Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre tüm vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı, bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Terörsüz Türkiye teklifinin de bugün genel kurula gelerek görüşülmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangını soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın Ultraslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. Bodrum Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazın zehirlediği 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. 16 yaşındaki 2 arkadaştan biri kurtarılırken diğeri aranıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Hafta başlar, Kafa Açan Uzman başlar. Karşımızda her konunun bilgi sahibi Sayın Hocamız var. Hocam günaydınlar. Günaydın. Efendim, İstanbul'da muazzam güneşli, tatlı, minnoş bir hava var. Yayın yapmaya çok müsait. Stüdyo buzhane. Donuyoruz yani şu an. Islanana kadar bize biraz müsaade edin. En azından dudaklarımız açıldı. Biraz sıcağı tuttuk da. Hocam üşüyor musunuz? Ben üşüyorum
1: var,
0: çünkü.
1: Var sevgili Yıldırım, var sevgili. Buz gibi şeye geldik, buzhaneye geldik. Borga geldik yemin ediyorum.
0: Bir de şortuna gelmiş.
1: Burada kokmayız.
0: Vallahi ya. Donduk. Kokmayız. Sevgili dinleyiciler, uyandıysanız bir işaretinize bakarız.

0: Efendim İstanbul yol durumu ve ülke geneli hava durumu. Çünkü dün İstanbul'da kapalı, kasvetli, hafif serin fakat yağmayan bir hava vardı. Bakalım bu hafta bizi ne bekliyor ülke geneli. Hocam buyurun lütfen.
1: Evet sevgili Yıldırım, bu hafta sıcağız. Yine memleketimiz, ülkemiz sıcak havayla baş edecek sevgili Yıldırım. Nemimiz yine her zaman olduğu gibi devam ediyor. İstanbul'da böyle bugün böyle 1-2 saatlik sanki böyle bir yağmur geçişi olma ihtimali var. Dün de biliyorsun hava inanılmaz böyle kasvetliydi, karartılıydı. Yağmaya çalıştı, yağmadı. Bugün de öyle olma ihtimali yüksek. Ama belki 1-2 tane böyle damla bir yerlere bırakabilir. Anlık 25 derece, gün içerisinde 30-35 derece rahatlıkla yine İstanbul görecektir. Sevgili Yıldırım, başka istediğiniz bir yer var mı?
0: Sadece Türkiye İstanbul'dan ibaret değil yani.
1: Evet.
0: Ver artık.
1: O zaman Karabük çıktı önüme mesela.
0: Ver Karabük, ver olur. Karabük'te vatan toprağıdır.
1: Karabük'te gayet güzel. İstanbul gibi aynı. 23-24'lerde şu an. Gün içerisinde o da 33'lere 34'lere çıkacak. Giresun'u vereyim. Giresun anlık 25 derece, gün içerisinde 30'ları bulacak. Giresun'da mesela bir yağmur görüyorum sevgili Yıldırım. Giresun'da öğlene doğru bir yağmur, bir
0: yağış gelecek. Hadi Ankara, İzmir'i ver bakalım.
1: Ankara geçelim. Ankara anlık 21 derece, gün içerisinde Ankara 35-36'ları görecek, bir yağmur falan görünmüyor. Ankara'da. İzmir'e bakıyoruz. İzmir anlık 27 derece, gün içerisinde. Oo, İzmir kırmızı kırmızı sevgili Yıldırım. Termometreler kırmızıyı vuruyor. 40'lara kadar gelecek İzmir.
0: Ay,
1: sıcak.
0: Maşallah.
1: İzmir sıcak.
0: Turgut Marmaray'dayım. Kulaklık takmayı da unuttum. Sesiniz bir süre dışarıdaydı. Çakamadım mevzu diyor, anlık diyor. Marmaray'daki bütün dinleyicileri selamlar. Birilerini görmeleri için bir işaret belirleyelim. Marmaray'da şu anda kafa açı uzman dinleyenler. Şöyle yapsınlar. Bence.
1: Bakalım bence ne fikir gelecek.
0: Serçe parmaklarını oturuyorlarsa dizlerin üzerinde sadece serçe parmak açık olsun.
1: He, şöyle bir şey gibi de olabilir sevgili Yıldırım. Padişah arkadaki kılıççıya işaret verir ya, baş parmağını kaldırır.
0: Ha, onun gibi.
1: O da.
0: Ama burada serçe parmak.
1: Serçe parmak.
0: Ayaktakiler pantolonların önüne böyle ya da eteklerin önüne elini getirip serçe parmak.
1: Eğer birbirlerini görürlerse serçeler birbirine geçsin, halaya başlasın.
0: Halaya başlasın. Adrasan'dan selam gençler diyor Recep Çamlıca.
1: Günaydın Recep.
0: Seversiniz burayı diyor. Oo, gelmiş Adrasan'dan bir fotoğraf.
1: Fotoğraf mı gelmiş?
0: Çok güzeldir burası be Adrasan.
1: İyi maşallah. Müthiştir. Recep'im.
0: Recep'im. Hani benim Recep'im? Hani benim Recep'im?
1: Adrasan'dayım Recep'im.
0: Recep'im ne güzel bir karedir bu be. Arabayı çekmiş oraya. Şu anda keyif Adrasan yapıyor. Manzarası izliyor.
1: Keyif yapıyor. Sabah keyfi.
0: Adamın bir önceki fotoğrafı da kemerden selamlar. Recep'imize geziyor, sahibi geziyor.
1: Eskiden şey yapar mıydınız sevgili Yıldırım, böyle arabayı bir şeye çekip, bir manzaraya çekip öyle boş boş durma.
0: Boş boş.
1: Bir saat böyle.
0: Yapardı, gençken yapardı.
1: Değil mi? Gençken çok yapardı. Evet. Böyle boş bir şeye, boş bir yere, özellikle boş bir yere.
0: Jandarma gelene kadar.
1: Gelene kadar en azından.
0: Devam.
1: En azından. Beyler burası değil diyecek mesela.
0: Beyler burada durmayalım.
1: Yasak burada, yasak.
0: Arka taraf. Arka taraf ilerleyelim.
1: Yasak burası diyecek.
0: İyi günler be.
1: Canlandı be, canlandı.
0: Canlandı.

0: Konya Kule atlama takımı İzmir yarışmaya hazır. Günaydınlar diyor.
1: Günaydın.
0: Arabanın içinde bir eğlence hali. Nasıl mutlular. Kalabalıklar bir de.
1: Günaydın.
0: Biliyorsun bizim Yaşar Kara'nın evladı. Bu konuda çok sportif, çok aktif.
1: Evet, kule atlamacı.
0: Evet. Selam çakıyoruz.
1: Selam olsun.
0: Gece boyu yol gelmişler, şimdi İzmir'deyiz diyor. Yarışmaya gelmişler yani.
1: Hadi olsun. Hayırlısı olsun.
0: Hadi bakalım. İnşallah alırsınız.
1: Yine şampiyonluklar, birincilikler bekliyoruz.
0: İnşallah. Temur ailesi olarak Bozüyük'ten dinliyoruz diyor. İstikamet Adrasan. Biz de Adrasan'a gidiyoruz diyor. Başka bir dinleyicimiz.
1: O günaydın, yolculuklar. Tatiller başlasın.
0: Vay.
1: Tatiller.
0: Günaydın sabah güneşleri. Yıllar sonra podcast'ten değil canlı dinliyorum. Bizimkilere sizi zorla dinletiyorum. Çaktırmayın. Başka radyo açmaları da yasak. Neyse, Fethiye yolcusuyuz diyor. Utandırmayın beni. Çakın bir selamı demiş efendim. Elif Hanım.
1: Günaydın Elif Hanım.
0: Önde kim bu? Öndeki annesi galiba ya. He? Yanlış mı şey yapıyorum?
1: Zorla dinletiliyor değil mi şimdi?
0: Zorla
1: hareketlerimize dikkat evet. Edelim biraz sevgili Yıldırım.
0: Biraz daha böyle
1: biraz efendi.
0: Efendi
1: saygılı.
0: Daha Türk sanat müziği kıvamında.
1: Kravatımızı taktık mı?
0: Takalım şöyle.
1: En azından biri şey yapar bize karşı.
0: Efendim, radyo programımız devam ediyor. Ana kumanda masasında sevgili saygıdeğer hocamız Umut Bezgin var. Bizlere bugün hem bilgileriyle hem şakalarıyla eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Evet,
1: musikimizin önemli isimlerinden biri de bugün saat 8 civarı bizim konuklu konuğumuz olacak.
0: Eyvallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
1: Nihavent'ten.
0: Ailecik dinleyecek bir radyo programıdır. İnşallah sizleri mahcup etmeyi sevgili dinleyiciler. Hazırsanız günün yemek önerisi. Buyur.
1: Günün yemek önerisi sabah. Sabah olarak kahvaltı yapacağız ilk başta sevgili Yıldırım. Kahvaltıda güzel bir peynir, zeytin, küçük de bir menemen yaparsak.
0: Allah bereket versin.
1: Tereyağlı güzel.
0: Yeter.
1: Bakır tavada güzel bir şekilde yaptık. Onu gömdük. Öğlen. Güzel afiyetle yedik. Öğlen geldiği anda havanın da sıcaklıklarının etkisiyle küçük bir çorba alıyoruz. Az çorba. Mercimek çorbası. Arkasına pilav üzeri kuru. O kadar.
0: Of, çok severim, biliyor
1: yanında
0: musunuz?
1: Yanında küçük bir cacık. Üzeri şeyle zeytinyağı ve naneli.
0: Of, çok
1: naneli
0: severiz.
1: Böyle ve cacığımızı yapıyoruz. Gün içerisinde ne oldu? Bir efor sarf ettik efendim. Bir enerji sarf ettik efendim. Akşam geldi. Yine ne yaptı? Karın acıktı. Acıkınca akşamı da sevgili arkadaşlar şöyle yapacağız. Akşamı küçük geçiştirme. Karpuz, peynir, üzüm.
0: Çok severiz. Çok severiz.
1: Akşam ferahlığı.
0: Karpuzu çekirdeksiz karpuz olarak da altına çizeyim. Bu aralar o favorimiz.
1: Evet, fiyatı da uygunmuş gördüğüm kadarıyla.
0: Fiyatı da uygun.
1: Düşüşlerde.
0: Eskisi gibi değil. Çekirdeksiz karpuz böyle 10 kat fark vardı arada.
1: Evet,
0: fiyat farkı vardı.
1: Kilosu 450 liraydı. Şimdi 12 lira.
0: Şimdi düşmüş efendim. Gayet iyi.
1: Gayet iyi.
0: Efendim, şovumuzu sürdürüyoruz Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla efendim.
0: Oğlum, böyle anam babam dinliyor diyen dinleyiciler olduğu zaman panik yapıyoruz biz.
1: Böyle bir... Demeyin, olmadı, bozmayın kendinizi diyor.

0: Allah aşkına nazik falan olmayın. Hayırdır düzgün yayın yapıyorsunuz, büyükler mi dinliyor?
1: Anlık anlık.
0: Anlık geldi.
1: Nasıl biri olduğumuzu birazcık göstermek adına. Yürü hadi yavrum yürü, boyuna
0: posuna kim bakacak? Şimdi haberler var önümüzde, gündem

0: yarışmacılarımızla, çocuklarımızla dereceye girdik. Bir altın, üç bronz madalya kazandık. Bakın futbol harici her yerde çok
1: her
0: iyiyiz.
1: Her yerde madalyalarımız
0: öttürüyoruz. İlk kez katılımız Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda. Şov yapmışız, Türk bayrağımızı dalgalandırmış
1: helal olsun, helal gençler. Olsun,
0: gençler. Alkışlıyoruz, Manuel alkışlıyoruz. Bravo, Manuel.
1: Gençler, bravo. Helal
0: be. Şimdi çocukların fotoğrafını görüyorum Türk bayrağı ellerinde. Hocam nükleer bilim olimpiyatları, siz tabii konuya hakimsiniz ama biz evet, bilmeyenler için soruyoruz. Çok tehlikeli değil mi ya, çocukların üstü başı uranyum olmaz?
1: De kıyafetler var sevgili Yıldırım. Buna uygun kıyafetler var. Çocuk koruyucu, da olsan, koruyucu. Çocuk da olsan tabii koruyucu kıyafetlerine giriyorsun. Maskeni, şnorkelini falan hepsini takıyorsun. Hmm. Öyle de dalıyorsun uranyum içine.
0: Uranyumda dalma var mı ya?
1: Tabii uranyumda dalma yarışmaları var. Altını zaten orada kazandık.
0: Tebrik ederiz.
1: Bravo çocuklar.
0: Kutluyoruz, bravo
1: mesela
0: çocuklar.
1: Futbol, şu fotoğrafı görüyorum da sevgili Yıldırım. Futbolda madalya alsaydık iki çocuğun yüzü yok ya.
0: Yok, vallahi yok.
1: İki çocuğun yarım çıkmış. Birinin ağzı var, birinin yandan kulağı var falan.
0: Çünkü konu bilim olduğu için haber kanalları da çok sallamıyor galiba.
1: Bir arada bunu da şey yapalım diye kaynatalım arada.
0: Vergisin gibi.
1: Vergisin
0: haber olmuş. Allah'tan Türk bayrağımız görünüyor haberde de.
1: Onu da vermişler sağ olsunlar.
0: Bir altın ve üç bronz madalya kazanmışız bu olimpiyatta sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz daha önce sadece İstanbul, Ankara, İzmir'den değil, ülkenin birçok noktasında, özellikle Anadolu'dan böyle olimpiyatlarda,
1: matematik olimpiyatlarında çok dinleyicilerimizde çocukları vardı.
0: Vardı, hem onlar vardı hem haberlerde okuduklarımız vardı. Bunlar gurur verici şeyler tabii yani.
1: Gurur verici.
0: Ve yine altını çizerek söylüyoruz, futbol harici başka diğer branşlara yönelirsek ülkemiz çok daha hızlı yol kat eder.
1: Çok çok daha hızlı. Daha şey sevgili Yıldırım, bir şeyler kafa kafaya normal gitmiyor. Şöyle şimdi ya, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyamız var. Matematik olimpiyatları, Türkçe olimpiyatları, bilmem ne olimpiyatları, coğrafya, fizik hepsinde böyle bir şekilde giriyoruz, tamam mı? Bakıyorsun her sene sıfır çekme oranımız artıyor.
0: Şeyde,
1: YKS'de.
0: Niye öyle oluyor hocam?
1: Bilmiyorum, o nasıl oluyor?
0: Bireysel başarılarımız artıyor.
1: Giren sayısı azalıyor, bir tık her sene böyle aşağı doğru gidiyor. Bir de sıfır çekme oranımız da artıyor.
0: Tamam işte, bireysel başarılar artıyor, kitlesel başarılar düşüyor.
1: Düşüyor, çok fazla bireysel başarılar ön plana çıkıyor şimdi bu haberde olduğu gibi.
0: Bir de şimdi şeyi de okuduk, hatırlayın. Z kuşağı evde oturuyor, işte %40'ı mı %50'si mi ne?
1: Dışarıda görüyorum, bence evde oturmaları çok iyi.
0: Lütfen evde oturun.
1: Lütfen evde oturun.
0: İki haftadır yıllık izindeyim, yurt dışında tekrar döndüm. Günaydın Ali Özkara.
1: Günaydın Ali.
0: Bakayım. Banuşan'a gelmiş çocuklar.
1: Banuş'um günaydın.
0: Banuşan'a burada. Ulan Semih Serginer'in maçını izlediniz değil mi? Adam yenildi demiş.
1: Yenildi evet, şeyde evet. Koreli'ye. Koreliydi galiba şeyde, finalde yaptığı.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Semih Baba ya. Fena oynuyor.
0: Yani karizması yeter.
1: Fena oynuyor ya. Neler yaptı ya. Ne atışları vardı. O finale çıkarken yaptığı atışları falan gördüm. Üf, acayip.
0: Efendim katılım şahane. Dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Kavu plakası Cemanur Okur bulmuş. Cemanur mu? Cemanur. Cemanur galiba.
1: Sanki
0: değil mi?
1: Sanki seninki daha böyle Cemanur. Kulağa daha yakın geldi.
0: Sonunda buldum diyor. Vallahi bulmuş. Alem efendim stickerlarını gönderiyoruz kendisine. Selam ederiz efendim.
1: Sabahın şanslısı.
0: Sabahın şanslısı oldu birazcık.
1: Kenetlenmesin kalbime.
0: İlmek. Agalar ayılamadık. Nasıl ayılamadık ya?
1: Nasıl ya?
0: Hop. Hop. 1, 2, 3, şimdi ben size ayıltacağım efendim. Kısa bir araya gidelim. Reklamlar sizi ayıltır. Reklamlardan sonra show devam eder. Uğur Deri Dondurucu'nun
1: katkıları.
2: Mutfak.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadın

0: Avrupa'nın girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şeye Sardanel tonlu aç ye.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
11: Garanti BBVA.
13: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
14: Fransa'dan bir haberim var.
15: Neymiş?
14: Fransa'da bir adam, bu adam damat. Öyle düşün, yanında gelin var, fotoğraf çekiliyorlar. Fakat enteresan olan şu, düğün masraflarını karşılamak için smokininden reklam alanları satmış.
15: Hmm.
14: Adamın smokininin üstü parça parça reklamlarla dolu.
15: Reklamla dolu.
14: Buraya bir firmanın reklamını almış. Buraya bir firmanın reklamını almış. Alt tarafa birini almış. Düğün masraflarını karşılamak için.
15: Çok akıllıca değil mi abi?
14: Efsane ya.
15: Müthiş fikir. Takımlar bunu çok iyi yapıyor, futbol takımları.
14: Abi kola
15: ön
14: alıyor.
15: Ön tarafa ayrı, arkaya ayrı alıyor, öne ayrı alıyor, kollara ayrı alıyor.
14: Şortun bacağına ayrı alıyor.
15: Kramponları ayrı alıyor.
14: Her yeri alıyor abi.
15: Çorapları ayrı alıyor.
14: Doldurdular artık, yer kalmıyor birçoğunda.
15: Yer kaldı mı? Bir futbolcuyu düşün.
14: Evet.
15: Reklam alacak yer kaldı. Bir düşün bakayım.
14: Var güzel yerler var.
15: Dinleyicimize soralım.
14: Böyle belli markaların çok güzel yerleri oraya oturtulabilir.
15: Oturtulabilir.
14: Oturtulabilir.
15: Sağ yanak sol yanağa alınabilir demiş.
13: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Bir dinleyicimiz Bilal galiba. WhatsApp'ında ATK yazıyor ama gönderdiği fotoğrafta Bilal yazıyor üstteki fotoğrafta. Bugün nikahım var, beklerim demiş Ankara'da. Ooo! Nikah
1: hadi
0: var.
1: Bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Nikah nedir kardeşim? Düğün yap, biraz elini cebine at ya, biraz paraya kıy ya. Yıl 2026 olmuş, nikah nedir ya? Düğünle devam, eğlence, nikah beklerim.
0: Oğlum ben de nikah yaptım.
1: Nikah iyidir kardeşim, helal olsun sana Bilal'im.
0: Nikah kötü mü
1: çünkü? Nikah çok iyi. Nikahta keramet var ya.
0: Az önce öyle demiyordun
1: düğünde
0: ama.
1: Düğünde keramet var demişler mi?
0: Hayır değil mi?
1: Nikahta keramet var demişler. Bravo Bilal'im. Gerek yok bir de düğünde o kadar masrafaya.
0: Değil mi? Bir de az önce öyle demiyordunuz ama.
1: Kim?
0: Siz.
1: Yok öyle bir şey. Devam ettirecek de araya gireceğiz.
0: Ha öyle. Araya gireceğiz. Düğün 30 Ağustos'ta olacak diyor. Çifte Oo. Zafer yazmış. Oo güzel, çifte zafer.
1: Çifte zafer.
0: 30 Ağustos'ta tabii güzel. Kutlarız.
1: Niye peki nikah niye alelacele 20 gün düğünden 20 gün önce ne var bir şeyler genelde bildiğimiz sevgili
0: tarih mani mi ayarladı millet tatilde diye falan mı acaba
1: 30 Ağustos çok mu düşük oluyor acaba nikah fiyatları
0: olabilir düğün belki olabilir
1: tatilde belki düğün salonları fiyatları düşüyorsa ondan olabilir
0: neden acaba ben merak ettim valla
1: bak düş şeylerin peşine düş bak ailenin şimdiye kadar taktığı takıların peşine düş kardeşim. Kim ne taktı bak kamerayı kurdur sağa sola her yere.
0: Pasaport demiş
1: kapalı
0: yok.
1: Zarf usulü çalışma lütfen açık.
0: Açık kapalı, ki görsün.
1: Açık her şey görülsün her şey ortaya çıksın. Bak geçtiğimiz bir haber var sevgili Yıldırım. Damat düğününe gelen davetlilerin takı töreninde 400 TL taktığını öğreniyor.
0: Hmm.
1: Ondan sonra WhatsApp'tan yazıyor. Ne yazıyor biliyor musun?
0: Şey mi davetlileri mi yazıyor?
1: Davetlilere 400 TL takan bir tane davetli bir aile gelmiş. Ama demiş ki bak şimdi Kemal kardeşim biliyorsun düğünümüz. Vardı ve takı töreninde 400 TL kapalı zarf verdiğini fark ettik. WhatsApp yazışmasını
0: açıyorum. Açıktan yani.
1: Tabii. 4 kişi gelmişsiniz ve geniş olduğunuz yemeğin, yemiş olduğunuz yemeğin ücretini dahi veremeyecek kadar görgü kurallarına sahip değilsiniz.
0: Ama bu da çok sert ama ya.
1: Kusura bakma. İstersen de yanlış anla. Hiç umurumda değil. Evlenebilmek için. Evlenebilmek için 1 milyon lira masraf yaptık. Rakip taraftarı da demiş ki anlamadım. 3 soru işareti.
0: Neyini anlamadın? Adam 400 lira takmış. Sana arıza çıkarıyor işte bu kadar.
1: Bir şey. Anlamayacak bir şey yok. Diyorum ki sana 4 kişi yemek yemişsiniz. Sen, Zeliha, Ayten, teyzen, baban. Kişi başı yemek...
0: Kamera kayıtları ortada kardeşim.
1: Kişi başı yemek medeni 1340 TL çarpmış etmiş. 5000 TL hesabıma yolla IBAN'ı da atmış.
0: Oğlum bu çok kaba ama ya. Bu kadar da değil ya. Vallahi bu WhatsApp istemiş. Konuşmaları değil mi?
1: WhatsApp bunlar? Konuşması sevgili Yıldırım. IBAN'ı da atmış sevgili Yıldırım.
0: Alır
1: keşke
0: mı?
1: Keşke IBAN'ı tam açık olsaydı biz atsaydık.
0: Alır mı? Alır mı peki? Ne
1: 50
0: diyorsun?
1: Lira alim efendim diye. Alır sevgili Yıldırım. Yani bu yüzsüzlüğe karşı sana biri yapsa vermez misin?
0: Vermem.
1: Misin? Sen vermez misin?
0: İletişimimi de keserim.
1: Lanet olsun deyip atmaz mısın?
0: Hayır abi durumum yok belki 400 lira taktım.
1: At 5000 haram olsun yaz açıklamaya.
0: O kadar değil ama.
1: Büyü yüzü görme inşallah.
0: Hukuki olarak alır mı peki onu soruyorum. Hukuki olarak alır mı?
1: Hukuki olarak sevgili Yıldırım.
0: Mesela yani... mahkemeye verse dese ki böyle ben bu kadar masraf yaptım 400 lira taktılar.
1: Biliyorsunuz
0: bunlar.
1: Mahkeme böyle bir tane karar
0: böyle hatırlıyorum.
1: Ben onlara çeyrek taktım onlar bana takmadı diye parasını tazminat yoluyla aldı.
0: Almıştı.
1: Alan vardı sevgili
0: almıştı.
1: Yıldırım. Dolayısıyla bu da alabilir ama hukuk yolları başvurmamış aramız bozulmasın diye elden istemiş.
0: elden takılmayalım şeye.
1: Alman usulü yemeğe çağırmış bu düğün değil bu düğüne çağırmış
0: olmuş yani. Var arkadaş ya Erdem diyor ki ortak arıyormuş bence diyor bu diyor.
1: Düğünü ortak arıyor.
0: Düğünü diyor.
1: Abi yaptın da kendine yaptın bana mı yaptın? Millet davetlilerden yemek parası toplamak için mi düğün yaptın?
0: Ekrem de diyor ki düğüne giden takı takmak zorunda mı size göre demiş efendim. Bunu açalım bunu o zaman dinleyicilerimizin yorumlarını bir alalım. Ne düşünüyorlar bu konu hakkında?
1: Evet nikah için aynı şey belki geçerli olmayabilir fakat yemekli bir düğüne davetliysen bir şeyler yapmak lazım sevgili Yıldırım. Sonuçta bir masraf yapılmış değil mi? Masraf
0: soralım
1: yapılmış.
0: Takı takmak zorunda. Sena'ya soralım önce. Sena'cığım takı takmak zorunda mı gelenler?
2: Ya zorun bence zorunda abicim gidiyorsak nikah ve düğüne zaten oraya hediye götürme ama yoksa niye gidiyoruz yani hani tebrik ve hediye götüreceğiz.
0: Yemeğe ve halaya gidiyorum ben yemek yemeye ve halay çekmeye gidiyorum.
1: Yemek paralıdır diye
2: ama
1: yazılabilir.
2: Ama durumumuz neyse o yani yemek parasını da bizden alamaz evine misafirliğe gidince yedin para ver git gibi bir şey olabilir.
1: Bunun evine
2: yani?
1: Gitsen alır ben sana söyleyeyim çıkışta.
0: Bu var ya döver çıkışta. Gönderir yemin ediyorum pis döver gönderir.
1: Çıkışta adisyonu verir eline.
0: Senen peki böyle bir şey yapar mıydın? Yani az takanı tespit edip WhatsApp'tan yazma gibi.
2: Yok abi bu resmen geleceklerden tam yani şey yapmış düğünü karşılamış.
0: Bu biraz evet bu biraz bu kaba ayıp. Olmuş.
1: Onun
0: kaba
1: peşine olmuş. Düşmüş parayı çıkarma peşine düşmüş. Belli ki salona karşı şey var o da mahcup oldu sevgili yavrum.
0: Kafadaki rakamı alamadı.
1: Bir garantör firma gibi olur ya 400 kişi getireceğiz adam başa bu kadardı.
0: Düğüne giden takı takmak zorunda mı diye sorduk. Daha doğrusu Ekrem'in sorusu bu dinleyicimizin. Zamanında verilen takılar geri ödenmek zorunda. Getirmeyene haram ediyorum demiş.
1: Bravo.
0: Mesela Eda öyle Eda, yazmış.
1: Işte, bravo Eda, işte bu ya.
0: 2006 yılında bilezik taktım. 2014'te bana 100 lira taktı akrabam demiş mesela.
1: Aa, Fahrettin. Zihni zıkkım olsun inşallah.
0: Gitmezsek de düğünde kimse olmaz, tek başına düğün yaparlar diyor. Takı peşini düşünmemeli diyor Zuhal Hanım yazmış.
1: Bir Tarık Bey şöyle yapmış. Abi bu bir sosyal yardımlaşmadır, öyle bakabiliriz. Herkes gücü kadar taksa sanki iyi olur gibi geliyor demiş.
0: O başka. Zorunda mı değil mi?
1: Zorunda mı değil mi? Önemli ama bu.
0: Zorunda mıyam? Kara kaş gözlerin elmas. Madem böyle bir zorunluluğumuz var, o zaman yerine karar verirken benim de fikrimi alsın diyor. Ha, düğün salonunun yerine falan karar verirken anlamında mı?
1: Benim de fikrimi alsın dediğin ne acaba bilmiyorum.
0: Yemeği ben yiyeceğim, parasını ben vereceğim madem.
1: Davetliler için de galiba.
0: Davetlerle ortak karar verilsin diyor. Hani düğün salonu nerede olsun, evi nerede tutacaklar.
1: Şu fiyat iyi mi, ödeyebilir misiniz gibilerinden.
0: Kaç çocuk olacak?
2: Ne zaman çocuk yapacaklar her şey?
0: Bu ne abi? Balayına nereye gideceksiniz mesela? Ben bileyim abi.
1: Masada konuşulması lazım. Ondan sonra yarın bir gün böyle işte WhatsApp'tan yazarsın. Paramı geri ver diye.
0: Ben bu fikri çok beğendim ama.
1: Samet, paramı ver benim Samet.
0: Tamam, paramı ver.
1: Samet, seni paramı
0: benim
1: ver.
0: Benim paramı ver Samet. Gözüne bakma.
3: Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek. İşlenmiş gibisin. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle.
1: Bilelim nereye böyle? Nereye gidiyoruz?
0: Uğur Çaylak, bence zorunlu değil diyor takı takmak. Düğün yapan kişilere yardım etmek demek diyor. Düğün diyor, yardım etmek demektir diyor. Bebeği olanları da aynı şekilde yapılır bizde demiş efendim. Öyle takı zorunlu değil, takan takar diyor.
1: Evet, takıldıysa takacaksın, taktıysan takacaklar. Yaşım oldu
0: 49-50. Bağrım yanık, gözlerim...
1: Paramı ver oğlum.
0: Paramı
1: ver,
0: paramı ver. Paramı ver, paramı ver.
1: Paramı ver. Paramı ver oğlum. Ne gecem ne gündüzüm
0: belli. Abi takmak zorunda değiller de 400 de çok az olmuş diyor mesela Hüseyin.
1: Çok az, 4 kişilik bir aile için 400 lira gerçekten az sevgili.
0: İki hoca 100 lira oluyor.
1: Hunharca yediniz ya. Hunharca yediniz tavuk pilavı ya, çorbayı, o 4 tabağını.
2: Bence durumu olduğunu bildiği bir akrabası zaten.
0: He bak.
2: Hani var sende
0: bak,
2: 400
0: yoksa
2: getirmişsin.
0: Yoksa arıza çıkarmaz diyor.
1: Tabii tabii. O niye çağırdı onu? Niye çağırdı? Takı takabilecek potansiyele sahip kişileri çağırdı. Gör bari.
0: Bizim Ercanlı yazmış. Ercan Aydınlık.
1: Ercan günaydın.
0: Herkes yanlış anlamış konuyu abi. Düğün demek bütün sülaleyi bir araya toplamak demek. Düğün haricinde bu kadar insanı nasıl bir araya toplayacaksın diyor.
1: Öyle bir şey olabilir
0: takı
1: mi?
0: Takı için çağırmıyorlar
1: Ercan,
0: demiş.
1: Sen de başka bir şey
0: Ercan
1: anlamışsın.
0: Sen de olayı anlamamışsın ya.
1: Ercan'ım niye ben şimdi durup dururken bütün sülaleyi bir araya toplayayım? Manyak mıyım ben ya?
0: Bizdeki bu düğünler bilmem neler kalabalık organizasyonların amacı imece usulüdür. Yardımlaşma.
1: Tabii, yardımlaşma. Yani gelin ve damat bir masraf yapmıştır. Onu da biz de kalkındıralım. El birliğiyle yardım edelim. Düğün budur.
0: Alihan Akdoğan. Ben 300'e 400'e de razıydım. Bana sahte altın takıldı. Benim altınlar götürdüğüm ya da götüreceğim biri haram olsun diye bir şey demiş, anlamadım.
1: Kimlerin taktığı belli değil tabii, değil mi? O yüzden.
0: En azından maliyeti taksaydı diyor. Peki ben size soru sorayım demiş. Yemekli olmasa 400 lira okey miydi demiş diyor mesela.
1: Nikah olsa mı?
0: Nikah olsa
1: bile. Nikah olsa zaten ses etmez.
2: Yani nikah olsa tamam zaten.
1: 400 lira ses 400, etmez.
0: Okey havadan geldi.
1: Yani adam başı olsa yine en azından iyi olur. 4 kişilik bir aile için 400 lira.
0: Değil mi?
1: Ya birazcık tanki aşağıda kalmış.
0: Ercan Bey, neden sülaleyi topluyorum? Toplama kampı mıyım lan ben diyor.
1: Ne bu iyilikseverlik hareketi ya?
0: Hayırdır diyor yani. Neden diyor efendim. Haklı. Ulen bugün...

0: Dün trafik yok, hayırdır demiş. Hocam İstanbul trafik durumu ne durumda yüzde?
1: İstanbul %42 sevgili Yıldırım.
0: Gayet trafik var bu saate göre,
1: normal,
0: var.
1: Normal İstanbul için okullar olmayınca, bir şeyler olmayınca sevgili Yıldırım. Bu aralarda gidip geliyoruz.
0: Murat Bey diyor ki oğlum tam bir Mansur Arkayrı. Hani beyler patlatın biterdik, evimiz yerine gelsin demiş efendim. Araç içinden dinliyorlar, bir de bir fotoğraf gelmiş. Selam ederiz Mansur Arkayrı. Hani bir tane çalalım be Mansur.
1: Olur, Mansur'u severiz.
0: Ne çalalım Mansur'dan?
1: Biz de severiz Mansur'u.
0: Bir Mansur yoksa çalalım.
1: Çal. Çal. Mansur yok, ben bir Mansur'u göremiyorum.
0: Bu nasıl, olur mu?
1: Olur olur.
0: Gazda gitsin desin sanatçımız.
1: Sever, bunu sever.
0: Şimdi sabah sabah bu şarkıyı çalmak sizi gaza getirmesin. Çünkü beden biliyorsunuz sabaha kadar vücudunda biriktirdiği gazı tutamaz. Sabahları bu şarkıyı çalıyorsak bir mesaj olsun. Gazla gitsin.
1: Hepiniz gazlayın.
0: Hocam biyolojik olarak normal bir süreç değil mi bu?
1: Normal, çok normal.
0: Sabaha kadar vücut çünkü.
1: Tabii, çünkü ağızdan ve burundan alınan hava sevgili Yıldırım be. Ne
0: oğlum
1: yapar?
0: Öyle değil, geceden yediğimiz yemekle
1: ilgili. He, yemekle ilgili, ben hava. Hava.
0: Konunun uzmanları da öyle diyor, vücutta gaz tutmayın diyor değil mi?
1: Asla, sakın yapmayın sevgili Yıldırım, ondan sonra kalp krizi gibi algılarsınız.
0: Adam
1: bir
0: olsun,
1: sancı yapar, sancı yapar.
0: Sancı yapar.
1: O yüzden...
0: Mansur Ak seslendiriyor, o yüzden reklamlardan sonra...
1: Salla gitsin.
0: Gaz gitsin, gazda gitsin diyor efendim. Geliyoruz, ayrılmayın.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Her yıl bu boşanma oranları artıyor. İnsanların birbirine tahammülü yok.
1: Kimseye tahammülü kalmadığı için evdeki insana da tahammülün yok.
0: Bir de yeni nesil dertler problemler de var ya, yeni nesil. Mesela herkes yorgun. Hekimler arasında işte bu yüzden en çok boşanma oranı psikiyatristlerde demiş efendim dinleyicimiz.
1: Tabii onlar da herkes kendini benim dedikleri için değil mi?
0: Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben.
2: Senin içsel huzurunu ben. Kimse dışarıdan bozamaz bebeğim.
0: Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum doktor, yani.
1: Sakin olun lütfen, sakin olun. Nedir yani, olaylar nedir, bir şey mi var? Yani evde mi, iş yerinde mi sorunlar
0: evde
1: var?
0: Evde mutsuzluk var. Evde kimde, mutsuzluk.
1: Kocanız tarafından mı?
0: Kocam tarafından, yani Mehmet sürekli beni üzüyor.
1: Mehmet'i bırakın. Sizi üzen her şeyden uzak durun.
0: Ama öyle olmuyor ki yani. Yaşan maçlıklar var.
1: Şöyle bir şey, bir örnek vereceğim.
0: Buyurun.
1: Mesela sofraya sevmediğiniz yemek geldiği zaman yiyor musun? Yemiyorsun. Ben bunu yemem deyip bırakmıyor musun?
0: Bırak, ay biraz evde yiyorum. De. Biraz tadına bakıyorum. Çünkü para vermişiz, yemek yapmışız.
1: O zaman eşinin de az tadına bak, bırak.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Kafa açan uzman.
1: Geçelim efendim bu haberleri. Ultra Aslan lideri niye içeri alınmış diyor. Oğlum bu haber kanalı mı bu? Öyle yazmış. Biraz onu konuşalım diyor. Arkadaşlar bu bir şu an haber adam... radyosu değil, bu da bir haber programı değil.
2: Ya söyle, var mı şu an onu tartışan bir radyo programı varsa bir bana linkini at. Varsa bir tane varsa linkini at.
1: Allah Allah. Vay arkadaş ya. Yani bütün taleplerinizi karşılamayı biz de çok isteriz ama böyle değil yani. Daha sizi keyiflendirecek, bilgilendirecek, canınızı keyfinizi yerine getirecek şeylere bakmaya çalışıyoruz ama... Arada böyle haberler okuduğumuz oluyor tabii. Geçtim peki. Bırakalım efendim bunları.
2: Geçiniz efendim, millet eylemeyin. Burada ülkenin toplumsal bir sorunu var. Ultra Aslan liderinin evindeki arama.
1: Biraz bunu konuşun diyor. Şimdi bizim Galatasaraylı olduğumuzu biliyor ya, o konuya girmezler bunlar diye şey yapıyor. Arkadaşlar çok umurumuzda değil ya. Yani.
2: Biz şey girmedik, eski Fenerbahçe lideri de alındığı zaman girmedik.
1: Girmedik, şimdi girmedik. Yani öyle bir dertlerimiz yok. Bana, şey yapmayın yani.
2: Bana ne abi, suçunu
1: işleyen yatsın oğlum. Bana ne ya? Yırtın. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Rusya üzerinden serin hava dalgası geliyormuş efendim. Sıcaklıklar 6 derece düşecek. Bazı bölgelerde yağış var. Ne zaman? 14-17 Ağustos.
2: Hafta sonu yani sevgili.
1: Evet diyebiliriz, öyle diyebiliriz. Yine balık, bizim balık işi yalan oldu, ben sana söyleyeyim. Yine balığa gidemeyeceğiz.
2: Allah Allah. Gelir mi? Habere inanıyor musun?
1: İnanıyorum, ne inanmayacağım?
2: Bir rüzgar olur diye düşünüyorum sevgili Yıldırım ama ben bir yağmurun geleceğini, böyle şiddetli Rusya üzerinden benim beklentim şiddetli bir yağmur olmayacağına dair sevgili Yıldırım.
1: Öyle mi?
2: Ama bunu cuma günü yine konuşuruz.
1: Peki siz nasıl tespitlerinizi yapıyorsunuz? Havada yağmur olur, rüzgar olur, olmaz.
2: Parmakla.
1: Nasıl parmakla?
2: Parmağını kullanacaksın. Sağ ya da sol fark etmez, hangisini seviyorsan.
1: Islatıp havaya.
2: Islatma değil, emerek.
1: Parmağımızı emiyoruz, yukarı kaldırıyoruz.
2: Yukarı kaldıracağız.
1: Esiyor mu esmiyor mu?
2: Esmiyor. Ne taraftan geldiğini, onu tabii tecrübeyle sevgili Yıldırım. Yıllarca emen biri olarak söylüyorum.
1: Eyvallah.
2: Her parmağını yalayan da karayelin yerini bilmez yani. Birazcık.
1: Karayel neydi hocam? Karayel.
2: Ya, bir rüzgar ismi sevgili.
1: Rüzgar ismi.
2: Rüzgar ismi. Yani nereden gel? Lodos mu? Poyraz? Bunu anlaman lazım.
1: Böyle bir dizi de vardı galiba değil mi? Karayel.
2: Poyraz Karayel.
1: Biliyorsunuz.
2: Bütün isimleri bir araya topladılar.
1: İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü'nün sponsor olduğu.
2: Sponsor oldu.
1: Poyraz Karayel.
2: Poyraz Karayel başlıyor. Kendi gününde, kendi saatinde.
1: O gelsin de serinleyelim demiş.
2: Bir ince serinlik lazım.
1: Bir ince lazım ya.
2: Çünkü boğdu duvara attı.
1: Boğdu duvara attı. Allah'ın cezaları.
2: Çığlıklar, yardım çığlıkları.
1: Serbest iyi misin yavrum?
2: İyi babsal.
1: İyi babsal. Şimdi geçiyoruz. Peki. İstanbul'da 6 milyon 300 bin araca karşılık 1 milyon 140 bin resmi park yeri varmış. Yani 6 araca bir park yeri düşüyormuş efendim.
2: Biz profesyoneliz bu konuda sevgili Yıldırım. O bir park yerine 3 araba gireriz. Ya, enlemesine yaparız.
1: Bir tek bizim sitedekiler öğrenemedi galiba bunu. İkili park ediyor. Böyle çapraz park ediyorlar.
2: Çapraz park ediyor. Her yerde var sevgili Yıldırım.
1: Hepsinin öyle, üstünde de bir not var. Sitede görüyorum. Üşenmemişler, not bırakmışlar.
2: Arabada düzgün park et.
1: Hayvan mısın? Bu ne biçim park yeri? Kameralardan seni bulacağım. Kameraya gerek yok ki, zaten şeye kayıtlı.
2: Orada ismi güvenlikte kayıtlı, hangi...
1: Ha, misafirse belki acaba onu mu?
2: Belki misafir. Ya bu çizgi var yerde değil mi? Yerde yani birileri gelmiş insanlık namına iki tane çizgi çekmiş.
1: O çizginin ortasına koyacaksın.
2: O arasına bırak ya.
1: Evet.
2: Araya bırak ya.
1: Yapamıyoruz.
2: Bu kadar mı zor?
1: Yapamıyoruz. Evren Gülenoğlu. Samsun'da şiddetli yağmur başladı bile. Siz neyi bekliyorsunuz demiş.
2: Biz de bekliyoruz.
1: Yani biz müdahale edemiyoruz da bekliyoruz.
2: Samsun'da yağış başladı.
1: Evet, hadi bakalım. Bereket yağıyor efendim.
2: Bereket gelsin yağsın, inşallah.
1: Yağsın. Samsun'da yağmur var. Evet, bak geldi videolar, evet, fotoğraflar Yıldırım. Geliyor.
2: Samsun gün boyu yağıştı.
1: Yalnız bayağı yağıyormuş Samsun'da. Bak videoyu görüyorum şu anda.
2: Gün boyu yağıştı, öyle devam edecek. Sıcaklıklar iyi fakat yağmurlu bir Samsun var.
1: Abi bu gördüğümüz haberlerden midir nedir? Karadeniz'e yağan yağışlardan sonra bende bir stres oluyor artık. Panik oluyorum. Karadeniz'de uzun süre kalmış. Evet, uzun süre kalmış biri olarak. Bir kere bu arada Rize'de bir kere denk geldi bana da.
2: Yakalandın.
1: Çıkamadım.
2: Suyun içinden mi çıkamadın?
1: Çıkamadım, evet.
2: Kaldım.
1: Hazırlar mısın? Rize'de böyle bir yağış olmuştur. Rize, Artvin,
2: Çok önce bölgelerde, bahsettiğin yıllar
1: tabii
2: yıllar
1: ne
2: önce.
1: Kadar olmuştur? 2007-2010 arası galiba.
2: Bayağı geçmiş. 20 seneye yakın geçmiş.
1: Merdivenden inemedim yani. Kurtarmaya geldiler bizi.
2: Aa.
1: O kadar. O kadar. Şimdi bu haberleri görünce böyle Samsun'dan bir aklına yerden falan geliyor. Açmış Samsun.
2: Açtı Samsun.
1: Öyle yazıyor.
2: Yağdı açtı mı?
1: Yağdı açtı.
2: Ha, anlık yer yer değişiyor olabilir ya.
1: Efendim dur bakalım dur bakalım. Evet Samsun'un son hali bu. Yağışı var birçok noktada var.
2: Esenyurt'ta 45 arabaya bir yer düşüyor abi diyor. Burada normal haberde 6 arabaya bir yer.
1: Bir de şöyle yapanlar var, onları da anlayamıyoruz. Arabalar park etmiş, arabaların önüne park etmiş, çıkamayacak arabalar. Mesela 4 arabayı kilitlemiş orada.
2: Öyle bırakmış.
1: 4'lüleri yakmış gitmiş. Ne bir not var, ne bir numara var, hiçbir şey yok. Nasıl bu kadar umarsız olabiliyorlar ya?
2: 4'lü yakıyorsa her şey serbest.
0: Burada benim başıma geldi geçen hafta. Çıkamadım.
1: Ne oldu?
0: Bir servis aracı, bu bizim şirketin servisi de değil, başka şirketin servisi.
1: Ha yandaki. Ha, yandaki.
0: Aynen. Bırakmış.
1: Gitmiş.
0: Not da bırakmış, arıyorum. Taş sesi geliyor, okey taşı.
1: Okey oynuyor.
0: Okey oynuyor. Abi diyorum çıkacağım, acelem var, gelebilir misin? Bir 10 dakika bekle. Abi bekleyemem.
1: Oha, oha artık.
0: Bir 15 dakika bekletti. Bir 15 dakika bekletti, geldi. Abi dedim ya acelem olsa, hastam olsa, yani bu rahatlık ne dedim. Kardeşim herkes bırakıyor ya dedi. Ben mi bırakıyorum bir tek? Tam herkes bırakıyorsa sen
1: hocam yapayım. Dikkat edin lütfen. Çok sinirlisiniz şu an gördüğüm yüzünüzde o ifadeyi.
2: Haklı, çünkü. Haklı, herkes bırakıyor, haklı.
1: Bu nedir ya?
2: Artık yani...
1: Hocam böyle durumda ne yapmak lazım? Polisi mi arayalım, ne yapalım?
2: Bir kere aradın, gelmiyorsa direkt olarak...
1: Video
0: Kimere şikayet ettim. Fotoğrafını da çekmiştim. Önümde duruyor, çıkamıyor çok o şekilde. Güzel.
2: Twitter, Twitter, emniyet, her yeri etiketle.
0: Tamam.
1: Ya bu etiketli kadar rahatlıkta olmaz be kardeşim.
2: Var, Instagram'da da var. Trafik cezaları, mezaları, sayfaları var böyle. Oralara gönder abi. Gönder gitsin ya. Ahlaksızlık.
1: De değil, başka bir şey
2: başka
1: de.
2: Başka bir seviye
1: yayında,
2: artık.
1: Yayındayız diyemiyoruz onu.
2: İnşallah bak ben böyle insanlara bedduamı şöyle yapıp inşallah bir gün acil bir

0: anda aynısı başına gelir
1: deme,
0: de.
1: Deme.
0: İnşallah gelir. Başka türlü anlamıyoruz. Deme. Anlamıyoruz ya. Başımıza bir şey gelmeden başka karşıda empati bizde şey olarak.
1: Direkt polisi arayın, hemen cezasını kesiyorlar diyor. Emrah Yılmaz yazmış.
0: Direkt ara. Bu araç sahibi gelmeyeceğini söyledi. Bir de yalan da söyle üstüne.
1: Bak fotoğraflar geliyor, otoparklardan çekilmiş fotoğraflar. Tam ortaya bırakanlar. Doğru. İşaretleri bırakanlar.
0: Çapraz yan bırakanlar, engelli araç park yerine bırakan normal insanlar.
1: Bir tane şeyi fotoğrafı gelmiş. Haydar, bu beyzbol sopası var ya.
0: Evet.
1: Eskiden Cimer mi vardı diye de onu Şahin mesela onu göndermiş.
0: Doğru, eskiden Cimer varken ne yapıyorduk? Lastik bıçaklama bizde o.
1: Siz böyle şeyler yapmayın tabii. Siz ilgili var. İlgili yerlere haber verin. Şikayet edin.
0: Direkt emniyete. Böyle
1: beyzbol falan filan.
0: Onlara gibi. Zaten bizim sporumuz değil beyzbol. Ejdebi sporlarıyla uğraşmıyor.

0: EGM uygulaması üzerinden şikayet edilebiliyor diyor. Böyle bir bilgi gelmiş. Utku göndermiş. Biz de söyleyelim. EGM uygulaması üzerinden şikayetinizi yapabilirsiniz diyor efendim.
1: Hem ara hem çek. Yap Sena gene yap. Yap gönder ya.
0: Hiç üşenme Sena.

0: adilim.
1: Bunun aynısı bana oldu diyor. Resmi fotoğrafı çektim. Cimen'e şikayet ettim. Polis hakkında soruşturma açıldı diyor. Hani ben burada beklerim gidemezsin gibi bir şey mi yaptı acaba? Belki öyle bir şey olabilir. O da şikayet etmiş. İşlem açıldı, işlem yapıldı demiş efendim.
2: Ya güzel, şikayet edeceğiz ya. Şikayet edecek en azından bir yerimiz var. Bir yerimiz var, sesimizi duyan bir yer var.
1: Duyurabilirsiniz.
2: Bu şikayeti yapacağız.
1: Ver gelsin yavrum.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Almanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan bir aile. Türk bir aile, gurbetçi ailemiz. Hırvatistan'da durduğu benzinlikte abi eşini unutarak yola devam etmiş.
1: Sonra?
2: Eşsiz bir yolculuk.
1: Eşsiz bir... Bu yolculuğun eşi benzeri yok.
2: Eşi benzeri yok. Daha sonra eşinin yardım çağrıları ve kızının müdahalesiyle çift saatler sonra... Saat bakın. Saatler sonra.
1: Geri dönüp eşini mi alıyor?
2: Buluşmuşlar.
1: Hayır, buluşmuşlar ayrı.
2: Buluşmuşlar diyor.
1: Ya o kadar.
2: Buluşmuşlar
1: geri
2: diyor.
1: Geri mi döndü acaba dedim.
2: Saatler sonra buluşmuşlar. Yola devam etmişler beraber. Nasıl olur ya? Arabada zaten 3 kişisin.
1: Eşin, fark çocuğun etmen sen. Lazım bunu ya.
2: Ya bunu fark et artık. Bu nasıl, bu dalgınlık değil artık. Bu B12 sıfırlanmış.
1: Şey mi dedi hiç acaba? Şey uyuyakaldı. Arka koltukta uyuyakaldı bilmem ne. Ya da bagaja girdi. Bagajdadır belki. Öyle bir şey mi acaba
0: bence
1: ya?
0: Bence bir şansını denedi. Acaba.
1: Lan acaba. belki o da vazgeçer.
2: Ya şehirler arası otobüste bile hiç tanımadığın biri yanındayken muavine diyorsun ki ya yanımdaki adam gelmedi diyorsun. Söylüyorsun ki bekliyorlar, anons yapıyorlar falan. Ya eşini de fark etmedin.
1: İnsan
2: ya.
1: Eşini de fark eder.
2: Ya yanında bir şey otursa fark edersin eşin
1: olmasa. Bu yüzden
2: olmasa.
1: Araç kamerası çok önemli sevgili dinleyiciler. Araçlarımıza kamera taktıralım.
2: Eşini size bırakırsa en azından kamerayı izlersiniz, o an neler yaşadı. Ulan kalsın bir 5 dakika mı dedi içinden, ağzından seslendirdi, ne yaptı
1: kesinlikle
2: yani?
1: Kesinlikle bilinçli bırakma. Herkes anasını yazmış. Ben unutsam geri dönmem diyenler var.
2: Unutmak değildir, kafa dinlemektir beyler diyor.
1: Kadın 300 metre sessiz nasıl gider diye.
2: Bak, düşünememiş dedi mi yani? Düşünememiş.
1: 300 metre diyor, sessizlikten sonra uyanmadım mevzuya diyor.
2: Anlaması lazım ki, konuşan yok. Abi memleket hasreti normal böyle şeyler diyor.
1: Babam da annemi unutmuştu diyen var. Bu unutkanlık değil ya, ileri düzey Alzheimer demiş. Herhangi bir kadının konuşmadan geçirdiği bir an var mı diyor. Konuşmamasını anlamalıydı. Efendim.
2: Birçok kişi de yaşamış yalnız.
1: Yaşamışlar, onu görüyorum şu
2: var
1: anda.
2: Diyor,
1: Ahmet
2: diyor.
1: Diyor ki ben de eşimi unuttum, 5 kilometre sonra geri döndüm aldım diyor. 2 kişi miydiniz arabada peki?
2: Vallahi yaptım, ben de kayınvalideyi bıraktım.
1: Ciddi misin?
2: Vallahi bıraktım.
1: Nerede?
2: Vallahi bıraktım. Bizim annemlere gitmiştik, kendi annemlere. Eşim, çocuğum, kayınvalide. Bak şindi. Ben önde şoförüm. Yanımda eşim. Arkada çocuk. Onun yanında da kayınvalide oturuyor değil mi?
1: Tamam.
2: Normalde çıktık. Araba park yerinde. O sol taraftan birinci açın. Sol tarafta sıfırdı.

0: binilecek. Kapı açılmıyor yani. Ben de o sırada arabanın arkasında bekliyor. Hafiften sağa doğru öne çıkacağım. Akşam vakti 11 gibi sağa doğru öne çıkacağım. Ondan sonra da şey yapacağım. O binecek. Ben sağa doğru öne verdim. Devam ettim.
1: Sonra?
0: Bak yemin ediyorum devam ettim. Kimse farkında değil. Ya çocuk arkada anneannesi yanında değil. O da bir şey.
1: O da farkında
0: değil. O da bir şey demiyor. Telefon çaldı benim. Aa anne beni arıyorsun yanlış arıyorsun galiba diyorum arkaya. Arkayı bir döndük hep beraber kimse yok arabada. Bak Allah'tan 3 sokak falan gitmişti.
1: İyi fazla değil.
0: Geri döndüm aldım devam ettim.
1: Saat başı kısa bir ara geliyoruz efendim.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre tüm vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı, bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Terörsüz Türkiye teklifinin de bugün genel kurula gelerek görüşülmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangını soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın Ultraslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. Bodrum Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazın zehirlediği 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. 16 yaşındaki 2 arkadaştan biri kurtarılırken diğeri aranıyor.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları 4 karşılaşmayla devam etti. Iğdır FK Fatih Karagümrük'ü 2-0, Sarıyer Muğla Sporu 2-0, Bodrum FK Bursa Sporu 2-0 ve Kayseri Spor Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Pendik Spor Batman Petrol Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Kayseri 31, Ankara 32, İzmir 37, Antalya ve Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: yol şarkılarını sundu. Show devam eder ama bir düzeltmemiz var sevgili dinleyiciler. Özür dileyerek düzeltiyoruz. Goncacığım günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Dinleyicilerimiz tabii hemen yazlar yani aslında evet düzeltelim diye. Buyurun Gonca Hanımcığım.
1: Bodrum FK Bursa Spor'u 2-0 yendi diye söyledik. Bursa Spor Bodrum FK'yı yendi. Bunu da hemen düzeltmiş olalım.
0: Evet düzeltmiş olalım. Kusurumuza bakmayın. Hemen bak dinleyici hemen yazdı. Çok hassas konular bunlar.
2: Bursalılar tabii konuya hakim
0: hemen,
2: olduğu için.
0: Hemen hakim sporlar, olduğu için onu düzeltelim. Kusura bakmayın efendim. Hemen düzeltmiş olalım. Başarılar dileyelim. Yollara açık olsun diyelim efendim.
2: Evet. Başladı TFF birincilik başladı artık.
0: Başladı.
2: Bu saatten sonra artık akar gider. Gonca, haftaya da Süper Lig başlar.
0: Gonca teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bu düzeltmeyi hemen yapalım istedik. Haber dönüşünde yapalım istedik. Çünkü 1 milyona yakın düzeltme geldi.
2: Bursa Spor'u
0: görüyorsa Bursa Spor'lar hemen yazdı.
2: Abi geçen hafta Bodrum'da olunca Bodrum şey yaptı zannetti belki de. Hani kafada hala Bodrum var.
0: Ha, Bodrum sevdalısı.
2: Bodrum sevda, Bodrum kalmış.
0: Kusura bakmayın efendim düzelttik anlayışınıza sığınırız. Peki 8'i 8 dakika geçiyor. Şimdi şunları bir kapatalım. Size bir sorumuz var ya. Biz arada kendi aramızda konuşurken bunu size soralım da istedik. Böyle rehberlerin yanına kaydedilen bazı isimler oluyor ya. İşte ne mesela Kemal abi Hakan'ın yanındaki
2: kişi. Ya ben de mesela bakarken şunu görmüştüm bunu konuşurken az önce sevgili Yıldırım. Ben birini kaydetmişim bak hatırlama ihtimalim yok. Ne yazmışım biliyor musun? Araba Keşan. Adam arası adını söyleyemeyeceğim.
0: Esma Onur Hatice Hoca'nın hacamatçısı mesela yani, gibi yani. Bize bir WhatsApp'tan yazar mısınız? Böyle rehberinize kaydettiğiniz yanına kayıtlı. Hemen yanına hatırlayalım diye bir şeyler yazarız ya.
2: A.V. Fevzi değer kaybı.
0: Ne mesela? Bende de var bir sürü. Radyoya gelen yazmışım. İsim yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Radyoya gelen. Kim ki bu?
2: Bir sürü insan.
0: Selam var mı telefonda?
3: Benim var.
0: Neymiş?
3: Ömer abi tombik döner.
2: Yine gıda.
0: Zayıflamadan hemen önce değil mi?

0: Özkan şeref yoksunu.
1: Ya ne oluyor? Öyle yazmış. Madem bize ölmüyordun,
0: roldü hepsi aslında. Burak abi abimin arkadaşı mesela.
1: Onun süt tankı. Çocukluğa
0: karşında. Kemal abi ortanca elektrikçi.
1: Ortanca şehir mi yoksa kardeşler arasında?
0: Yok, üç kardeş elektrikçi bunlar mı ortanca elektrikçi?
1: Hasan Market sakın borç verme.
0: Gereksiz müşteri diye birini kaydetmişim diyor. Kimdir bilinmez.
1: Kıbrıs damızlık yazıyor.
0: Süt için mi?
1: Herhalde bu büyük başka.
0: Zurnacı Bayram. Evlenirken kız almasına gelen ailemizin zurnacısı. Zurnacı Bayram.
1: Hasan'sa motor.
0: Selahattin Enkaz. Piyanist Volkan Lastik. Ne anlamadım.
1: Bir sürü bir şey yazmış yani.
0: Şerife abla dolmuş. Dolmuşta tanışmıştım da diyor.

0: Hüseyin abi serbest meslekçi Harun'un tanış.
1: Harun'un tanış.
0: Tabii, onun arkadaşı. Yazamamış, yer kalmamış. Tanış. Tanıştırdığı mı diyecekti acaba? Faruk Usta çok pazarlık yapıyor diye biri kayıtlı bende.
1: Selim manda sütü. Sütçüyü kaydetmiş.
0: Abi bu bomba ya, hazır mısın?
1: Evet.
0: Sorunlu hasta parantez içinde açma davalıksın. Öyle yazmış.

0: başta kork.
1: Tıkanıkçı dayı.
2: Köpek İsmail diyor. Köpek gezdiricisi.
1: Duşakabin Ahmet. Abla arkadaş. Bir garip garip isimler var bu arada. Direkt screenshot gönderen de var.
2: Nakliyeci bir daha asla açma.
1: Erdoğan besici. Kübra Aycan'ın arki.
2: Arki.
1: İsmail Bodrum TV. Sen böyle bir şey. Benim boru tedarikçisi. Öyle yazmış.
2: O kadar mı sadece?
1: Sadece o kadar.
2: İsmi de yok adamın.
1: Yok.
2: Boru tedarikçisi.
1: Pazarcı Yakup. Dur bakayım.
2: Sakın açma, telefonun bataryasını çıkar. Yaz.
1: Ya hazır mısın? En bombası geliyor. Rehberinize kaydettiğiniz garip açıklamalar. İsmail diyor ki arabaya çarpan bir, arabaya çarpan iki, arabaya çarpan üç. Araba pert belli. Adem Ördek, kaz bulan adam. Mesela bu ne ki bu?
2: Kaz bulan adam.
1: Dedem 2026 var. Dede sürekli numaramı değiştiriyor. Dedem en son.

0: Kurbanlık Süleyman.
1: Kurbanlık dedi. Kurbancı mı acaba?
0: Kurban satıyor yani.
1: Kurbanlık.
0: Hayvan satıyor.
1: O hayvan satıyor.
0: Kurbanlık Süleyman o herhalde.
1: Kendi de kurbanlık olmuş.
0: Babamın usta Mustafa.
1: Pakolcu Hürriyet. Bir de arabaların markalarını yazıyor mesela. Mustafa nokta nokta arabayı alacak adam. Markasıyla.
0: O bende de var biliyor musun?
1: Alacak.
0: Bir ara çok şey satıyordum bu sitede.
1: Evet.
0: Bir sürü ürün. İşte şey yazıyorum, ses kartını alacak kişi.
1: Kişi bir, kişi iki. Hangisi bir, hangisi?

0: Bize bir yazsana onu.
1: Bize giyotin Ali diyor. Camcı. Camcı öyle karşı. Cam balkoncu.
0: Tıpacı Aykut. Para göz kombici. Alem FM son.
1: Son bitmez o.
0: Bizde bir ara vardı ya, çok numara değiştiriyorduk.
1: Arka arkaya. Şey çok, araba parçaları çok var sevgili Yıldırım. Şanzıman Ali, Motor Mustafa, Buji Mehmet.
0: Erkan, sevimsiz Çinli.
1: Uyducu Alaaddin, uyducu.
0: Oğlum, sınıftan kibirli Aysun.
1: Arkadaşının annesi galiba.
2: Veli arkadaş. Veli
0: arkadaş. 3 artı 1 istiyor Alparslan yapı çalışan. Böyle hatırlamak için garip garip şeyler yazmışız. Ozan dayı 1, Ozan dayı 2. Bir de benden aynı isimden 27 tane kaydetmiş abi diyor. Bu telefon aktarımı sırasında kopyalıyoruz ya.
1: Sürekli.
0: Ondan oluyor.
1: Farklı farklı. Ondan sonra onu şey yapabiliyorsun ya. Aynı numaraları
0: birleştirir
1: bir şey var. Bir şey var evet.
0: Çarptığım adam. Yanlışlıkla çarptım. Durumunu merak ettiğim için numarasını almıştım. Ama adını almamışım. Çarptığım adam.
1: Mehmet abi. Ailenin eski eşi.
0: Eski kocam. Prof yalancı diye kaydetmiş.
1: Yakuplu yedek kaleci diye kaydetmiş.
0: Abi çok tuhaf şeyler var ya. Mesela yazlık Migros bulut arkadaş anne. Ne bu mesela? Ne ki bu?
1: Her şey yazmış.
0: Her hatırlamak için her şey yazmış.
1: Çıkarım da bulunamıyorum şu an.
0: Camı olmayan evi satan emlakçı. Bak direkt screenshot göndermiş rehberden. Ramazan Çankaya açıklamaya da şey yazmış. Selden adam kurtaran adam. Ümit göndermiş.

0: telefonda pazarlık edip ne kadara pazarlık ettiğini, yani en son hangi fiyatta durduğunu unutacağı için insanlar genelde yanına fiyatı da yazmış. Mesela onlardan biri, hazır mısın? Diyor ki arabayı sattığım müşteriyi şöyle kaydetmiştim satmadan önce. Passat, İkram, Erz, polis 135. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Adamın adı İkram. Erzurum'da polis. 135'e satmış, diğeri de marka.
1: Unutmayayım diye.
0: Ay çok güzelmiş.
1: Yeşilköy pazarı çantacı.
0: Pazarda çantacı. Egzozcu Mevlüt.
1: İt İsmail yazmış. Yanında da şirketin IT'cisi diyor.
0: Mesela Yasin göndermiş. Abi bende böyle biri var, niye var diyor mesela. Hazır mısın?
1: Ver bakayım.
0: Burak yanında hemoroid yazıyor. Evet, acaba krem mrem bir şey mi yapıyordu?
1: Hani ya da hasta.
0: Alternatif tıp, ya da hasta mı?
1: Ya da hasta. Gece kondu Mehmet. Bak şu. Alaçatı otelci geveze Özge.
0: Bende de anlamsız bir şekilde Fazıl Say'ın numarası var demiş ya.
1: Nasıl?
0: Niye var bende diyor.

0: Kapadokya Balon Hasan diye bir şey var mesela.
1: Mesela bizim var diyor, köz veren yiğit var diyor.
0: Köz veren.
1: Kafede diyor çalışıyor, köz getiriyor diyor.

0: Gökçe Hanım estetik cerrah galiba. Çünkü Gülsüm Hanım altına da bir operasyonun adını yazmış. Gülsüm Hanım şu falan.
1: Unutmayayım diye.
0: Unutmayayım diye.
1: Demek ki çok yapılıyorsa Gülsüm Hanım.
0: Gökçe Hanım okuyamadık ama.
1: Çok spesifik bir ameliyat değil demek yani, evet. Herkese.
0: Efendim rehberinizin yanında hatırlamak için şeyler yazıyor musunuz, böyle garip garip şeyler?
1: Ararsa sakın açma, su aratmacı.
0: Bu çok gelmiş.
1: Var bende.
0: Batakçı var mesela. Ondan sonra şimdi, Baba Sülo diye biri var diyor. Efendime söyleyeyim. Umut Bezgin Alem efendim kayıtlı ben dedimiş. Bak sen bir ara yanlışlıkla numaranı verdin ya yayında.
1: Evet, o olabilir.
0: Aslında yanlışlıkla numaranı vermedin de.
1: Başka bir bağlantılı şekilde gitti.
0: Evet.
1: Bağlantılı şekilde.
0: Tamam oğlum, utanma. Bak, utandı ya.
1: Sarı sitede paylaşmıştı diyor. Yayında yapmıştık ya.
0: Kayıtlı diyor. Koca kulak var bende demiş efendim. Kaydetmişim öyle. Dişlerini zirkonyum kaplatan arkadaş. Garip garip isimler. Peki. Bir tane. Ya bunlar. Okuyamıyoruz. Ne kadar ağzınız bozuk ya. Ne kadar terbiyesiz şeyler yazmışlar.
1: Senet ödeyerek ev almıştık diyor. Birini şey diye kaydetmiş. 31-12-2025 vadeli senet abi.
0: Senet abi. Garip garip şeyler yazmışlar ya.
1: Habibi abla sağ alt çapraz komşu.
0: Ya ben de yan komşumu öyle kaydetmiştim biliyor musun?
1: Yan komşu.
0: Yan komşu adam. Vallahi bak bende de vardı. Sonra şey yaptım, kaydettim normalini. Büşra Bodrum, Ekim'de sil.

0: Korsa satılmazsa salı günü ara diye birini kaydetmişim diyor. İsim yok.
1: Dünyanın bir yerinde... Annem tatilde arkadaş edinmiş, şöyle kaydetmiş. Asos arkadaş Danimarka.

0: Serkan diyor ki yurtta batak oynuyorduk diyor. Hep kaybeden bir arkadaşım vardı diyor.
1: Bunu bilmiyorsa...
0: Ne diye kaydettim biliyor musunuz? Titanik Ömer. Tam batak arkadaşı.

0: Gökay da tanımadığı numaraları şöyle kaydediyormuş. Kim bu bir, kim bu iki?
1: Berkay'dan bir tane geldi. Biraz konumuzun dışında ama bende diyor tek tabanca Ahmet var diyor.
0: Tek tabanca Ahmet.
1: Tek tabanca Ahmet. Neden biliyor musun? Gülmeyeceğim şimdi. Bir elinde serçe ve yüzük parmağını kaybetmişti. Elini açınca tabanca gibi durduğu için.
0: Şöyle mi duruyormuş?
1: Böyle durduğu için diyor tek tabanca Ahmet.
0: Çok acımasız abi.
1: Yazık.
0: Bizim bir arkadaş vardı, çocukken bacağını kırdığı için bastonla dolaşıyordu diyor. O günden beri ona baston Recep deriz. Bende de hala öyle kayıtlı demiş efendim.
1: Tam işte bu geçen konuşmuştuk ya, köy yerlerinde insanlara verilen isimler acımasızca onlardan.
0: Evet, rehberinizin içinde hatırlamak için yanına açıklama yazdığınız şeyler var mı?
1: Abi bizim pansiyon var, bazı böyle arızalı kişiler oluyor diyor, gidip gelenler. Onlara oda yok diye kaydediyorum diyor. Mesela Ahmet Bey oda yok. Ararsa.
0: Unutmayayım. Şu şey de var ya, pazarlık yapıp ne kadar pazarlık ettiğini kaydeden çok gelmiş. Şey 170 de.
1: Onu yapıyoruz. De. Tabii çünkü birçok kişi arıyor ki birine 5 düşüyorsun, birine 7 düşüyorsun, birine 10
0: düşüyorsun.
1: Kafa gidiyor tabii. Evet, gidiyor.
0: Benim mesajlarım neden okumuyor? Harun Bey, size karşı ekip olarak uyuzuz. Sizi sevmiyoruz.
1: Karar aldık geçtiğimiz günlerde.
0: Haruncuğum. İstanbul Bursa yolundan günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet. Haruncuğum öpüyorum.

0: yiyoruz yanıklarından. Dert diye biri kayıtlı ben dedim şoförüm. Teknik servis. Ne zaman çağırsam 10 gün sonra dönüyor. Dert diye kaydettim diyor efendim. Dert. Peki. Abdullah teşekkür ederiz. Var olun. Peki döndüm haberlere başka.
1: Buyurun.
0: Ne var şuradan bakayım.
1: Ya geçtiğimiz günlerde bir tane çocuk o kardeşimizi okumuştuk ya. Adını unuttum şimdi, keşke hatırlasaydım. Cuma günü okuduk. 10 liraya su alıp 10 liraya satıyordu hani.
0: Hmm.
1: Ticaret böyle olmaz dedik kardeşim, yanlış yoldasın. Şimdi yine bir çocuk kardeşimiz daha bir tık daha büyük. Sakarya'da limonata satıyor.
0: Buğra, Buğra'yı mı diyorsun?
1: Evet, haberi de çıktı biliyorsun Buğra 14 yaşında. Günde 3 bin lira, aylık 90 bin lira gelir kazanıyor.
0: Aferin lan. Kendisine telefon almış.
1: Kendisine hemen yatırım telefon
0: yapmış
1: almış.
0: Kalanıyla da. Allah bereket versin.
1: Altta bir yorum var, şey diyor. Parayı görünce önce telefon almış aslan kardeşim benim diyor. Gerçek bir Türk girişimci ilerleyen yaşlarda en az 2-3 iş batırır.
0: Biz öyledir abi, önce telefon değişir.
1: İlk başta telefon. Abi, orada telefonun modeli de
0: şeklimiz
1: vardır.
0: Şeklimiz önemlidir yani.
1: Ne aldığını hani da söylüyordu.
0: Cebimizde 5 kuruş olmaz ama 150 liralık telefonu kullanırız.
1: Telefon olacak abi.
0: Abi telefon önemli.
1: Esnafsın şimdi, artık esnaf adamsın. Bu çocuk bu saatten sonra herhangi bir okulda okur mu?
0: Evet.
1: Şu an okuyan 90 almıyor birçok üniversite tabii mezunu. Limonata satarak aldı 90'ı. Abi, Çinli işi büyütmek için uğraşacak çocuk. Artık ne yapabilirim diyecek. Limonatanın yanına bir şey mi koysam?
0: Günde 3 bin lira kazanmak az para mı ya?
1: Yazın bir de şimdi limonata. Kışın bunu çevirecek. Bozaya tabii çevirir. Bir şey yapar.
0: O parasını bulur bir şekilde. Yapar. Bir şekilde bulur, kazanır.
1: Bulur, her türlü kazanır.
0: Helal olsun çocuk.
1: Vallahi Buğra bravo. Tezgahı da mis gibi yalnız. Masayı açmış, üstünü örtüsünü örtmüş. Örtü de limonlar.
0: Biz de zorla su sattırırdık diyor Esra Kurt'a yazmış efendim. Başka bir dinleyicimiz de yine aynı şekilde su sattık ama böyle paralar kazanamadık diyor. Ama bakın su değil bu, limonata.
1: Limonata.
0: Limonata satıyor. Limonata.
1: Şimdi artık bir de fiyatlar artık eskisi gibi değil. Suyun bedeli belliydi. 1 liraydı mesela. Suyu daha fazla satamazdın.
0: Şimdi öyle değil. Şimdi
1: limonatayı 200'e yapıştır gitsin.
0: Kim şikayet edecek?
1: Kim ne yapacak? Her malın bir alıcısı var.
0: Alıcısı vardır yani. Tebrik ederiz efendim. Tuna Nehri'nde biliyorsun sular çekildi. Bir sürü şey çıktı içinden. Motosiklet, savaş gemisi bilmem ne falan. Tuhaf tuhaf şeyler çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma türlü türlü parçalar.
1: Sürekli gün yüzüne çıkmaya
0: çıkıyor.
1: Başladılar.
0: Evet. Şimdi şey de çıkıyor. Haberi bulamadım şu anda da. Bir gemi.
1: Gemi enkazı.
0: Gemi enkazı var. O haberi bulamadım şu anda. Ama sular çekildikçe ortaya çıkıyor. Tuhaf tuhaf şeyler
1: çıkıyor. Savaş gemisi ortaya çıkmış.
0: Tunceli'de yaşayan 74 yaşında bir amca, Nihat amca, dereden yol kenarlarından taş toplamış. Gitmiş köyünü süslemiş.
1: Taşlarla.
0: Çok da güzel yapmış.
1: Görüntü çok güzel olmamış
0: evet,
1: mı?
0: Evet, helal olsun, çok şık. Ve kendi isteğiyle yapmış bunu, beklenti olmadan yapmış. Köyünü güzelleştirmiş.
1: Güzelleştirmek adına.
0: Amcamıza teşekkür ederiz.
1: Ellerine sağlık.
0: Hakikaten sanat ya. Şuraya bak. Önce vatan falan yazmış. Türk bayrağı yapmış.
1: Hepsini taşlarla yapmış. Ve yaşı da yani öyle hani gerçekten gençlere taş çıkarır cinsten.
0: Bence belediye bu amcaya destek olmalı.
1: Muhtar olsun.
0: Belediye reisi olsun ya. Yani her şey bu amcadan olur mesela.
1: Her şey olur abi.
0: Gönüllü yapmış abi. Ya
1: bak, dereden topladığı taşlarla köyünü güzelleştiren amcadan bir de her güzel yapar yapmış yani. Bir de herhalde görsel olsun olarak da güzel. Alıp taşları böyle yalandan dizmemiş.
0: Amcamın duruşu da bir havalı yalnız ha.
1: Güzel bir duruş.
0: Öyle bir şekilli duruyor.
1: Amca, kalite amca.
0: Sanattan anlayan bir amca.
1: Bravo, ellerine kollarına sağlık.
0: Hocam hiç gönüllü yaptığınız bir şey oldu mu bu zamana kadar?
1: Çok şey oldu, çok şey oldu.
0: Oğlum yayında anlatabileceğin.
1: Hiç olmadı.
0: Gönüllü bir şey
2: hiç
0: var
2: olmadı
0: mı? Sena var mı gönüllü yaptığın?
2: Var, evet
0: neymiş
2: yaptım.
1: Kaçtan kaçta yaşta amcaları teyzeleri geçirmek.
0: Olur.
1: Onlar var genelde.
0: Gönüllü
1: olur.
0: Yaptığınız bir şey var mı sevgili dinleyiciler bu hayatta?
1: Bu maaş değil ama değil mi böyle bir?
0: Değil oğlum öyle değil. Gönüllü yaptığınız bir şey.
2: Tezgah açmıştık. Eski kıyafetlerimizi satmıştık. Bir teyzeye yardım olsun diye.
0: Bravo. İşte
1: güzel, güzel hareket.
0: Gönüllü yaptığınız bir şey var mı bu hayatta? Şöyle geriye dönük bir bakın bakalım. Geçen bir abi gördüm. Yolun ortasında koca şey var. Sopa da değil o. Böyle kütük gibi bir şey var yani. Otobanın ortasından o kütüğü kaldırıyor.
1: He gördüm.
0: Gördün mü?
1: Tehlikeye, kendisini tehlikeye atarak.
0: Sonra da diyor ki peygamberimiz yolun ortasında bir taş gördüğünde kaldır diyor. Ben bunu hatırladığım için yaptım diyor. Kaldırdım diyor yani kendisi.
1: Eline sağlık.
0: Gönüllü biraz yapıyor ama büyük riske, evet, çok riske büyük de giriyor.
1: Risk. Çok büyük risk.
0: Kamyonlar var, şeyler var.
1: O kadar
0: araç
1: hızlı hızlı giderken yoldan onu almak büyük risk.
0: Büyük risk hakikaten.
1: İyi başına gelmeden bir şey halletti.
0: İsteyerek
1: ya 4 yaşında erkek çocuğu olur mu diyor.
0: Gönüllü yaptığımı.
1: Evlendim abi diyor. Gönüllü.
0: Gönüllü evlendim.

0: Tartı yaptım diyen var. Caminin çeşmesi su kaçırıyordu. Askiyi aramıştım diyor. Aski bu şey gibi işte.
1: Ya ben de yaptım şey. Diyecek ya.
0: Ben de öyle zannettim ya. Ama değil, değil.
1: Aramış.
0: Pikniğe gittiğimizde yarım saat, bir saat o alanı temizliyoruz ailecek, gönüllü
1: bak,
0: mesela.
1: Bu güzel, bu güzel bir hareket.
0: Bu güzel.
1: Bu güzel hareket.
0: Efendim. Belki biraz basit olacak ama mahalledeki kedi köpekleri besliyoruz. Niye basit olsun efendim?
1: Niye basit olsun ya? Bu daha güzel gönüllü hareket mi var?
0: Vallahi helal olsun.
1: Hayvanları besliyorsunuz. Bravo. Fakir arkadaşlarımın karnını doyuruyorum, olur mu diyor. Bakayım Banu Hanım mı yazmış? Yok değilmiş.
0: Evin önünde iki yaşlı teyze amca yürüyordu, yaşlı.
1: He, alıp evlerine bırakmış. Destek oluyorlar birbirlerine yürümeye diyor.
0: Birbirlerine destek oluyorlardı yürürken, ben onları aldım eve bıraktım.
1: Ne güzel hareket.
0: Bravo be. Bravo, helal işte. Olsun Tuba Hanım. Gönüllü olarak yaptığım şey kitap yazmak.
1: Gönüllü kitap yazmak.
0: Gönüllü olarak askerde devriye onbaşı görevini yaptım. Bunlar sayılmaz abi, askerdeki çok gönüllü değil yani. Muhtemelen komutan yani, emir vermiştir.
1: İstiyorsan yap demiştir de mecbur istemişsindir.
0: Gönderdiğiniz stikerleri etrafıma dağıttım.
1: Gönüllü işte, bak bu gönüllü bir hareket bu.
0: İşte Ünal Acar tam aradığımız dinleyici.
1: Tam bu işte.
0: Var ol Ünal Acar. Çünkü gönüllü yaptığınız şeyleri bize bir yazın. Bir aradan sonra geri geleceğiz tekrar. Ayrılmayın efendim.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: makinesi deyince vatan.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şeye Dardanel tonlu aç ye.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
7: getir. Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Şöyle yapıyoruz. Sağ ve sol elimizin işaret parmaklarını
2: burun deliklerimize sokuyoruz.
1: Yok, ağzımızın kenarlarını sakıyoruz hele. Evet.
3: Ağzınızı ikiye mi ayırıyoruz?
1: İkiye ayır.
3: Kendi ağzınızı.
1: İkiye ayır.
3: Ayırdım.
1: Evet.
3: Nasıl?
1: Güzel. Tamam, şimdi bırak.
2: Bıraktım.
1: Dilini çıkar.
3: Çıkar
1: dilini. Sen acım. Şimdi söylediğimi söylüyorsun.
3: Evet.
1: Dilin dışarıdayken.
3: Dışarıdayken.
1: Mana mini mini mono munu.
3: Mana mini mini mono munu.
1: Güzel. Dil dışarıdayken. Evet.
3: Dil dışarıda.
1: Evet.
3: Evet. Mana mini mini mono munu.
1: Güzel. Munu mana mini mini mini mi?
3: Munu mana mini mini mini mi?
1: Güzel, harika.
3: Mama.
1: Oğlum gülmeden ciddi bir şey yapıyoruz
3: ama
1: ya.
3: Ama sen gülmek istiyor ya.
1: Nane'nin onununu. Nane'nin
3: onununu.
1: Şimdi at at at at at. Tamam yeter. Yeter. Yeter artık.
2: Dilim tam ritmini kazanmış, dur diyorsun.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Bir teyzenin market poşetlerini taşımıştım diyor. Poşet yırtıldı, teyze de bir dünya laf söyledi.
1: Beni taşıyacağım.
0: Mustafa poşetini. Sarıoğlu. Senin evladım seni taşıdım. Poşete de sana da.
1: Bir iyilik yapacağım dedim, batırdın ya. Ellemeseydim ben kendim götürecektim.
0: Aynı ilçede oturan iki iş arkadaşımı iş yerine kendim getirip götürüyorum.
1: Servis şoförü yapmışlar seni.
0: Yılmış belli, yılmış.
1: Şoför yapmışlar Mücahit seni. Sana göre
0: mi? Gönüllü olarak yaptığınız bir şeyler var mı diye sorduk.
1: Ankara'da fırıncıyım. Gönüllü olarak bir gün öncesinden kalan ekmekleri ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere götürüp kendim dağıtıyorum.
0: Bravo, okşuyoruz
1: Fatih. Fatih. Aferin Fatih. Helal sana be. Kalp ömür
0: boyu sevmez. Otostopçu bir amcayı alayım dedim. Amca dilenci çıktı. İneceği yere kadar dilendi. Ulan. Gülen Bayram, sen kim, iyilik yapmak kim dedim diyor kendi kendime demiş. Bayram kök yazmış. Eşim arkadaşlarıyla, ya abi bizim sorduğumuz soruya bak, dinleyeceğiz.
1: Bu çok iyi, bu çok iyi.
0: Ki eşim arkadaşlarıyla güne girmiş, ona sıra gelince gönüllü olarak kendime ajda bilezik aldırıyorum. Bu sayılır mı?
1: Tabii en başta bu sayılır.

0: Abi gönüllü olarak yaptığım bir iyilik olarak her gün eve gidiyorum. Elim boş gitmemeye çalışıyorum. Çoluk çocuk aç kalmasın maksat. Bunu yazdıktan sonra geri siliyorum ki kimse görmesin.
1: Bizde duruyor ama.
0: Ali Aslan.
1: Bizde duruyor Ali'ciğim.
0: Ara ara kan veriyorum. Bravo.
1: Robot süpürgeyi almak yerine gönüllü olarak evi kendim süpürüyorum diyor.
0: Olur. Olmaz mı?
2: Ben, olur. Ben de ütü yapıyorum anneme. Gönüllü olarak.
0: Gönüllü ütücü. Evet.

0: Ya Alzheimer hastası bir teyze kayboldu. Daha çok kaybolmasın diye beklettim teyzeyi.
1: Dur dedi.
0: Ha, polisi çağırdım diyor.
1: Çok güzel. Yapılması gereken hareket.
0: Ya polis gelene kadar teyzeden yemediğim azar kalmadı diyor. Beni bırak, beni sağ ol. Yapmayaydım daha ait. Gönüllü olarak yaptığım şey, eşimi her sabah işe bırakıyorum.
1: Bir gün sahnede diyor sihirbazlık gösterisi diye gönüllü olmuştum, olur mu diyor.
0: Olmaz.
1: Gönüllü ikiye kestiler abi.
0: Gönüllü olarak sizi dinliyorum.

0: Ya ben de bir şeyler yapıyorum ama gönüllü mü değil mi o şüpheli demiş Seher Hanım. Zorunluluktan mı yapıyorsunuz yani onu mu?
1: İş mi?
0: Ne bileyim öyle yazmış, o kadar yazmış.
1: Yurt dışına yeni taşınmıştım. Yaşlı bir komşumuza market dönüşü yardım ederken kadın işte Müslüman değil diyor. Beni
0: Yahudi yapmaya çalışmış.
1: Dinden çıkarmaya çalışmış.
0: Gördüm. Bilal, hazır mısınız çocuklar? İşte gönüllülük budur. Gönüllü olarak yaptığınız bir şey var mı dedik. Bilal'inki bence günün en iyisi.
1: Ver bakayım.
0: Karımın yaptığı yemekleri yiyorum. Otobüste bir kadına hamile diye yer verdim. Kadın kendi kilom dedi. Utandım arabadan indim demiş efendim. İzmir'den Necdet ya.
2: Kendi kilom be ya.
0: Buyurun siz hamilesiniz oturun demiş. Yok benim o kendi kilo.
1: Niye açıklama yapıyorsun abi? Buyurun oturun de ya.
0: Size yer veriyorum ama sebebi var anlamında açıklamış. Gitmesin gücüne sen üstüne alınma bu site. Gönüllü olarak çocukların robot yarışmasında jürilik yapıyorum. Çocukların robot yarışması dediği evde böyle
1: tabii.
0: Oyuncakları çarpıştırıyor. Robot. Onu mu diyor?
1: Kim yendi kim gelmedi kim kazandı?
0: Her sabah çıkarken çöpleri atıyorum. Mükemmel, gönüllü olarak.
1: Mükemmel.
0: Bravo. Gönüllü hareket. Bravo.
1: Hatırlayacak o çöpler.
0: Gönüllü olarak işe gidiyorum. Bir dönem gönül diye kız arkadaşım vardı.

0: Olur mu? Olmaz Fatih'ciğim. Gönüllü olarak sünnet oldum. Sene 97 olur mu? Olmaz.
1: O. O mecburdur o.
0: Mecburiyettendir o. Kayınçomun getir götürünü yapıyorum gönüllü olarak.
1: Abi camimizde bizim imam izinliyken ben namaz kıldırıyorum, olur mu diyor.
0: Olur, olur tabii, tabii canım. Gönüllü ya, olur tabii. Gönüllü olarak yancı oluyorum. Günleri yakınca gel haneme. Halı sahada bir gün gönüllü hakem oldum. Az kaldı dayak yiyordum demiş efendim. Oğlum girmeyin o toplara.
1: Hiç tehlikeli abi. Çok tehlikeli. Spor için tehlikeli. Bizim binada asansörle 6. kata çıkıyorum. Sonra benden sonra genel olur belki diye asansörü sıfıra geri gönderiyorum diyor.
0: Olur mu hocam gönüllü?
1: Çok güzel. Çok güzel hareket sevgili yıldız.
0: Gönüllü. Ama belki 3'ten çağıracaklar. Ya belli değil. Ya da 5'ten.
1: Bir daha uğraşacak. Ya da altta. Ya da senin indiği katta biri binecek, sıfıra inecek.
0: Ya da.
1: Bilemezsin ki. Nasıl bir gönüllülük?
0: Bir gönüllülük olmaz.
1: Kime göre?
0: Yok değil. Sitenin çöpünü atıyorum. Ay sonunda gönüllü para veriyorlar bana demiş site.
1: Ya kesin çalışıyordur ya.
0: Beyler yeni geldi mevzu. Mevzu şu, gönüllü olarak bu hayatta yaptığınız bir şeyler var mı? Bir tarayın bakalım dedik. Uuu neler geldi. Ballı lokmalar günaydın. İzmir'den selamlar.
1: Günaydın İzmir.
0: Podcast dinleyicisiyim. Bir gün geriden geliyorum. Şu mezdeki gerçekten trafikte...
1: Can alıcı mı?
0: Evet. Bayağıdır da nar nar nar çalmıyorsunuz diyor. Onu bir çalın diyor. Nar nar. Orcan diye bir dinleyicimiz.
1: Orcan günaydın. Benzini biten motorcu arkadaşlar hep bana denk geliyor nedense diyor. Onları benzin istasyonuna kadar otobüse alıyorum, motorla götürüyorum diyor.
0: Ama genel itibariyle beyler eşlerini işe bırakıyorlar. Gönüllü olarak öyle yazmışlar. Çok gönüllü değil onu söyleyelim.
1: Orada artık bir mecburiyet var.
0: Mecburiyet var. O gönüllüye girmez abi.
1: Gönüllülük esası artık ortadan kaybolmuş.
2: Ona arabayı ona ver.
0: Otobüste git.
1: Abi gönüllülük,
0: gönüllülük
1: bu işte.
0: Budur abi. Bu.
1: Sen arabayı eşine veriyorsun. Sen toplu taşımayla gidiyorsun.
0: Hadi. Hadi. Hadi.

0: Gönüllü olarak düğünde oynar, cenazede ağlarım. Aylardır kazandığım tişört ve stikerleri gönüllü bekliyorum diyor bir dinleyicimiz. Muhtemelen arandınız, açmadınız
1: muhtemelen
0: ama biz
1: yalandır,
0: yine de...
1: Muhtemelen yalandır.
0: Senacığım, Poyraz diye bir dinleyicimiz yazmış. Beyler, Yunan haberi yok mu? Bugün okuyamadık. Bugün var mıydı, ben görmedim.
1: Bugün yoktu sevgili Yıldırım.
0: Yunan haberi bugün yoktu.
1: Bugün önümüze
0: yoktu.
1: Düşen bugün Yunan haberi yoktu.
0: Bak, söylediğiniz ben yaptım diyor. Arabayı hanıma verdim, gönüllü olarak bisikletle işe gidiyorum.
1: Ah, mis gibi.
0: Erkek!
1: İşte bu.
0: Erkek, şey.
1: Yırtıl.
0: Sek erkek. Umut abi, gönüllü olarak bir Şirin Baba yapabilir misiniz diyor. Yap reklamı, yap, ondan sonra şey yapalım. Ara gidelim.
1: Şirin Baba.
0: Efendim yavrum, söyle.
1: Şirin'e nerede?
0: Şirin'e yok, gelmedi, bugün gelmedi.
1: Nasıl gelmedi, az yok. Önce ayakkabılarını gördüm.
0: Yok oğlum, yok, hadi reklama gideceğiz.
1: Kilere bırakmış ayakkabılarını.
0: Yok Şirin'e, yok, burada yok. Bir tane Şirin...
2: Hayvanın yaşadığı tarlanın birinde bir eşek.
0: Bu şimdi ne biliyor musun? Dur bir dakika, dur oğlum. Dur. Bir selfie yapsana onu.
1: Tamam, selfie yap.
0: Selfie yapalım. Duruyor mu o?
1: Durdu.
0: Heh. Bizim Banu Hanım bize bir Şirin Baba getirmiş. Şirin Baba'nın ayağına basınca hikaye anlatıyor.
1: Ya bak, geçen bir hikaye vardı. Geçen bir hikaye vardı. Burada Selahattin'in çocuk geldi ya, Özgür. Ona gösteriyordum. Bastım. Hikaye ne biliyor musun? Bir çocuğun anası babası ölmüş, yetimhaneye düşmüş.
0: Onu mu anlatıyor?
1: Onu anlatıyor Şirin Baba.
0: Şu Şirin Baba'yla bir selfie yapar mısın?
1: Yapıyorum.
0: Yap.
1: Mikrofon başında.
0: Evet.
1: Fotoğrafımızı aldık.
0: Instagram Umut Bezgin hesabından görürsünüz efendim.
1: Çektim.
0: Çektin mi?
1: Çektim.
0: Tamam. Çok yakıştınız lan.
1: Şirin Baba.
0: Araya gidiyoruz. Aradan sonra veda için buradayız. Mutfaklarını...

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Karnın zil çaldığında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.

0: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kıyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.

0: Modern Show'un sonuna geldik. Katılan, dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Var olsunlar. Alkışlar onlara değil mi çocuklar? Aranızdan 5 dinleyicimize Alem FM sticker göndereceğiz. Bunu nasıl yapacağımızı hemen söylüyoruz efendim. Telefonunuzda Alem FM uygulaması olduğunu gösteren bir screenshot, görsel göndereceksiniz. Bu kadar. Biz de içinden 5 dinleyicimizi seçeceğiz. Sena bugün hayırdır yerinde duramıyor. Oynuyor, yerlerinde duramıyor.
1: Şarkılar oynak.
0: Bir şeyler. Hadi bakalım. 15 Ağustos'taki kampanyaya bir şey kalmadı bu arada Uğur'dan.
1: 5 gün kaldı.
0: Evet, Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı alırsanız 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye kazanıyorsunuz. Son gün 15 Ağustos. Bir de renk tercihini siz yapıyorsunuz. Karar sizin. Beyaz, gri veya siyah, ne istiyorsanız. Şahane bir gün diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah efendim. İyi insanlarla karşılaşın.
1: Amin inşallah.
0: Temennimiz bu yönde. Senancığım var mı son ekleyeceğim bir şey?
2: Her şey için teşekkür ederim.
1: Canımsınız. Sağ olun var olun Fatih Bey.
0: Size sağ olun efendim.
1: Trafiği de 47 ile bitiriyoruz. 50'yi görmedik.
0: Bir şey yok. 50'yi görmedik. İnsanlar tatildeler ben sana söyleyeyim.
1: Tabii kaçışta herkes.
0: Ne zaman toparlanır? Her yıl olduğu gibi Eylül'ün ilk haftasında artık insanlar toparlanıyor. Ama bizde Eylül'ün ilk haftasında da biz yokuz.
1: Yoğuz.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Allah kısmet ederse nasip et. Nasip ederse gideceğiz biz
0: Eylül'ün ilk haftasında bir hafta.

0: Haftalık bir izne ayrılacağız sevgili dinleyiciler.
1: Okullar başlamadan önce bir kısa, değil mi, hareket?
0: İnce. Bir ince hareket. Kafayı bir toplayalım. Çok yoruluyoruz. Şartlarımız çok ağır.
1: Bizim de birazcık vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var.
0: İhtiyacı var. Kafa olarak gerçekten yıpranıyoruz. Yani hocam siz değil de bizi söylüyorum yani, sizlik bir durum yok.
1: Evet evet, sizi anlıyorum ben. Sizi anlıyorum. Ben de size işte mecburen katılıyorum. Siz gittiğiniz için ben de geliyorum.
0: Fotoğrafları bekleriz. Telefonunuzda Alem FM uygulaması olduğunu gösteren bir screenshot. 536-901-8902. Alem FM WhatsApp hattıdır. Buraya göndereceksiniz. 5 dinleyicimizi seçip stickerları göndereceğiz.
1: Gönderiyoruz.

0: Duygu Çınar'a verir misin ya Duygu Hanım'a özellikle? Screenshot'a göndermiş, bir de uygulamaya kalp koymuş eliyle böyle.
1: Ay gördük.
0: Gördün mü? Gördük, Duygu Hanım, birinci Duygu Hanım olsun. Diğerlerini sen seç Sena'cığım. Hadi gidelim. Kafa açan uzman.
1: Bitti.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12

0: iki maddeden oluşuyor. ABD Başkanı Trump, İran konusunda strateji değiştiriyor. Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangını soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın Ultraslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Şirin, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. Bodrum Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir otelde yürütülen havuz bakımı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazın zehirlediği 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. 16 yaşındaki 2 arkadaştan biri kurtarılırken diğeri aranıyor.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları 4 karşılaşmayla devam etti. Iğdır FK Fatih Karagümrük'ü 2-0, Sarıyer Muğla Sporu 2-0, Bursa Spor Bodrum FK'yı 2-0 ve Kayseri Spor Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak. Pendik Spor Batman Petrol Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 15 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.423, yarım altın 21.783, çeyrek altın 10.900, gram altın ise 6.681 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 31, Ankara 32, İzmir 37, Antalya ve Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya

ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Bir araba dolu sediyeden birini kazanmak ister misiniz?
10: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
12: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
13: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
15: Parafly'in katkılarıyla.
16: Güzellikler dünyası.
17: Paraf'la Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
15: Paraf'la inkat.

0: Birazdan reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
3: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.
4: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bank kart liraları tek yerde biriktiren bank kart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bank kartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçları 4 karşılaşmayla devam etti. Iğdır FK Fatih Karagümrük'ü 2-0, Sarıyer Muğla Spor'u 2-0, Bursa Spor Bodrum FK'yı 2-0 ve Kayseri Spor Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanacak Pendik Spor Batman Petrol Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,33 puan artışla 13.825 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 29 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.539, yarım altın 21.842, çeyrek altın 10.931, gram altınsa 6.700 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa

Ötesi, Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: 24 Radyo, haberin frekansı. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Reşat Nuri Gün

0: Tekin'in Türk edebiyatında derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalıkuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: olsaydı.
1: Ben bunu anlamadım ya. 3 tane düğün yaptık nikahla. 4 hangisini kutlasın, bu garip. O ne demek?
2: Şimdi düğünü yaptık Haziran'da. Peşinden Temmuz'un 24'ünde bir düğün yaptık. Sonra Ordu'da 2 tane, hem köyde hem de Kaplada şehirde 2 düğün yaptık. Benim o işte 4 oluyor nikahla. Nikahı da Ankara'da yaptık Haziran'da.
1: Bir dakika. Yenge Ordulu mu?
2: O İzmirli, ben Orduluyum.
1: Ha, sen Ordulusun. Kimin evet. adeti böyle peki, her yerde düğün yapmak, böyle bir adet mi var?
2: Öyle bir adet yok.
1: He, siz kaşındınız. Dediniz ki biraz paramız var, bunu nasıl harcarız?
2: Yok yok, 15 Temmuz'a denk geldi de bizim. Gelemedi çoğu insan, biz de öyle gelebilsinler diye biraz böldük.
1: Biraz böldünüz. Bir tutunca devamını çekmişler. İki hemen hanım enerjimiz çok iyi, bölmüyorum, yarın bir daha yapıyoruz demiş.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan İlkay Çiçek CHP'den istifa etti. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmeyin uyarısına aldırış etmeyen 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan ikisi ekipler tarafından kurtarılırken denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkol metreyi üflemeyi reddetti. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu anlaşılan sürücüye 350 bin lira idari para cezası kesildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlarsa 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi bugün doluyor. Adayların tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak.
0: Haberler bitti.
3: Müzik devam ediyor.

0: Alem Efendi birazdan. Daha bugün senden konuştuk. Daha bugün seni sordular. Birazdan reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılarda

0: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Fileto'nun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Yaramı sarkanıyorum ama nacilen, acımı al sana geliyorum acilen. Yanıyorum alevimi al acilen, ilacımı istiyorum acilen. Birazdan. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam. Günün her anında alemfm.com.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk haftası bugün oynanacak Pendik Spor Batman Petrol Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.834 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.502, yarım altın 21.825, çeyrek altın 10.922, gram altınsa 6.694 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 31, Ankara 32, İzmir 37, Antalya ve Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastık

0: Atlayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Alem Efendi.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan. Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: olsun.
1: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen çerçeve yasa teklifi bugün genel kurulda görüşülmeye başladı. 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan İlkay Çiçek CHP'den istifa etti. Çiçek kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından nekelendiğini iddia etti. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair iddialar Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ultraslan Tribün lideri Muzaffer Şirin'in gözaltına alınmasının ardından şüphelinin evinde 8,5 saat süren arama yapıldı. Aramada yüklü miktarda para ve ruhsatsız silah bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmeyin uyarısına aldırış etmeyen 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan ikisi ekipler tarafından kurtarılırken denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkol metreyi üflemeyi reddetti. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu anlaşılan sürücüye 350 bin lira idari para cezası kesildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlarsa 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi bugün doluyor. Adayların tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Alo, orada mısın? Rahat mısın? Bir başına uzakta mısın? Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: 24 Radyo, haberin pre.

0: frekansı.
1: Reklam. Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk haftası bugün oynanacak Pendik Spor Batman Petrol Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.834 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.502, yarım altın 21.825, çeyrek altın 10.922, gram altınsa 6.694 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kıyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.

0: birazdan. Birazdan. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

5 hoş geldin indirimi kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: 9. Hariciye Koğuşu oyunu, yıllardır kemik hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki bir gencin hem fiziksel acılarını hem de ruhsal çöküşünü anlatır. Genç, bacağının kesilme ihtimaliyle karşı karşıyadır ve sürekli hastaneler arasında gidip gelir. Hastalığın verdiği yalnızlık, korku ve çaresizlik içinde yaşamaya çalışırken Nusret adlı genç kıza aşık olur. Ancak yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle bu aşkı da elinden kayıp gider. Bu hikayeyi izlemek için 11 Ağustos ve 26 Ağustos saat 17.30'da Bakırköy Aydem sahnede yerini ayırt.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında...

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: 24 Radyo, haberin frekansı.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.30'da Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Musaba ve Ederson kadroda yer almadı. Trabzonspor 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk haftası bugün Pendik Spor Batman Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da oynanacak. Bayern Münih forması giyen tecrübeli İngiliz futbolcu Harry Kane, kariyerinde ikinci kez altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. Kane'e ödülü 19 Ağustos'ta kulüp müzesinde takdim edilecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.874 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 14 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.180, yarım altın 21.663, çeyrek altın 10.841, gram altınsa 6.645 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 31, Ankara 32, İzmir 37, Antalya ve Adana 36, Trabzon 28, Erzurum 27 ve Diyarbakır 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
5: Azlak bir olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
7: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarihi söyleyeyim, yıllar sonra lazım oluyor çünkü tarih. 10 Ağustos 2026 günlerden pazartesi sevgili dinleyenler. Neden yıllar sonra tarih lazım oluyor? Bunu size birkaç sene sonra söyleyeceğim. Farkındaysanız birkaç dönemdir tarih belirtiyorum. Adımı da söylüyorum yayına girerken. Bu bana bir yerde lazım oldu sevgili dinleyenler. Onun için bundan sonra söyleyeyim. Herkese merhabalar değerli dinleyenler. Açıyorum kepenkleri. Pazartesi günü yayınına hepiniz hoş geldiniz. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bileyse bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den, Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Serdar Tafik'te başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu denizde halkın çocuğu mu yoksa bir zengin evladı mı bilemediğimiz... Evet.
1: Ben Anadolu çocuğuyum.
0: Ne çocuğu?
1: Anadolu çocuğu.
0: Ben bırak oğlum sen. Bana göre burjuva kötü. Birine burjuva denmesi kötü bence.
1: Niye kötü?
0: Bence kötü çünkü burjuva sadece... Bana göre sadece şey değil, öyle işte mal, mülk, zenginlik görmüş ki... Öyle değil, sadece o değil burjuva.
1: Nedir?
0: Burjuva görmemişin şeycesi. Nişantaşı dili burjuva yani. Hanzo'nun.
1: Burjuva'nın adı zaten çok sınıfsal kokmuyor mu?
0: Yani eskiden mesela bizim yetiştiğimiz şeyde, atmosferde birine burjuva desek gebertirlerdi dayakta. Çünkü ne dediğini bilmiyor çünkü adamlar.
1: Hakaret gibi algılayabilir.
0: Evet. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Ne yaptın hafta sonu?
1: Hafta sonu bir günlük bir Ankara'ya gidip geldim.
0: Allah Allah, niye?
1: Evet. Kardeşim nikah vardı, ona gittim.
0: Kardeşin evlendi.
1: Evet, evlendi.
0: Hey maşallah kardeşim benim.
1: Benden önce evlendi.
0: Senden önce evlendi.
1: Ayıp etti.
0: Kız mı erkek mi?
1: Erkek.
0: Erkek. Ama sıkıntı yok ya. Kardeşler öyle. Benim kardeşim de benden önce evlendi. Sorun yok. Kardeşleri evlendirir. Biz daha rahat ediyoruz galiba. Değil şu mi? Peki başka? Komple Ankara'da mıydın
1: yani? Komple Ankara'daydım. Zaten pazar günü geldim ve uyudum.
0: Takı işleri falan?
1: Vardı.
0: Ne taktın? Abi olarak.
1: Yani bir şeyler oldu.
0: Bir şeyler oldu.
1: Para falan.
0: Ben hafta sonu sezonun ilk denizini yaptım. Denize girdim hafta sonu.
1: Aa.
0: Evet. Denize girdim hafta sonu.
1: Nerede girdin?
0: Kalamış açıklarında. Evet. Yani tekneyle girdim demek istememek için. Demek istemediğim için.
1: Yani anlayan anladı zaten. Şile evet. Falan desen neyse.
0: Yani böyle Kalamış açıklarında falan böyle bir denize girdim yani.
1: Nasıl oluyor Kalamış açıkları? Bir anlatır mısın?
0: Kalamış açıkları şöyle olay. Çok bozulmuş bir kere. Ya en başta bir yere gittik. En başta böyle çok şey vardı, böyle yosun pislik mislik falan filan. Kaptan dedim ki ya kaptan, hani al dedim, bizi götür buradan dedim. Bunlar şimdi akar gider abi dedi. Harbiden aktı gitti, deniz berrak oldu. Bizim çocuklar bordoluk teknenin arkasına bağlamışlar.
1: Oo.
0: Evet, dedim beni şununla şöyle birazcık gezdir koylarda falan böyle. Böyle cadde basana birazcık öyle el sallayayım falan. Şöyle olacaktı, ben uyuyakalmışım. Beni ofise geçecektim ben. Ofisin oradan beni alacaklardı. Üsküdar'dan tekneyle alacaklardı beni arkadaşlar.
1: Hiç karayolu kullanmadan.
0: Tabii, Üsküdar'dan beni tekneyle alacaklardı 12'de. Ben uyuyakalmışım. 12.45'te aradım, neredesiniz dedim. Oğlum biz Kalamış'tayız dedi. Tamam mı? Tamam dedim, geliyorum o zaman, beni dedim oradan alın. İnsan indirip bindirmeye 400 lira alıyorlar mekandan. Tekne arkadaşımın teknesi.
1: Evet.
0: Tekne arkadaşı, kaptan arkadaşımız. Yani burada hiç teknelik falan filan bir para yok. Yeme içmeye geçtim. Bir yere yanaştın. Kendi teknen.
1: Evet.
0: Bana mesela dedin ki Serdar abi gel beni al. Tamam dedin, karaya yanaştım, seni aldım ya ben. Evet. 400 lira.
1: Kime veriyorsun o parayı?
0: O işte kim nereden aldıysan oradaki adam, o onların galiba arası. Yani 400 lira.
1: Yani mekanın içinden mi geçiyorsun?
0: Tabii. Mekanın içinden geçmiyorsun. Böyle ufak çaplı liman mı desem ben ona, ne diyeyim ben ona? Liman da değil aslında. Ama tamamen yasal çünkü fatura, fiş falan filan, bizim arkadaş şey dedi. Tekne şirketin üzerine olduğu için ben dedi fatura kesebilir misiniz dedi. Tabii ki dedi, hiç sorun yok dedi. Tak faturayı da kestiler mesela hemen.
1: O bir şey yana otoparkı gibi yani, tekne otoparkı diye.
0: Yok oğlum öyle park mark falan filan yok. Sadece teknen yanaşıyor, oradan adam alıyorsun yani, kendi adamını. He. Evet, yanaşıyor oradan.
1: Oradan adam alıyorsun.
0: Evet, oradan adamı alıyorsun yani oradan.
1: 400 lira.
0: 400 TL. Biz iki kere git gel yaptık. Bir kere ben bindim. Bir de arkadaşım alışveriş yapmaya gitti geldi. 400 kağıt. 400 kağıt, 800 kağıt. Yanaşma, artı KDV.
1: Yanaşma başı değil mi? Kişi değil.
0: Efendim?
1: Kişi değil o.
0: Yok, yanaşma başı galiba. Yanaşma ya da kişi başı mı bilmiyorum yani. Yüzerek mi gideyim dedim de elim kolum çok doluydu. Gidemedim tekneye kadar yani. Allah.
1: Buradan başlıyorsun yüzmeye.
0: Ne güzel Üsküdar'dan alsalardı. Ben balıkçı barınağındakileri tanıyorum. Hiç öyle bir şey olmayacaktı. Allah. Ama burada öyle bir yer mi alsak acaba?
1: Ne kadar bir yer oluyor?
0: Böyle ne kadar bir yer oluyor biliyor musun? Ufak bir yer ya. Böyle metre olarak şöyle bir baktığın zaman 25-30 metre vardır böyle sahne uzunluğu.
1: Yani. Başka yere yanaşıyor biliyor mu?
0: Nasıl başka bir yere?
1: Ya 25 metre 25-30 metrenin dışında nereye yanaşacak? Sadece orası mı var? Şimdi,
0: oğlum yanaşmadı sen anlamadın bak.
1: Tamam.
0: Sen anlamadın beni. Bak güzelim. Adamı alıyorsun gidiyorsun oraya yanaşma diye bir şey yok. Yanaşıyor adamı alıyorsun gidiyorsun.
1: Tamam.
0: Gittin sen. O, gittim. Ne, kimse yok ki orada.
1: Gittim tamam. Evet ben de evet. Onu diyorum. Kim geliyor yani oraya?
0: Nasıl kim geliyor? Teknesi olanlar.
1: Hayır tekneden.
0: İşte ben Ali Koç.
1: Geldim teknemle ben seni aldım.
0: Evet.
1: Sen bindin gittik.
0: Para
1: ne, kime veriyoruz onu?
0: Orada adam var.
1: Tamam adam varmış işte.
0: Adam var işte onu diyorum ben yoksa para ne oraya biri koyuyorsun ihtiyacı olan alıyor.
1: Yolda kim geçer?
0: Alıyorsun oğlum ya. İskele iskele.
1: Ha tamam işte iskele. İskele ise verilir ama.
0: İskele iskele.
1: Verilir.
0: Bir, ben mesela iskele alabiliyor muyum ben? İskele babası olabiliyor muyum ben?
1: Alınır herhalde.
0: Alınmaz canım. Peki şey mi mesela iskele satılık mı yoksa bir yer alıp oraya iskele mi yapıyorsun?
1: İskeleler bence işte devletin iskelesi var. Onlar zaten vapurun falan.
0: Baksana bir internette satılık iskele. Ben iskele alacağım.
1: Satılık iskele mi? İkinci el iskele.
0: Valla iskele. Şey de güzel. Bak hiç duymadım mesela. Ne iş yaparsanız bizim iskelemiz var.
1: Yani sen orada herhangi bir yeri alıp da iskele yapabilirsin bu arada.
0: Yapamazsın bence.
1: Ama Serdar'ın iskelesi mesela.
0: Bence yapamazsın.
1: Ama adı olur.
0: Yani nasıl adı olur?
1: Her bir yer yani tekne falan yanaşamaz yani. Resmi bir şeyin olmaz.
0: Nasıl olmaz? Oğlum ben o zaman...
1: Görünürde iskele işte. Dümenden iskele.
0: Ya akşam gel ben Üsküdar'da istediğin yeri çevireyim bana bir şey demezler. Ama kullanamazsın yani. Benim de öyle çevireyim bana bir şey demezler derken çökelim anlamında değil. Gel mesela oturalım sandalyeye oturalım. Burası Hüseyin'in de mesela. Hani kimse sallamaz yani seni anladın mı?
1: Ya...
0: Var mı satılık iskele?
1: Ben satılık iskele yazdım. Bana ne çıktı biliyor musun?
0: Ne?
1: Bu inşaatlardaki iskeleler.
0: Parasına göre çıkıyor galiba yani.
1: Bana öyle. Belki sen yazarsan sana normal iskele çıkabilir.
0: Oğlum satılık deniz iskelesi yazsana.

0: Yok ya, böyle bir şey çıkmıyor.
1: Yok mu?
0: Ya bildiğin şu denizlerin yüzmek için yapılan iskeleler var ya, evet, atlan, onlardan çıkıyor yani.
1: Oğlum bu da öyle bir şey zaten, yanaşıyorsun.
0: Tamam ama onun adı şey, ağırlığı var ya, iskele. İskele sahibi.
1: Ben oğlum, iskele babası olmak istiyorum oğlum.
0: Tamam.
1: Bunu araştırsana, ben nasıl iskele alabiliyorum ben.
0: Ben şimdi hemen bu işi...
1: bir araştır bakayım. Beşiktaş olur, Üsküdar olur. Beşiktaş olur, mahalleye de yakın, ben ona gider gelirim.
0: Beşiktaş'ta yer yok.
1: Ne yok?
0: Alınmış iskeleler var.
1: Sen işte varsa satılık, Beşiktaş'ta satılık iskele.

0: Serdar abi selamlar, ben Tülay. Bundan tam 15 yıl önce lisedeyken senin yayınlarını MP3'üme kaydeder, sonradan tekrardan dinlerdim. Sanırım ilk podcast'i ben buldum. Seni şimdi eşimle dinliyoruz. Yıllardır değişmeyen kalite. Ya bir şey söyleyeceğim, o kayıtlar bana lazım biliyor musun ya? Bir dakika, 15 sene önce ne kadar oluyor?
1: 15 sene 10 sene önce.
0: Bir dakika dur. 10 sene önce kaç oluyor? 2016 oluyor değil mi? Evet. 5 daha çık 2011. Yok. 2018 öncesi lazım bana sevgili dinleyenler. Valla elinizde 2018 öncesine ait benim kayıtlar varsa bana bir şey için lazım. 2018 ve öncesi. 2018 öncesinde hangi yıl olduğunu dönemi yok. Mesela bana de ki Serdar, bende 2007 var, bir de 2004 var de, eyvallah kabulüm yani.
1: 2011 dedin ama.
0: Ta 2018 ve öncesi. Buradaki 15 sene önce 2011 yapıyor.
1: Tamam, 2018 öncesi oluyor.
0: Oğlum 2018, ha, 2008 öncesi, ha,
1: 2008.
0: Pardon. Pardon, yanlış söyledim. 2008 ve öncesi, özür dilerim. 2008 ve öncesi. Hatta şöyle, bana bu 2008 ve öncesi benim kayıtlarım varsa sizde, yemeğe götüreyim sizi. Evet, yemeğe götüreyim sizi yani. İlanlarda var. Yüzen iskele var bu şekilde demiş efendim. Yüzeni alsak mesela, koysak bir yere mesela yüzen iskele.
1: O yeri belli olmaz.
0: Yeri belli olmaz değil mi?
1: Bu arada alınabiliyormuş. Yani bazı işte belediyeden oradan buradan kiralanabiliyor. Ama mesela bir yalının iskelesi var. Sen onu satın alırsan senin oluyormuş yani.
0: Değil mi? Tabii. Oradan evet.
1: İskele babası olabilirsin öyle.
0: Evet. Abi senin 2018 öncesi kayıtların... 2018 öncesi bende de var, internette de var. 2018'in öncesi var. Bana 2008 ve öncesi lazım sevgili dinleyenlerim. 2008 ve öncesi. Bana bunlar lazım. Şimdi bugünün konusu aslında başkaydı. Fakat radyodan içeriye geldim. Çok güzel böyle şen, kahkahalar, şen gülüşmeler. Bir baktım genel müdürümüz Sibel abla gülüyor. Ne oldu abla dedim. Bir videoya denk gelmiş. Tamam mı? Şeyde Instagram'da bir videoya denk gelmiş. Bir tane amcayı ChatGPT ile konuşturuyorlar. ChatGPT diyor ki mesela Hüseyin amca. Diyor ki Hüseyin amca merhaba nasılsın diyor. Hüseyin amca diyor ki iyiyim kızım sen nasılsın diyor. Ben de iyiyim diyor. Öncelikle nerelisin diyor Hüseyin amca ChatGPT'ye. Şimdi bize mahsus sorular bunlar, anladın mı? Bu mesela bir hani bir İngiliz'de bir Alman'da falan olmaz. Nerelisinden sonra kütük. Mesela bir sen o kadar dünyayı gezdin. Hiç duydun mesela? Nerelisin? İngiltere. Kütüğün nerede filan. Duydun mu?
1: Yok.
0: Hiç?
1: Yok. Kütük yok yani.
0: Bize mahsus şeyler değil mi bunlar?
1: Tabii tabii.
0: Değerli dinleyenlerim, bize mahsus. Birinin bizden olduğunu nasıl anla? Sadece bizde var dediğiniz ne var? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 Bize mahsus hareketler. Birinin bizden olduğunu nasıl anlarsınız? 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. ...2006-2007'de kaydettim. Bulamam, MP3'üm kayboldu. Tüh be. Onu bulsana yeni bir MP3 player alayım. Bana çok lazım. Bir şey için, ne için olduğunu sorun. Bana çok lazım bana. Ama onu bul, sana yeni bir MP3 player alayım. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Birinin bizden olduğunu nasıl anlarsınız? Bize mahsus hareketler, laflar, onlar bunlar. Simge şarkı söylesin, sonra bir ara aradan sonra Alem FM'de. O arada mesajlar bir toparlansın bakayım.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Yaşasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Sana değmezmiş be. Bu sevda sana değmezmiş. Resident Evil 9'un Türkçe dublaj yamasını yapmışlar. Oynadın mı? Oynuyorum. Çok güzel iş başarmışlar. Emeklerine sağlık. Aman abi, oyun deyince linç yiyoruz biliyorsun. Bu aralar şeye sarıp bir dönem oynamıştım da tam bitirmemiştim. Last of Us.
1: Ha evet.
0: Biliyor musun onu?
1: Biliyorum.
0: Bayağı ilerledim ama sonlara yakınım galiba.
1: Valla iyi ilerliyorsun. Her konuda yani her oyunda.
0: Oğlum oyun benim akıl sağlığımı koruyor. Ben söylüyorum. Evet. Bazen şey diyor. Koskoca adamsın. Ne işi? Git başka şeyler yap filan. Ne yapayım da? Yani. Bazen öyle diyorlar. Bunu kitap okuyana da diyorlar. Bir şey seyredene de diyorlar.
1: Evet.
0: Oyun oynayana da diyorlar. Gezene de diyorlar. Anladın mı? Bunu hep diyorlar yani. Belirli bir kitle var hiçbir şey beğenmeyen mesela. Hiçbir şey beğenmiyor. Allah'tan Twitter var da deşarj olabiliyorlar yani Allah'tan. Misafire zorla yemek yedirmek. Yemezse trip atmak bizlere özgü. Doğrudur değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Sıraya girmeyip kaynak yapmak. Otobüsü kaçırdığında çoktan gitti anlamına gelen ıslık çalıp el sallamak. O nasıl oluyor? Es yani o gel demek o oğlum işte. Çok gitti anlamına mı geliyor?
1: Hayır dur diyor dur.
0: Yoksa
1: buradayım. Terk...
0: Hesap istereceği zaman eliyle kalem işareti ile yazma gibi yapmaya. Çay isterken tek el yuvarlak diğer el bir parmak karıştırıyormuş gibi yapmak.
1: Doğru doğru.
0: Çay. Abi çay.
1: Çay iki tane.
0: Çay iki tane. Su da böyle isteniyor değil mi mesela? Su. Böyle içiyormuş gibi değil mi?
1: Evet.
0: Su. Artık almıyorum. Hesap masaya geldiği zaman o an çıkan kargaşa. Ben vereceğim, sen vereceğim. Bu sefer olmaz falan filan gibi şeyler. Hiçbir yerimden izlerini. Ne varsa mesela benzin indirime girecek ya da mazot indirime girecek. Geceden kuyruğa girmek demiş efendim.
1: Evet.
0: O bak kuyruğa giren bir şey çıktığı zaman kuyruğa giren insanlara tam bir şey değil ama bu sadece bize mahsus bir hareket değil. Çok daha beterleri var. Yeni telefon çıktığı zaman Amerika'da 3 sokak kuyruk oluyor. 3 sokak kuyruk oluyor. Git bak bakayım kaç tane Türk var orada. 3 sokak kuyruk oluyor ya. Bir de bizde şöyle de bir olay var maalesef. Kendi etrafımızı bizim millet zannediyoruz biz. Kendi etrafımızı maalesef. Küçük çocukların en eskisinden ailesi tarafından aç... Ah geçtik bunu. Birinin bizden olduğunu Trakyalıysan... Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ne yapayım be ya? Başka neler yapıyorsun diye 4-5 defa soru devam eder. Ve ne iş yapıyorsun diye sormadan olmaz. Oturduğun ev senin mi kira mı merakı sadece bizde vardır demiş efendim. Bir şey hissedemezdin, kimseye asla girmezdin. El öpme. Sadece bizde mi var el öpme hüsü? Dünyayı
1: bence
0: gezmiş bir kardeşin
1: ya,
0: olarak.
1: Yok ya şey mesela erkekler kadınların elini öper romantik olsun diye.
0: Öyle değil ama öpüp başa
1: öpüp
0: koymak.
1: Öpüp başa koymak yok.
0: Yok
1: tabii,
0: değil mi? Yok. Anladım. Hiçbir yerimden izlerini. Serdar merhaba. Paketli ürünü açtıktan sonra kapağını yalamak.
1: Ya bu Türklere has değil ya. Bunu herkes yapabilir yani.
0: Bilemedim. Ayran ile tostu aynı anda bitiriyorsa bizdendir. İkinci ayranı söylüyorsa.
1: Yine bizdendir.
0: Değil mi?
1: Parası daha çok.
0: Televizyon kumandasını eskimesin diye şeffaf poşete sararız. Öyle mi sende?
1: Yani streç yapılır genelde.
0: Bende yok. Öyle
1: bende
0: bir şey.
1: De yok. Eskiden daha çoktu.
0: Çorapla terlik giyiyorsa bizdendir. Doğru mu?
1: Doğru olabilir de bilmiyorum.

0: Masa önündeki sandalyeyle otururken sandalyeyi değil de masayı kendine çekerse bizdendir demiş. Ne var ne yok ha? Nöron sorusu. Nöri, sen nöri, sen nöri. Nöri, nöri diye diye bitirdi kontürlerimi. Nöri, nöri. Ne varsa önümde, dünümde, günümde hepsini bana ben ettin. Sen... Tüpü çakmakla kontrol etmek. Bu bizlik değil, bunun ne olduğunu söyle. Bu dünyanın her yerinde olabilir de bunun ne olduğunu söylemeyeyim mi? Tüpü çakmakla kontrol adamın ne olduğu net bellidir yani. Değil mi Hüseyin abi?
1: Net.
0: Nettir yani. Nettir. Bellidir o yani ne olduğunu. Ben demeyeyim ha. Her şeyi de benden duymayın sevgili dinleyenler şimdi yani. Her şeyi de benden duymayın.

0: Hiç mi yok sorusu? Hiç mi yok? Hiç. Evet. Hiç. Hiç sordun mu bu soruyu, hiç mi yok?
1: Kesin sormuşumdur.
0: Sordun mu?
1: Kesin sordum. Hiç mi yok?
0: Ya? Ben
1: hiç...
0: daha dün sordum ama çok haklıydım sorduğumda ve çıktı da.
1: Ne sorduk? Ne sordun? Kalamış açıklarında.
0: Yok hayır. O cumartesiydi oğlum. Daha dün sordum. Bir elektronik markete girdim. Mousepad arıyorum. Mousepad. Dedim ki böyle çok büyük masa boyu mousepad var mı dedim. Yok dedi. Hiç yok mu mousepad dedim.
1: Ama anladın, sen doğru bir soru sormuşsun. Hani... Hiç mi yok derken hiç yok mu? Yani sadece masa boyu değil, küçük de mi yok?
0: Ama yani hiç yok mu mousepad dememişimdir. Şöyle de bak, şöyle oldu. Merhabalar abicim.
1: Merhabalar, buyurun.
0: Masa boyu mousepad var mı?
1: Yok.
0: Hiç mi yok?
1: Hiç yok.
0: Mousepad yok mu hiç?
1: Hiç yok mousepad.
0: Var ama orada görüyorum.
1: Nerede var ya?
0: Oğlum uzatma. Uzatma. Yani benim yaşadığım hikayeyi bana yapıyor yani. Öyle olmadı ki hikaye.
1: Ben bilmiyorum ki hikayeyi ben.
0: Şöyle oldu. Gittik. Dedim ki merhaba. Masa boyu mousepad var mı? Yok. Hiç mi yok dedim. Yok dedi. Abi orada mousepadler var dedim. Onlar normal mousepad dedi. Evet. Ve gittim. Aradım, vardı.
1: Yani.
0: Bu yüksek ihtimal mesai doldurmaya çalışan bir abiydi bu.
1: Bu arada aradığım bende var.
0: Ne?
1: Büyük masa tipi mousepad.
0: Var var, bende de var.
1: Bu kadar bir şey ya.
0: O masa boyun, bendeki senin kadar.
1: Benim masa küçük.
0: Evet. Kaçırdık gelen o pembe günleri. Çocuk olmak cesaret bana. Bendeki bayağı büyük gerçekten Hüseyin. Mousepad.
1: Öyle mi?
0: Hakikaten büyük. Hani.
1: Nasıl büyük?
0: Ben çalışma masası olarak bir arkadaşım bana mimar masası.
1: Öyle mi?
0: Yaptırmıştı.
1: Eğimli.
0: Yok hayır, biraz daha böyle geniş, biraz daha. Hani normal ebatlardan birazcık daha geniş. Çünkü üstünde işte bilgisayarım var, öbür tarafta ses için mikrofon var, evet. O var, bu var falan filan. Onunla mousepad'de çok zorlanıyordum ben. Bir gün bir yerde iki tane gördüm. Bir yerde iki tane böyle rulo böyle sarılmış. Halı mı bu dedim. Yok mousepad dediler. Aldım, hiç almışım yani. Hiç almışım yani. Bu. Böyle oldu.
1: Ama bütün masaya mı seriyorsun onu?
0: Evet.
1: Masa örtüsü gibi o ya.
0: Çok güzel işte.
1: Tamam, her yerde mi kullanmak istiyorsun?
0: Oğlum mousepad dediğin mouse'u nereye itersen it orada tamam, mouse'un hareket etmesi yani, lazım.
1: Mousepad kolunun gidebildiği yere kadar gider. Şey mouse.
0: Evet.
1: Ya onu serdin buraya.
0: Hüseyin'cim ben de söyleme sahip hani zengin evlerinde.
1: Anlıyorum.
0: Hani anlıyorum. Benim çalışma odamda ayrı bir köşem var mesela, oyun köşem. Orada o mousepad'in olması lazım işte. Çok uzatma. Ben arkadaşım fakirle konuşulmuyor. Vallahi konuşulmuyor. Bilmediği için anlatamıyorsun da. Hüseyin'cim yani. Fakirle konuşulmuyor vallahi ya. Nerelisin? Nerelisinden sonraki ilk soru içinden misin sorusu. Bize ait bir harekettir. Nereli olduğunu öğrenince hemşerim içinden mi diye sorulması. İki ayağının üzerinde çömelip oturmak.
1: Kesinlikle.
0: Bu başka net. Bir yerde yok mu?
1: Görmedim.
0: Araba kornasını selam vermek için kullanıyorsa bizdendir. Kaç ülke gördün Hüseyin?
1: Yani 17-18 herhalde.
0: 17-18 ülkede böyle semt oturuşu görmedin mi hiç?
1: Görmedim ya. Biz hiç. Oturuyorduk gidince.
0: İşte. Yani sen yapmadın mı hiç?
1: Yok.
0: Ne iş yapıyorsun diye soruluyorsa bizdendir.
1: Yo, öyle bir şey mi var?
0: Ben işte diyorum ya, mecburen yazılan birçok mesajı hani sıradan böyle hepsini okumaya çalışıyorum ama biz, buna ben de dahil, kendi etrafımızı bütün bir milletimize mal ediyoruz. Bütün bir milletimize mal ediyoruz. Hani şey diyen var mesela, yere tükürüyorsa bizdendir diye. Arkadaşlar çok özenilen Avrupa var ya. Hani.
1: Evet.
0: Sen hani yere tüküren bizdendir diyorsun ya yani ben. Hani burada Avrupa'da yaşayanlar var, bak gidip görmüş olanlar var. 3-5 siz de görmüşsünüzdür, ben de biliyorumdur, bakmışımdır, odur budur falan. Hani sen Avrupa'yı çok temiz yere falan tükürmüyor mu zannediyorsun sen? Yani. He? Bu niye biliyor musun? Sen tabii hiç mahallenden dışarı çıkmadığın için dünyayı biz zannediyorsun. Bu da güzel ama. Ya bu da güzel yani, bu da güzel, evet. Yıllardır anlatıyorum. Biz de niyeyse bizim kendimize yapıştırmamızı biz çok seviyoruz. Çok seviyoruz yani.
1: Evet. Öz eleştiri mi acaba bunlar?
0: Öz eleştiri değil, bu direkt yapıştırma bu. Yani kendimize.

0: küfürlü konuşuyorsa bizimdir demiş efendim.
1: Yok ya.
0: Bu ne abicim ya? İşte diyorum ya, kendi etrafını değiştir, etrafını. Sen tabii devamlı lanet olsun diye duyduğun için onlar küfür etmiyor zannediyorsun. İnsan. Böyle duyduğun için. Ya şu Hüseyin şeyi bulsana sistemden.
1: Neyi?
0: Hani benim kayıtlarımı MP3'e kaydetmiş ya bir kardeş. Ben onu bulamıyorum ya şu an. Tanıdığın üstüne araba sürüyorsa bizdendir demiş efendim.
1: Kesin.

0: Ne zaman çocuk yapacaksın sorusu bizde sorulur demiş. Ara mı verelim?
1: Verelim.
0: Tamam, bir ara geliyoruz.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: 24 Radyo. Haberin frekansı.
7: Pilat'in Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Pilat'in Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Karnın zil çaldığında...

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Cem Adrian eşsiz sahnesiyle dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Kül, Sen Benim Şarkılarımsın, Herkes Gider Mi?

0: mi, Derinlerde gibi en çok sevilen şarkılarında her notada içimize işleyen, her sözde kalbe dokunan benzersiz sesiyle canlı performansının tüm gücünü bu konserde bir kez daha gösterecek. 22 Ağustos saat 21'de Jolly Joker Kartal İstmarina'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Hatalı park eden aracın sileceğini kaldırmak. Bu başka bir yerde ne yapıyorlar acaba?
1: Bence kimse karışmıyor, şikayet ediyorlardır, ceza kesiyorlardır.
0: Ben onu bizim Fatih'e yapıyorum.
1: Ne yapıyorsun Cem?
0: Ben o Fatih'e yapıyorum. Yok yok hayır şey. Ceza silecekleri kaldırıyorum onu falan. Aynaları kapatıyorum filan. Eskiden onun arabasının aynası şey değildi, otomatik değildi. Şimdi parayı bulunca şey aldı, otomatik katlanıyor aynı. Onun için ellemiyorum mekanizma bozulmasın diye. Şimdi kapıyı açıp kaçıyorum.
1: Nasıl kapıyı açıyorsun?
0: Buradan otoparktan çıkıyor ya mesela. Bir dakika Fatih bir şey diyeceğim diyorum. Söyle baba diyor. Kapıyı açıyorum böyle sağ şoför kapısını açıyorum böyle açık bırak. Hadi görüşürüz diyorum. Oğlum kapat ne olur yapma diyor. Gidiyor böyle. Ben gidiyorum mesela. İleriden böyle uzaktan bakıyorum. El frenini çekiyor, aşağı iniyor, dolanıyor, kapıyı kapatıyor. O arada ben öbür kapıyı açıyorum. Eskiden onun silecekleri kaldırıyordum. Şimdi o silecekler kalkmıyor. Aynalarda da hani otomatik ayna, motor var. Onun için şey yapmıyorum.
1: Evet, teknoloji geliştikçe bir şeyler kalkmıyor. Yani katlanmıyor.
0: Evet, evet. En güzeli doğal.
1: Doğal
0: ayna olacak.
1: Tabii.
0: Doğal ayna. Basıyordun, basmadan hatta yukarı doğru itiyordun, kalkıyordu ayna böyle.
1: Tabii.
0: Silecek de öyleydi.
1: Silecek iki
0: parmak, katlanıyordu.
1: İki
0: parmakla evet, evet.
1: Kaldırıyordun.
0: Evet, evet. Fatih'e yapıyordum o adilikleri de.

0: Hafta sonu alışveriş yapıyorum şeyde. Hani bu denize gireceğiz ya.
1: Ya bak böyle, hafta sonu full zengin aktiviteleri yapmışsın.
0: Yiyecek, oğlum alışveriş yapmak yani yaşamak için. Yani
1: ne aldın?
0: Yiyecek içecek. Yani işte karides.
1: Islakos falan.
0: Yok lan alışveriş yapıyorum. Bir erkek kardeş geldi yanıma böyle. Abi efendim dedim. Bunlardan hangisini alayım dedi. Bana sorduğu ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Bulaşık deterjanı. Bana onu soruyor.
1: Kişi, çok doğru kişi.
0: Diyor ki bunlardan hangisini alayım dedi. Anlamadım dedim. Abi dedi bunlardan hangisini alayım? Makine işin hangisi falan dedim. O ne bir kapsüldür herhalde falan dedim. Memnun musunuz abi siz dedi. Ben anlamam ki kardeş iş dedim. Ben dedim hiç anlamam ki dedim. Bu acaba temizler mi ya dedi. Neyi olduğunu da bilmiyorum yani. Makinen var mı kardeş dedim bulaşık makinesi. Evet dedi. O zaman dedim şu şeyi al. Kapsüllüyü dedim al. Onu dedim al. Bunu nereye koyuyoruz dedi. Vallahi dedim bak şurada dedim teyzeler var. Onlara dedim sorarsan teyzeleri gösterdim. Bunlar dedim daha iyi olur. Hiç benlik değil oğlum. Sen mesela eve yumuşatıcı yumuşatıcı falan sen mi alıyorsun?
1: Ben alıyorum evet. Yani ben biz alıyoruz.
0: Yemin
1: yani.
0: Et.
1: Tabii canım.
0: Çocuk dedikten sonra şöyle bir göz gezdirdim. Hani çocuk bana dedim ki lan ben şimdi bu işlere ben bakıyor olsam mesela evde. Normal deterjan kalmamış biliyor musun?
1: Normal deterjan.
0: Hayır bak şöyle. Şöyle şimdi. Tamam makine için eyvallah tamam.
1: Tozu mu diyorsun?
0: Tamam, hayır makine için eyvallah. Toz tablet. Tartışma. Toz veya tablet. Birinde yazıyor renkliler için, birinde yazıyor beyazlar için, birinde yazıyor siyahlar için.
1: Evet.
0: Hani normal mesela alayım hepsini yıkayım yok.
1: Evet.
0: Beyazlar için ayrı alacaksın. Tamam mı kardeşim?
1: Tamam.
0: Renkliler için ayrı alacaksın, siyahlar için ayrı. Aa, multi hayır. Bir şey yok yani.
1: Yok.
0: Sen de öyle mi yapıyorsun sen?
1: Öyle. Yani renkliler için ayrı.
0: Hadi oradan ya.
1: Siyahlar için ayrı. Tamam. Sen ne yapıyorsun?
0: Ben!
1: Hepsini aynı suyla mı yıkıyorsun?
0: Oğlum ben yıkamıyorum ki ben.
1: He tamam o zaman.
0: Ben yıllardır söylüyorum şimdi ben linç yapmayın bana da. Benim evdeki görevim bu değil.
1: Tamam.
0: Benim evde başka görevlerim var. Hani işte her ay 15 milyon kazanmak. Ondan sonra yani. Benim evdeki görevlerim görev dağılımı bende başka. Anladın?
1: Anladım onu.
0: Ama çocuk öyle deyince böyle bir dikkatimi çekti. Böyle reyonlardan baka baka gidiyorum. Abicim böyle bir şey yok. Bizim çocukluğumuzda böyle bir şey yoktu ki.
1: Ha, sen onları bana soracaksın.
0: Hani ben hatırlardım mesela annemiz falan alırdı normal. Matik deterjan.
1: Tamam.
0: Matiktir onun adı değil mi?
1: Evet.
0: Tabii. Yani o makine için olanlar matik.
1: Tabii.
0: Alırdı normal deterjan dökerdi. Hepsini yapar. Ama şimdi vallahi bak dikkatimi çekti. Kocaman bir şey işte beyazlar için. Onun yanında siyahlar için, onun yanında renklidir. Abi ben ne uğraşacağım? Yapsana bir tane deterjan yapsana. Bu teknolojide millet aya gidiyor ya.
1: Bir tane ekstra daha söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Spor kıyafetleri için de ayrı var.
0: Manyak manyak işler ya.
1: Vallahi var.
0: Vallahi manyak manyak işler. Deli çıkarsın oğlum.
1: Ama mesela bulaşık makinesi içinde şey var. O kapsül dedin ya. Onun içinde işte tuzu, parlatıcısı kombin olan var yani. Öyle şeyler de var. Sen yani, bana sor sıkışınca.
0: Yok oğlum ben diyorum benim evdeki görevlerim başka. Benim yani. Evde, benim evde görevler başka. Hani şimdi kızacaksın bana ama mesela şimdi atıyorum. Kızacaksın derken dinleyiciye söylüyorum bunu. Ben şimdi böyle deterjandı oydu buydu falan filan bilmiyorum ben mesela. Tamam mı? Ben bilmiyorum. Hiç bilmem isim bile bilmem. Ama evdekiler de mesela eve kaç para fatura geldiğini bilmezler. Yani anladın mı? Yani şimdi evde görev dağılımı farklı yani.
1: Anladım. Anladım.
0: Bizim İlhan yazmış. İyi yayınlar kral dosta. Ya İlhan bu benim kır için topladığım araba var ya hani. Onun peşinde İlhan. İlla o arabayı olacak. İlla alayım. Hani vereyim vermeyeyim bir tereddütte kaldım bilemiyorum ya.
1: Bence biraz bin öyle ver.
0: Binmiyorum da.
1: Ben bineyim bana ver.
0: Yani motor var. Sen de binmezsin ki motorun özgürlüğünden sonra sen de binmezsin.
1: Evet.
0: Yani. Hani motor var bilmiyorum İlhan dosta gider. İlhan gider. Hani en son senin yanında yaptım ödemeyi faturayı gördün. Gider yani ama bilemedim İlhan. Bir de İlhan da şöyle bir olay. İlhan diyor ki arabayı bana ver ben bir gün gideyim yengeden onay alacak.
1: He.
0: Tabii İlhan evli olduğu için yenge mesela alma derse ama bedava versem alamaz yani İlhan. Yenge öyle derse. İlhan'da bir kedi var oğlum. Bir kedi var. Kendini insan zannediyor. Vallahi insan zannediyor. Hatta İlhan'dan daha çok onunla muhatabım ben. Yani o kadar insan zannediyor yani kendini.

0: etrafını.
1: Senin mesela evde, aile evinde görevin var mı? Sen şimdi yalnız yaşadığın için tabii. Senin mesela aile evinde görevin var mıydı?
2: Aile evinde görevim kendi yatağımı toplarım.
1: Hı.
2: O. Onun dışında yok.
1: Çöp atmak
2: görevin. Çöp atarsın, ekmek alırsın.
1: Çöpten kurtulamazsın.
2: Kurtulamazsın.
1: Bak çiçek gibi giyinmişim, tamam mı? Böyle kırmızı tabanlı ayakkabılar filan. Böyle siyah tişört, gömlek falan. Jilet yani. Jilet. Yılın en iyi radyo komedyeni ödülünü almaya gidiyorsun. 5 yıldızlı otelde gece sunumu da almışsın, ekstra adı altında para da yatmış. Gösteri de yapacaksın. Jilet. Hadi görüşürüz, ben çıkıyorum diyorsun. Eline çöpü tutuşturuyorlar giderken, şunu da atıyor. Ya da şey mesela. Oğlum teyzenleri de metrobüse bırak.
2: Ya da... Ben şey yapıyorum, eve gelen misafire çöp veririm mesela.
1: Eve...
2: İnerken at bunu.
1: Eve giren misafire.
2: Misafir geldi, çıkarken gidiyor ya. Giderken eline bir poşet veririm, git bunu çöpe at diye.
1: Ben, o bizde şey, bekar arkadaşlarımın evinde var o.
2: Hmm.
1: Evet, bizim hatta Yasin'in kulakları çınlasın ya, diyor ki ev 50 metrekare, her gün 70 kilo çöp çıkıyor diyordu. Evet, bir saat başı arası, sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi bugün genel kurulda görüşülmeye başladı. 12 maddelik kanun teklifinin bugün geç saatlerde meclis genel kurulunda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli de alkışladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bu barış kalıcı olsun derken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu teklife hayır oyu vereceklerini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ise terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını söyledi. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan İlkay Çiçek CHP'den istifa etti. Çiçek kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etti. TMSF tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa çıkardı. Lüks cüplerden kamyonlara kadar 21 araç listelenirken araçların toplam değeri 21.928.213 lira olarak açıklandı. Şanlıurfa'da bir kişi evinin bahçesinde 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü. İsviçre'de eşini boğarak öldüren ve 15 yıl hapis yattıktan sonra yurda döndüğü öğrenilen şüpheli tutuklandı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmeyin uyarısına aldırış etmeyen 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan ikisi ekipler tarafından kurtarılırken denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçlarsa 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Üniversite sınavına giren 2.250.000'den fazla aday için tercih süresi bugün doluyor. Adayların tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 2 lira 8 kuruşluk zam bekleniyor. Artışın %25'i ÖTV'den karşılanırken %75'inin pompaya yansımasıyla benzinin litre fiyatı 1 lira 56 kuruş artacak. Ve dünyadaki gelişmelere bakalım. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayboldu. Ölenlerin çoğunun turistler olduğu bildirildi. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Bogota ve çevre illerde de hissedildi. Okyanuslarda sıcaklık alarmı veriliyor. Kutup bölgeleri dışındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Temmuz ayında kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Zenginlik ne yorucuymuş ya. Biz 10 kiloluk deterjan alıyoruz. Beyazları, renklileri hepsini aynı deterjanla yıkıyoruz. Ya zaten olması gereken o değil mi? Ben bu birazcık böyle para şey gibi geldi bana yani. Para gelsin, siyah da gelsin, renkliye de gelsin, beyaza da gelsin. Çocuk onu sorunca vallahi dikkat ettim. Dediğim gibi her renge ayrı bir deterjan var. Yani donu atleti yıkayacağım başka. Normal kıyafeti yıkayacağım başka. Ayakkabı deterjanı var Hüseyin. Ayakkabı deterjanı.
1: Ayakkabı parfümünü biliyorum da.
0: Onu gördüm lan. Ayakkabı deterjanı.
1: Evet. Nasıl yıkıyorlar acaba?
0: Parfüm dedin. Ben yine eski stile döndüm biliyor musun?
1: Ne yaptın?
0: Sırf ucuz diye yine gittim bir şey aldım.
1: Ne aldın?
0: 1300 liradan 600 liraya düşmüş. Ufak böyle şarjlı fan.
1: Evet.
0: Masa tipi fan. Su buharı dağıtıyor. Su buharı.
1: O biraz daha gelişmiş o
0: zaman. Sırf 1300 liradan düştü diye aldım. Hemen eve geldim. Üstteki su buharını. Ama ben maksadım benim serinleme değil. Evin havası değişsin. Ben bunu daha önce de yapıyordum. Bak sana veriyorum tavsiyeyi. Ama ayarını iyi yapman lazım. Üstteki su haznesine su doldurdum. Tamam mı? Böyle 2 çay kaşığı kadar falan da gül suyu.
1: Gül suyu.
0: 2 çay kaşığı kadar falan da gül suyu. Yüksek bir yere koy, o fan çalışsın böyle o su buharıyla beraber. Evin kokusuna inanamazsın Hüseyin. Sana söylüyorum ha, evin kokusuna inanamazsın.
1: Allah Allah.
0: İnanamazsın. Ben bir de o hazne şey buz koyuyorum bazen. Su da değil, buz.
1: Buz ama soğuk mu atıyor o zaman yoksa her şey oluyor mu?
0: Vallahi nasıl bir teknoloji bilmiyorum. Normal su koysan da buharı soğuk atıyor. Normal suyu koy yine buharı evet soğuk atıyor. Ama tahminimce direkt bence vücuda yapıştırtmayın. Çünkü elimi şöyle bir 3-5 saniye tutuyorum böyle şıpır şıpır elimden sular damlıyor. Yani buhar atıyor yani atıyor. Böyle atıyor. Gittim hemen gül suyunu da böyle hemen karışımı hazırladım. Pıt bir bastım odada ah 10 numara oldu vallahi.

0: Makarnayı ekmekle yemek. Tam Türk'üm işte yani işte o zaman. Tam yani eğer buysa, kriter buysa ben bitti olay yani. Ya niye bilmiyorum Hüseyin, ben ekmek yemeyince doymuyorum arkadaş ya.
1: Ya ben makarnayla hayatta yiyemem.
0: Ben doymuyorum oğlum, ben ekmeği bile ekmekle yiyen bir adamım, ben doymuyorum. Bak her şeyime çeki düzen verdim. Hava kararınca yemiyorum, yürüyüş yapıyorum. Birazcık böyle hani biraz böyle eridim falan, böyle bir şeyler oldu. Abi ekmeği kes, olmuyor ya.
1: Ben ekmeği komple bıraktım.
0: Moruk aç kalkıyorum, aç. Masadan aç kalkıyorum. Tamam eyvallah elhamdülillah, sünnettir hani masadan aç kalkmak. Ama doymuyorum moruk. Gözüm, kulağım, burnum, aklım devamlı yemekte.
1: Alışman lazım ama.
0: Devamlı yemekte ya.
2: Aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam bir güzel.
0: Bir de herkes beyaz ekmekten uzak duruyor ya hani. Bu beyaz ekmeğin tadı da Hüseyin başka hiç, yani yemeyin tabii, yemeyin. Ben de elimden geldiğince yemiyorum ama o beyaz ekmek var ya. Bunu yani yemeyin ama zararlı söyleyeyim. Yemeyin. Zararlı derken ekmeğe de zararlı de. Neyse siz bilirsiniz. Şeylere bakın siz. Bilir kişilere bakın. Canan hocamın affına sığınarak yapıyorum bu espriyi. Canan hoca hariç. Hayatımda şunu kestim, şunu bitirdim dediğin ne var Hüseyin?
1: Ekmek var.
0: Yemiyor musun ekmek?
1: Yemiyorum.
0: Oğlum nasıl doyuyorsun?
1: Doyuyorum vallahi.
0: Bana alışırsın dediler. Bak gece yemek yememeye alıştım. Tamam mı? Zaten şeyi işte çayı kahveyi falan filan şekersiz içiyorum. Buna alıştım. Gece yemek yememeye alıştım. Sonra başka neye alıştım? Çok su içmeye alıştım. Suya çok su içmeye alıştım. Arkadaş bir uçağa binmeye, iki ekmeksiz yemek yemeye alışamıyorum. Denedim 2,5 ay. 2,5 ayda alışmaz mı bir bünye? 2,5 ay denedim. 2,5 ay. 2,5 ay ekmek yemedim ben. 2,5 ay. Ama 2,5 ay sonra yani var ya. Hani mantıyı ekmekle yiyorum Hüseyin.
1: Yok artık.
0: Vallahi ya. Bak hayat vallahi değil diyorum yani.
2: Gözler yapan dudaklar. Ya bu endam cilde bu nasıl?
0: Ekme anan, ekme anan. Bandıracan, ekme anan. Ben de şey de kesmiyor mesela öyle. Abi ekmek yerine lavaş ye ya falan diye. Oğlum lavaşı ekmekle yiyorum ya.
1: Yok, lavaş yani normal yani.
0: Mümkün değil, mümkün değil. Abi, kapını,
2: başka çarem yok. Al artık koynum.
0: Yiyip yiyip kilo alamayanlardanım. Herkes uyuz oluyor ama çok seviyorum ekmeği. Hele ki sıcak olduğunda of demiş efendim. Ya bizim jenerasyonu o bakkaldan dönerken çocukken ekmeğin topuğunu kırıp yeme alıştırdı bence yani. Hani ekmek almaya giderdik. Bizim jenerasyon öyleydi. Giderdik mesela şeydi. Oğlum telefon nerede? Telefonu kaldırmışsınız. Nereden hangi alacağız telefonu? Bildiğin telefon bağlantısını. Allah Allah. Dur bakayım.
2: Al artık koynuna beni karam. Günahın boynuna can karam.
0: Zannediyorum oldu. Oldu mu? Dur bakayım oldu mu?

0: şey burada bitti.
1: Şimdi arayabilirim. Tamam.
0: Zamana bırakmadım, tehlike arz ediyorsun. Suçüstü tövbeler, kalbi ağır darbeler. İlahi sevgilim sen kimin?
1: Çalıyor mu? Çalıyor. Tamam.
2: Çalıyor.
1: Tamam, çalıyor.
3: Alo.
1: Alo.
3: Merhaba.
1: Merhaba hanımefendi. Çok sinir bozucu bir insansınız.
3: Evet, biliyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor.
1: Yani hakikaten sinir bozucu bir insansınız. Yiyip yiyip kilo, bir de ekmekle yiyormuşsunuz bir de.
3: Ekmek, hele sıcak olduğunda of of of yani.
1: Yapma sen abla de. Şimdi bu saatte ben nereden bulacağım yeni çıkmış ekmeği ya? Allah aşkına
3: ben
1: ya.
3: Ben her akşam eve gittiğimde fırından sıcak çıkıyor.
1: Kaç yaşındasınız?
3: 42 yaşındayım.
1: 42. Kaç yaşındasınız? Evet. 42. Kaç kilosunuz?
3: 60 kiloyum.
1: Boy?
3: 1.70.
1: Almıyor, harbiden kilo yok. 1.70.

0: yaşında da oğlum var.
1: 12 yaşında da oğlunuz var.
0: Evet.
1: Vay
0: aynen,
1: be.
0: Aynen Serdar Bey.
1: Kaç senedir atmışsınız mesela?
0: Hatta aldım yani 60 oldum. Bayağıdır kaçlardaydım. 3-4 senedir hep 55'lerdeydim. Son bir yıldır 60'ı gördüm artık.
1: Siz yine iyi, bazen şey var, onlar daha sinir bozucu. Diyor mesela, ay çok kilo aldım ben ya, kaçtım. 59,5'tum 60 olmuşum. Falan. Çok
0: evet.
1: Çok sinir bozucu yani bu.
0: Onu ben de yapıyorum. Arkadaşlarım bana da aynı tepkiyi veriyorlar. Benim hatta eşim sağlıklı beslenme konusunda acayip takıntılı bir insan.
1: Devamlı ot yiyenler var, onlardan mı eşiniz?
0: Evet, akşam yemeği hiç yemiyor. Sadece evet. Yoğurtla besleniyor. Ve beni düşünün karşısında, bir ekmeği gömüyorum ve deli gibi yiyorum. Kilo ya, almıyorum.
1: Abla gerçekten sinir bozucu bir insansınız. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum sizinle. Ben çok, yani şöyle söyleyeyim. Mesela yarım ekmek köfte yiyeyim, 1,5 kilo alıyorum ben.
0: Nasıl ya?
1: Öyle işte ya.
0: Hiçbir şey. Biz 3 ayda geçen sene de pardon 2 yıl önce tatile gittik. Hı. Tabii hani her şey dahil olunca ister istemez tabii ki yemeği de sevdiğiniz için full yiyorsunuz.
1: Evet.
0: 6 kişiden tek ben 900 gram aldım. Diğer arkadaşlar hepsi 5 kilo aldılar bir hafta içerisinde.
1: Al işte yani. Sen hala arkadaşınız mı onlar? Görüşüyor musunuz?
0: Evet görüşüyorum.
1: Neredensiniz?
0: Ben Kocaeli.
1: Kocaeli'desiniz.
0: Evet, hatta bir kez daha bağlanmıştım Serdar Bey. Birkaç gün önceki yayını dinleyip mesaj atmıştım size. Bilmiyorum hatırlamıyorum.
1: Vallahi hatırlayamadım hanımefendi. Ama şöyle hani kınama başına gelir derler ya, sizi kınamak istiyorum ben.
0: Evet. Bu... Ya şöyle ki Serdar Bey, lafınızı kestim ama bana evlenmeden önce de herkes şey demişti. Ya bak işte sen bir evlen kilo alırsın. Sonra hamile kaldım. Ya bak sen bir doğur. O zaman kilo alırsın falan. Sonra hepsi sırayla oldu ve hiçbir şekilde kilo almadım.
1: Ey maşallah. Sizde maşallah saçta beyaz falan da yoktur şimdi sizin.
0: Yok.
1: Zaten öyle evet. Bir, zaten saçı beyaz kadın yok. Evet ben yanlış söyledim ama pardon.
0: Aynen. Ama sporumu yapıyorum ya.
1: Anladım. Evet hanımlar beyler, kiloyla alakalı problem olayı, su bile içsem yarıyor diyenler, hanımefendiyi kınıyoruz. Hani kınama başına gelir derler ya, kınıyoruz. Hep beraber kınıyoruz hanımefendiyi. Hanımefendiciğim neredendiniz, çok affedersiniz?
0: Kocaeli Serdar Bey.
1: Sizin üzerinizden selam ederim, öpüyorum, görüşmek üzere. Sağ olun,
0: ben
1: teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olun, teşekkürler, var olun, sağ olun. Vay be. Görüyor musun Hüseyin?
2: Vallahi. Yiyorsun ama spor yapınca da gerçekten nötr oluyor. Aslında bazı insanlar şey yapıyor, rahat yiyebilmek için spor yapıyor.
1: Rahat yiyebilmek. Ya tabii. Bizde bak, bizde yanlış bilinen bir şey var. Sporu sadece zayıflamak için yapıyoruz.
2: Yani,
1: sporu değil, spor eşittir sağlıklı yaşam.
2: Kesinlikle.
1: Spor eşittir o. Tabi sağlıklı yaşam olunca beslenmeye de dikkat ediyorsun tabi.
2: Tabi.
1: Beslenmeye çok dikkat edenler var mesela. Devamlı ot yiyenler var diyor. Benim arkadaşım. Pikniğe gidiyoruz bana. Ben ne yiyeceğim diyor. Oğlum aldık ki işte bu kadarcık. Ben onları yiyemem ya diyor. Bu şuradan dereotu alın bana filan diyor mesela. Sabah soğan suyu içen arkadaşım var benim.
2: Of.
1: Sabah soğan suyu içiyor. Sonra da bana diyor ki akşam nerede buluşuyoruz? Biz seninle ne buluşalım biz seninle? Biz... Bir ara aradan sonra geliyoruz.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.

0: ekspertiz.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery.
0: Reklam. Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
6: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Lavaşa lahmacun sarıp yemek gibisi yok. Ama lahmacunun içi bol olacak ve bol acılı. Uf, Antalya'dan demiş efendim. Ya yapmayın sevgili dinleyenler bak. Yayındaki abi günaha giriyorsunuz bak. Söyleyeyim. Geldim körfezin koynundan, anam ağlar ardımdan, duası gelip yedi tepeli. Abi bize tişört için hala aramadılar. Ya da aradılar, spam arabası olarak gözüktü, açmadım bilmiyorum. Yüksek ihtimal öyle olmuştur. Çünkü kazandıysanız aranmışsınızdır.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi Hüseyin'im?
1: Kesinlikle.
0: Yüksek ihtimal öyle. Ben hanımefendiyi bir daha işaretleyeyim, tamam mı? Bizden tişört kazananlara sesleniyorum. Bak, dolandırıcı zannediyorsunuz. Sonra ne bileyim, banka zannediyorsunuz. Hanımefendininki gibi spam arabası, reklam arabası zannediyorsunuz.
1: Evet, beni dolandırıcı zanneden bir dinleyicimiz var.
0: Evet, öyle yani. Hüseyin'e vermedi bilgileri Hüseyin'e, sonra bana yazdı mesela. Bir daha aradın ama değil mi hanımefendiyi sen?
1: Yok, aramadım.
0: Arasana oğlum, bir daha ara.
1: Korkuyorum o yüzden.
0: Bir daha ara, bir daha ara. Sabahkiler bize sticker vermiyor. Siz verebilir misiniz? Annemle arabamızı asacağız demiş efendim. Sabahkiler. Ha, bizim çocuklar. Sen... Okumuş olduk mesajı ya. Tövbe yarabbim. Arada okuduk, verelim, tamam. İşaretledim, sticker gönder. Tamam kardeşim.
1: Hemen.
0: Sana zahmet. Sabah aç karnına ananas ye. 15-20 gün içinde farkı gör. Metabolizma yaş aldıkça yavaşlar. O yüzden kilo vermek zor olur. Ananas bir dene. Aç karnına demiş efendim. Ananas nereden bulayım? Eskiden böyle şeyler çok enteresandı. Mesela çocukken gelip şey, oğlum pazarda ananas var diyor. Falan diyor. Allah, ananas vardı. Bir de bir şey daha vardı.
1: Yok, onu şey yapıyorum.
0: Hayır oğlum, bir şey daha vardı ya.
1: Mango.
0: Hayır dur bir dakika. Hindistan, pazarda Hindistan cevizi var ya. Evet, Hindistan cevizi. Ananas nasıl açılıyor?
1: Ananas, onun marketlerdeki şeyleri var.
0: Hindistan cevizi nasıl açılıyor?
1: Hindistan cevizi keserle vuruluyor, açılıyor.
0: Keserle mi?
1: Tabii.
0: Oğlum çok kabasın ya.
1: Ben değil o kaba.
0: Ben Nişantaşı'nda, Florya'da filan mesela Hindistan cevizini keserle açıldığını düşünmüyorum ben. Onlar, sen düşünüyor musun?
1: Arka neyle açacak onu?
0: Vallahi bilmiyorum da keserle açılmıyordur.
1: Hızarla.
0: Nişantaşı'na sesleniyorum. Hindistan cevizi alsan keserle mi açarsın?

0: Evet, İstanbul yol durumu.
1: Hemen bakalım.
0: Tek sayılar bende, çift sayılar sende. Söyle bakayım çift sayına. Bakma oğlum, bakmadan söyle.
1: Hayır, açmak için şey
0: yapıyorum. Açma işte.
1: 64 diyorum.
0: 64 mu?
1: Evet.
0: Bugün düşük. 63. Daha da düşük çıkarsa şaşırmam.
1: Patladık, 58.
0: Bak ne dedim ama daha düşük çıkarsa şaşırmam. Evet. Evet. Aktar bakalım bana.
1: İstanbul'da yol durumu %58 seviyelerine gelmiş durumda. Hemen bakıyorum yakalarımıza. Anadolu yakasında %56, Avrupa yakasında %60. Evet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa Anadolu geçişlerinde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa geçişinde yoğun akıcı, Anadolu geçişinde akıcı durumda. Hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru bakıyoruz. Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı diyebiliriz. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi açık. Şişli Beşiktaş yönü bayağı durumu kritik çünkü... trafik çok yoğun olmaya başlamış. Basın Ekspres yolu her zaman olduğu gibi ikinci çevre yoluna bağlantıya yaklaşan yolda trafik yoğunluğu artmakta. Evet.
0: Artmakta.
1: Artmakta.
0: Evet. Hindistan cevizini torun çekici bile kıramıyor. Ne keseri. Abi dün videoya denk geldim. Adamlar kerpeten tarzı bir şeyle açıyorlar. Şarjlı matkapla açmıştım ben demiş efendim. Filmlerde falan böyle vurup kırıyorlar ya hani böyle.
1: Evet ama o keser işte o.
0: Oğlum taşa vuruyorlar.
1: He, onu bilmiyorum.

söylersin bir tebrik eder artık dedi demişler. Tebrikler, hadi bakalım. Hadi bakalım, tebrikler. Biz açamadığımız için vitrinde süs olarak kullanıyoruz. Bir de gelen misafire falan da verilir mesela. Hüseyin işte sen bizim eve geliyorsun mesela. Oğlum şunu aldık açamıyoruz ya. Abi ben açarım, ver ben bir deneyeyim falan. Nişantaşı açılmışını alıyordur Serdar. Uğraşmaz onlar demiş efendim. Öyle demiş.

0: Param mı var, derdim var işte yani bak. Görüyorsun değil mi? Ananas alıyorsun, Hindistan cevizi alıyorsun, açamıyorsun.
1: Ananasın özel bir kesim şeyi var. Yukarıdan bastırıyorsun böyle.
0: Böyle kabuğu soyarak.
1: Ters mengene evet, gibi evet, düşün. Evet. Onu şey yapıyor, evet. Soyarak gidiyor.
0: Şu işaretlediğim şeyleri aldın mı?
1: Aldım.
0: Tamam, kaldır o zaman işareti sana.

0: Bu çok iyiymiş ama ya. Biz açamadığımız için vitrinde süs olarak kullanıyoruz. Güzelmiş yani. Hiçbir şey yaramadığını, yani ne işe yaradığını bilmediğin bir eşya var mı sende?
1: Yani vardır herhalde ya. Şu an hatırlamıyorum ama. Kesin vardır. Ben öyle antin kunti şeyleri alırım, severim yani.
0: Bende de ne oldu biliyor musun, utancımdan. Arkadaşımın babası böyle kare, böyle demir bir şey, böyle kare. Tamam, içi dolu kare demir bir şey, böyle yap. Al bunu motora takarsın dedi. Almış bulundum. Ne takılacak bir şey var. Ne içinde bir şey var. Ne böyle kare demir, içi de dolu.
1: Küçük mü?
0: Küp gibi düşün böyle, küp gibi.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Böyle hani avuç içi kadar. Verdi böyle, al bunu motora takarsın, lazım olur dedi o.
1: Ne o, mıknatıs mı acaba?
0: Ne, bir takoz mu acaba, bilmiyorum ki yani. Mıknatıs değil, denedim, çekmiyor. Al bunu takarsın, bir de motora takarsın dedi ya, aklımda hep motorla alakalı bir şey var benim. Al bunu motora takarsın. Yani bilemedim. Abi yayınlar, yeni arabamda tek eksik Alem FM stikerleri, rica etsem yollayabilir misiniz? Tabii ki. Arkadaşımın annesi sticker istedi benden, götürdüm sticker verdim, beğenmedi.
1: Nasıl yani?
0: Şey, kocanla ilgilen sticker'ı var ya benim.
1: Evet.
0: Şimdi her sayfada farklı farklı sticker'lar var. Mesela kocanla ilgilen sticker'ın olduğu sayfada başka sticker'lar da var. Bu 100 tane falan kocanla ilgilen sticker'ı istiyormuş.
1: Ha, bayağı işte.
0: Dedim ki teyzem nasıl yapayım dedim öyle. 100 sayfa sana sadece bundan yetiyor. Öbür sticker'lar dedim ne olacak, çöp mü olacak onlar? Bana sadece ondan lazım, kocanla ilgilen lazım dedi. Niye dedim? Kocamın her yerine yapıştıracağım dedi. Motosiklet kaskını, arabasına filan. Dedim ki sana bir tane daha getireyim. Yani iki tane kocanla ilgilen sticker olsun. Ama haricinde dedim yani yardımcı olamam. Diğerlerini de kullanın sevgili dinleyenler. Siz seçtiniz onları. Ara mı? Tamam, bir ara, aradan sonra geliyoruz efendim.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yaşa yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü ben...

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Efendim abi dinlenme. Hüseyin, ya bir şey dikkatimi çekti. Gece böyle saat 2-2.30'dan sonra sıcak daha bir basıyor. Sana da mı öyle oluyor?
1: Evet. Bu aralar bir de çok nem var.
0: Hani gündüz de değil. Bak yine o dayılar yiyor. Nem var, nem var. Yağsa yumuşar, hava yumuşar ya.
1: Nereden anlıyorum biliyor musun?
0: Nereden
1: anlıyorum? Gece yayından çıktıktan sonra motorun selesi, koltuğu yani.
0: Islak oluyor, ıslak.
1: Islak oluyor ama mesela cuma günü bildiğin yani bir yıkamış gibiydi yani motoru.
0: Cuma günü öyle miydi?
1: Öyleydi.
0: Yani nasıl şey yapıyorsun mesela bu özellikle gece 2'den sonra basan bu sıcakla nasıl mücadele ediyorsun?
1: Ya, 2'den önce uyuduğum için sabah kalkıyorum.
0: 2'den önce mi uyuyorsun? Hani oturuyordun oğlum sabaha kadar?
1: Eskiden de o.
0: Şimdi?
1: Şimdi eve gidiyorum.
0: Niye?
1: Ya sabaha kalkıyorum, erken kalkıyorum.
0: Allah Allah.
1: 7.30-8.
0: Allah Allah. Oo, 7.30-8.
1: Tabii canım.
0: Manyak mısın oğlum sen?
1: Yo, alışkanlık.
0: Allah Allah. Alışkanlık.
1: Ya ben çeşitli...
0: Hani eskiden sabaha kadar otur... Oğlum ne dedin...
1: Ama eskiden de işte o. Şu an ben çeşitli zamanlarda biyolojik saatimi böyle bir şaşırtıyorum.
0: Şu gece 2'den 2.30'dan sonra basan sıcağı nasıl halledeceğiz hiç bilmiyorum diye düşünürken hallettim ama.
1: Nasıl?
0: Hallettim abi. Yani söyleyeyim sana, hallettim ben.
1: Söyle, belki ben de hallederim.
0: Abi benim formülüm belli. Yani aleti de almışım yanıma.
1: Of. Hani
0: evet, aleti ben öyle klima mlimi falan ben de biliyorsun böyle migreni tetikliyor bende. Aleti de almışım. Ventilatörü açıyorum kardeşim, tamam mı? Sarıyer kolamı da açıyorum, pıst.
1: Oh.
0: Olay bitti. Böyle asitli buz gibi serinlik, böyle o sessiz serinletiyor zaten. Ama bu ara favorim hakikaten şey. Sarıyer meyvelim.
1: Söyleyeyim.
0: Tabii sarıyer meyve. Bu ara favorim o. Gece saat 2.30 falan beni ara, böyle elimde böyle Adnan Bey gibi geziyorum. Filan diye böyle. Keyifli oluyor söyleyeyim. Hani bir de bizden bir tat ya hani. Bizden bir tat. Siz de eğer bizden bir tat lazım diyorsanız, akşama arkadaş ortamını topluyorsanız sarıyer kolaları önden dolaba atın. Gerisini dert etmeyin. Sevgili dinleyenlerim. Varsa şimdi de içebilirsiniz. Serinliği Sarıyer Kola'ya, programı bana bırakın değerli dinleyenler. Mansur Ak da size Sarıyer Kola ferahlığıyla gelsin. Bak meyvelim. Yeni favorim diyorum, tavsiye ediyorum meyvelim.
1: Deneyeceğim.
0: Söyleyeyim yani.
1: Ben genelde gazozu beğeniyorum, kolayı da içiyorum. Ama meyvelimi denemedim, deneyeceğim.
0: Meyvelim, tavsiye ederim meyvelimi.

0: Yine yerleşti yazmış. Bin küsürü aldığım pervanem var. Plastik. Her yeri kafama vurunca başım ağrıyor diye ayağıma sabitliyorum bu sıcaklara rağmen. Kesintisiz uyuyorum. Yo yo, ben su buharı olayıyla çözdüm işi yani.
1: Bende şey vardı, bu sette falan oyuncuları da genelde olur.
0: Elde tutuyorlar.
1: Elde tutuyorlar ya.
0: Yok, var ondan, bizde var da benim yok. Almamın tek sebebi oğlum 1300 liradan 600 liraya düşmüş.
1: Ya bir şey diyeyim mi?
0: Buna hemen alayım lan dedim hemen. Yani.
1: Bir şey diyeyim mi?
0: Söyle.
1: Onun aslında fiyatı o değil bence.
0: Tabii ki değil.
1: 600'müş de sen onu aslında tabii 600 ki almışsın.
0: Hayır, işte tam bize mahsus hareketler. 600 lira onu gördüm ya hani. Hemen internete girdim, baktım, araştırdım. 1200 liradan ucuz yok başka bir yerde. He. Hemen alayım o zaman dedim.
1: Ya şimdi demeyeyim dedin ama sen zenginsin. Sana gerçeği koymaz. Sen.
0: Hayır canım, asıl zenginlik, zenginler şey yapar, hesap yapar. Ben hiç hesap yapmadığım için zengin değilim zaten.
1: Zenginim dedin.
0: Kim?
1: Sen.
0: Sen dedin, ben de onayladım.
1: Tamam şimdi peki.
0: Ne diyeyim, fakirim mi diyeyim?
1: Tamam, ben fakirsem.
0: Evet.
1: Sen ne oluyorsun?
0: Fakir.
1: Böyle yedin, sen de beni böyle yedin.
0: Evet, sen fakirsen ben fakir oluyorum.
1: Zengin değilim diyorsun, fakir değilim diyorsun.
0: Değilim abi zengin.
1: Tamam, fakir de değilsin.
0: Gönlüm zengin. Evet, gönlüm zengin.
1: Ya evet, tamam.
0: Ya bu şeydeki adam gibi ya. Şimdi hani adam domates yerken paylaşmış ya. Evet. Altına da şey yazmışlar. Vallahi hayat sana güzel falan diye kızıyorlar. La domates, la domates. Ya masa fanı Hüseyin, masa fanı. Masa fanı. Hafta sonu çok güzeldi ama, eğlence işte. Cumartesi dediğim gibi en güzel tekneyle çıktım. Çünkü arkadaşımın teknesi. En güzel tekne arkadaşımın teknesidir. Pazar günü telefon şakası yayınlandı. Saat 1 gibi falan yayınlandı. Saat 4.30 gibi falan kahvemi aldım. Altındaki yorumlara baktım. Yine çok eğlenceli yorumlar var. Yine abi ya, bu gözünü seveyim ya.

0: Hani çok şey var da biri yine şey telefon şakasında İçişleri Bakanlığımızı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü işaretlemiş yine. Etiketlemiş. Hmm. Şuna bir bakın diye.
1: Sebep?
0: Merak işte. Merak ettim, girdim baktım adamın bana şaka başvurusu var. Samimiyetsiz. Cehalet. Şaka başvurusu da şöyle. Beni gerçek zannetmiş ama eski kiracısından şeyi alamıyormuş. Son iki kirayı alamıyormuş. 2-3 kere yazmış bana.
1: Ha, öyleli yazmış.
0: Evet, bir de şey, adımın Serdar olduğunu da bilmiyor. İşte Yusuf Bey, eski kiracımdan son iki kirayı alamıyorum. Şuna bir el atar mısınız? Çok ihtiyacım var ona falan diye. Hani beni gerçek zannetmiş. Ha. Ben de görmemişim. Görsem de cevap yazmam zaten. 2 kere daha önce bana böyle başvuruda bulunmuş. Bu en son şakamın altına da İçişleri Bakanlığımızı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü şey yapmış, etiketlemiş. Samimiyete bak yani, samimiyetsizliğe bak. Yani. Ama bu adamlar, ben şeyi çok özlüyorum ya. Onlarla dalga geçe geçe, onlarla maytap yapa yapa bitirdik onları ya. Onlar çok iyi adamlarmış be oğlum. Sıkıysa beni ara.
1: Acaba bu kişi seni gerçekten böyle bir görevde olduğunu falan mı zannediyor?
0: Oğlum evet, işte yazmış yani, adam. Hani gelen 10 tane şaka malzemesinden 5 tanesi buna benzer şeyler.
1: Görevini yap.
0: Eski erkek, çok üzülüyorum ama. Eski erkek arkadaşım beni tehdit ediyor, abi şunu bir arar mısın? İşte patronum bana son maaşımı vermedi abi. Ondan sonra ne bileyim, okulda zorbalanıyorum, şuna bir el atar mısınız? Çok üzülüyorum müdahale edemediğim için. Çok üzülüyorum ama ben öyle yetkili bir abiniz değilim değerli dinleyenlerim. Ben telefon şakası yapıyorum. Ben telefon şakası yapıyorum. Bir de çok özür dilerim, okuma yazma bilmeyenler bunu nasıl yazıyorlar bunu da anlamıyorum mesela. Hani Instagram'daki oraya yazmışım. İşte şakanın tam hali YouTube kanalında diye oraya yazmışım. 1,5 dakikalık şakanın devamı nerede diye bana soruyorlar mesela. Ne yapalım mesela, alta başka birkaç dilde de ekleyelim diyorum. Ama en komiği şey. Ya bir kere daha ne zaman bu muhabbet olsa vallahi sayın savcılarım, hakimlerim, emniyet teşkilatım, jandarmam, polisim, kolluk kuvvetim, hepinize selam ederim. Hani gerçekten işiniz çok zor ya. Vallahi billahi ya. Beni tamamen geçtim. Beni tamamen geçtim. Bir adam köpeği, adam ve şey çocuğu kendi bahçesinde oynuyor. Kendi bahçesinde. Kendi köpeği, çocuğu onunla bununla oynuyor. Hayvana kötü davranıyor diye Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve Adalet Bakanlığı'nı etiketlemiş adam aşağıya. Hani işte hayvana kötü davranılıyor falan diye. Çocuk. Ve altına da baktım acaba bir şey var mı diye. Videoyu seyrettim, hiç rahatsız olacak bir şey yok. Altına baktım acaba bundan başka rahatsız var mı diye. Ondan başka da rahatsız yok. Çok. Diyorum abi, internet ikiye ayrılmalı, ruhsatla verilmeli. Taşıma ve bulundurma. Evdeki internet bulundurma ruhsatı olmalı. Cep telefonunda falan internet kullanıyorsan maalesef artık taşıma ruhsatı verilmeli.
1: Ya da
0: internete de.
1: Yorumları acaba kredi usulüyle mi?
0: Abi kredi değil de Allah aşkına bak ya, neyle neye yazıyor gözünü sevdiğim, bir bak Allah aşkına ya. Hani Allah, lan telefon şakası Emniyet Müdürlüğü'ne şikayet edilir mi ya? Çocuğu ve köpeğiyle oynayan adam Adalet Bakanlığı'na şikayet edilir mi ya? Abicim ya, gözünü seveyim ya. Yani vallahi billahi ya.

0: Keşke yetki... Ya bir gün bir yetki verilirse derim zaten değerli dinleyenler. Bir şikayetiniz varsa bildirin bana diye, ama bak yine diyorum, ben kolluk kuvveti değilim değerli dinleyenler.
1: Ya böyle bir birim olsa sen niye farklı kişiliğinle, farklı bir karakterle insanlar arıyorsun yani, ki yani?
0: Bir, evet, bunlar telefon şakası sevgili dinleyenlerim. Ama en baştaki yazılanlar şeydi, o adamlarla çok böyle maytap yapa yapa, dediğim gibi onları küstürdük. Bunlar çok güzel adamlarmış.
1: E bulalım onları.
0: Yok ki, onlar kayboldu bu enteresan diğer yorumların arasında. Sıkıysa beni ara. Beni ara da göreyim hadi. Beni ara da asıl şakayı ben sana yapayım diyenler vallahi çiçek gibi adamlarmış ya. Sen, yemin ediyorum ya.
1: Bir tane bulursan başa tuttur onu yorumda.
0: Neyi?
1: O enteresan dediğin adamları.
0: Allah, çiçek gibi adamlarmış.
1: Ya da çiçek gibi adamlar yazıp oraya.
0: Değil mi? Ona öyle yazayım ya. Çiçek gibi adammışsınız. Değerinizi bilemedim ben sizin.

0: Eve 120 bin lira girmiyorsa fakirmişiz bu arada.
1: O zaman...
0: Günlük mü? Ben fakirim, günlük girmiyor.
1: Nesin? 120 bin günlük giriyorsun.
0: Oğlum 120 bin lira iyi para mı? 120 bin lira güzel para yani. Yeri geliyor iki program yapmak icap ediyor iki gün. Yani... Evet, 120 bin lira günlük ya. Ben fakirim o zaman.
1: Günlük mü yazmışlar?
0: Bilmiyorum, ben öyle hesap ediyorum. Yani 120 bin lira
1: hayır,
0: günlük.
1: Hayır, onu bana sor. Bence sen zengin olduğun için bunları çok şey yapamıyorsun. Saatlik bile düşünebilirsin.
0: Aylık yani. Mı bu 120 bin lira?
1: Aylık, evet, maaş oluyor onun adı.
0: Sen cevap ver.

0: gitti ne oldu? İnsanoğlu...
1: Abi bilgisayar tanıtım videosu çektim.
0: Dinlemek ve eğlenmek, dinletmek ve eğlemek gerek.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketlemiş adamın biri aşağı önce. Bunların işi yok sevgili dinleyenler, işi yok. Yine diyorum bak, polisime, askerime, jandarmama, kolluk kuvvetlerime, savcıma, hakimime, yani hepsine kolaylıklar diliyorum. Yemin ederim işiniz çok zor, görüyorum yani. Hani bunu siz de görüyorsunuzdur. Hani görüyorum gerçekten.
2: Evet, emniyetin bu birimleri de artık bıkmışlardır yani böyle her şey etiket.
1: Abi etiket, çok etiket. Özür dileyerek yine selam ederim. Bence bıkmakta da haklılardır.
2: Haklılar yani. Yani
1: bence evet. Haklılar yani. Köpeğiyle çocuğuyla kendi bahçesinde oynayan adamı bile, yani mesela adam Antalya'da, bunu yazan Hollanda'da mesela, ta oradan, hani bu rahatlık olmamalı. Bak yine diyorum, bulundurma ve taşıma ruhsatlı verilmeli bu internet artık. Bu.
2: Şimdi bir de eskiden arıyorlardı biliyorsun. Ben şöyle bir video izlemiştim. Gerçekte işte itfaiyenin şeyini çekmişler. Acil durum merkezindeki kamerayla çekiyorlar hani kimler arıyor diye. Bir adam arıyor, diyor ki benim diyor numaram orada gözüküyor mu diyor. Gözüküyor diyor. Unuttum da bir söyler misiniz diyor.
1: Al
2: mesela.
1: İşte hadi buyur yani, al hadi buyur.
2: Ya da çocuklara ezberletmişler. Çocuk arıyor, annem nerede diyor. İtfaiyeci şey karşılıyor. Annen diyor işte gitti, gelecek, sen bekle orada tamam mı falan diyor. Böyle bir sürü telefon geliyor mesela.
1: Yani çocuğun yaptığı şeylere genelde kızamıyorum ben.
2: Kızmıyorlar, onlar da kızmıyorlar.
1: Çocuğun yani yaptığı şeye kızamıyorum. Benim itfaiyem, polisim, askerim, jandarmam da kızmaz diye düşünüyorum.
2: Evet, evet.
1: Çünkü bizdeki merhamet kimsede yok. Ama hani şu internetteki şu linç, bak linç kültürü şikayet kültürüne dönüştü artık. Çocuklar, liseli çocuklar okuldan eğlenirken video paylaşıyorlar, eğlenirken. Abi altına şey, Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı falan. Çocuklar ne yapmış diye baktım. Voleybol oynuyorlar moruk. Bu kadar. İşte. Voleybol oynuyorlar yani. Bu. Çok şey yani. Dur bakalım. Ben de sana sıkıysa beni ara diye yorum yapmıştım ama sonunda gülücükler koymuştur demiş efendim. Ya siz canmışsınız ha. Vallahi çok özür, biz sizin kıymetinizi bilemedik. O yorumlar çok naif, çok güzel mesajlarmış yani şimdikilerin yanında. Bitiriyor muyuz?
2: Bitiriyoruz.
1: Değerli dinleyenlerim, mevzu biter ben gider. Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih de size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bizde. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima sevgilerinizle.

ile büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet

0: kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.30'da Sturm Graz'da karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Musaba ve Ederson kadroda yer almadı. Trabzonspor 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk haftası bugün Pendik Spor Batman Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da oynanacak. Bayern Münih forması giyen tecrübeli İngiliz futbolcu Harry Kane, kariyerinde ikinci kez altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. Kane'e ödülü 19 Ağustos'ta kulüp müzesinde takdim edilecek.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.818 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.365, yarım altın 21.755, çeyrek altın 10.889, gram altınsa 6.674 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Antalya ve Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 27, Erzurum 26 ve Diyarbakır 39 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Parafla'nın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
5: Parafla'nın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

akşamlar, saygılar. Büyüklerin ellerinden öpeyiz, küçüklerin gözlerinden yaşıtlarımıza tokalaşırız. Burası Alem Efendim. Bir şov biter, bir şov başlar. 30 küsür yıldır bunu yapar.

0: akşam hafif esintili ama yani incelen de bir klima da açılır sanki. Şevval gelmiş kızımız kıvırcık saçlarıyla.
1: Geldim.
0: Yakalarsam. Valla ben bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Yastığımı değiştirdim. Tavsiye ediyorum efendim. İnsanın yastığı çok önemli. Hatta derler ki yatak ve ayakkabı çok önemli. Böyle ertelenmeyecek bir konu derler. Çünkü ayakkabı gün içerisinde 8-10 saat üstündesin. Evet. Yatakta 8-10 saat üstündesin. olarak bu ikisi çok önemli yani vücut sağlığı açısından çok önemli derler. Abi bir yastık bu kadar mı fark eder ya? Sabah bir gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Sabah bir kalktım aa çok iyi hakikaten.
2: Ciddi kafan rahat çünkü.
0: Kafan rahat olacak abi bu dünyada.
2: Evet.
0: kafam rahat. Yastık çok önemliymiş. Ben yumuşakta yatıyormuşum. Haberim yok. Daha doğrusu şöyle yumuşak ve serinletici bir yastık aldık biz böyle 2 sene önce falan. Böyle yumuşak üstünde jel var bunu serinletiyor diye. Abi aldığımızdan beri ben hanıma diyorum ki ya bu serinletmiyor. Bak kazıklandık. Çünkü çok para verdik abi yastık deyip geçme. çok pahalı. Allah Allah bu niye serinletmiyor? Niye serinletmiyor falan. 2 gün önce uyandık mevzuyu biliyor musun?
2: Neymiş?
0: Bizimkisi.
2: Evet.
0: Yastığın şeyi bozulmasın diye 2 kılıf geçiriyor.
2: Ya.
0: 2 kılıf geçirince de o soğutmuyor tabii. Dedim ki kendi uyandı bir de bu niye soğutmuyor biliyor musun diyor. Niye 2 nevresim geçiriyoruz şu 2 yastık kılıfı geçiriyoruz diye. Lan soğutur mu? Tabii ki de soğutma. Yastık önemli. Sert mi yumuşak mı?
2: Ben sertçiyim.
0: Sertçi misiniz? Dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler siz nasılsınız? Yani yok öyle değil yani. Yastık anlamında nasılsınız? Yani sertçi misiniz, yumuşakçı mısınız? Ortacı mısınız, nesiniz, necisiniz? Nasıl takılıyorsunuz efendim? Genel itibariyle öyle zannediyorum. Biz halk olarak da serti severiz. Hatta bunu da öneririz. Mesela bel ağrısı, boyun ağrısı olanları derler ki yerde bir betonda bir yat.
2: Evet.
0: Tahtada bir yat falan evet. deriz yani. Vücut olarak da öyleyiz birazcık.

0: Genetik olarak bazı şeylerimiz bazı şeylere uyumlu. Mesela futbola uyumlu olmadığımız gibi. Genetik olarak yapamıyoruz kardeşim. Daha bugün bunu konuştuk Sibel Hanım'ın odasında. Futbol konusunda niye bu kadar ısrarcıyız ya? Genetik olarak bu işi beceremiyoruz futbolu. Güreşe mi yönelsek acaba?
1: Değil mi?
0: Bugün onu konuşuyorduk yani. Dur bakayım, orta sert, orta sert, yumuşak, sert, sert. Bak herkes yazmış abi, sert, sert, sert yastık. İlle de sert, yastık linki gelir mi? Birazdan bir reklam patlatacağım. Yok şaka şaka, yok reklam falan yok. Ya muhabbet ediyoruz ya, öyle reklam falan yok. Öyle radyo programı dinlenmez ya, birazdan reklam mı gelecek bilmem ne. Sanki buradan füze atıyoruz. Gelse ne olur ayrıca yani. Hiç anlamazsınız bile. Sert, sert, herkes sert. Abi yok ya, orta iyidir diyor. Efendim... Sert, sert, sert. Yan yatıyorum diyor. Yüzüstü yatıyorum. Ne olursa olsun yastığın ucunda yatıyorum. O yüzden fark etmiyor demiş efendim. Yastığın de ucu sağ alt, değil mi?
1: Ben direkt altında yatıyorum.
0: Yastığın altına mı kafanı sokuyorsun?
1: Yastık kafanda hiç yok. Öyle düşün.
0: Tamam, yastık kafanı yastığın altına sokuyorsun.
1: Hayır, yastık üstte, kafamın üstünde, ben altında yatıyorum.
0: Allah aşkına bir gün selfie yapsana nasıl yattığını. Merak ettik şu anda.
1: Tamam, sabah
0: o nasıl bir yatış şeklidir ya?
1: Yastıkla kafamın hiçbir bağlantısı yok, öyle düşün.
0: Ben de mesela yastığın sağ alt üçgen pizza bölümü var ya böyle
1: evet,
0: anladın mı orayı? Ha, orada böyle kafamı oraya böyle ince.
1: Kıvrılıyorsun.
0: Yastığın %98'i boş.
1: Ama mesela düşün.
0: Yeni yastıkta tamamına koydum. Yastık önemli abi, çok önemli. Evet, anladığımız o ki herkes sert yastık seviyor. Çift kılıf üzerine sert yastık diyen var. Ben bir de üstüne havlu seriyorum diyenler var. Yastığım ter olmasın. Ey.
1: Ya.
0: Ey. Orta sert, sert, sert, sert. İdealim budur. Benim kolum da mutlaka yastık altında olur demiş efendim. Yastık altı, anladım. Dur, ben yastık altına elimi sokamıyorum ya.
1: Neden?
0: Altınlar var. Ekonomik bir şakaydı. Yastık altı altınları. Bilirsin.
1: Bilirim tabii.
0: Babaannelerin daha çok olur. Dil bölgemde bugün sorun var, beni bağışlayın efendim. Şimdi birazdan mevzuyu vereceğiz. Bugün ilk blokta da telefonları alacağız efendim. Bugün acayip telefonla konuşasım var. Vallahi niye öyle oldu bilmiyorum ama... Bugün erkenden telefonları alacağız. İki lafın belli kırmayalım efendim. Sanatçımız seslendiriyor, Halimem. Biraz...

0: 0-536-901-8902. WhatsApp'tan beni ara keltoş diyen iki dinleyici lazım bize. Konumuz yastık. Yok değil değil değil. Konumuz ne biliyor musunuz? Mevzumuz şu.
1: Ocak başında kaldı.
0: Sizinle paylaşılan ama sizi ilgilendirmeyen en gereksiz konuyu soruyoruz efendim.
1: Halime mince fikire dandı.
0: Hani bazı konular vardır böyle sizle paylaşırlar. Sizi hiç ilgilendirmez. Hmm, tamam deyip geçersiniz. İşte bugünün mevzusu budur efendim. WhatsApp'tan lütfen yazınız 536-901-8902.

0: Yengemin bebeği kabız olmuş diyor efendim. Bunu paylaştı benimle demiş efendim. Beni hiç ilgilendirmiyor ama paylaşıyor diyor. Arkadaşlarım rüyalarını anlattıklarında çok ilginç diyorum ama içimden de bana niye anlatıyorsun ki bundan? Beni ne ilgilendirir diyorum demiş efendim. Güzel, konu anlaşılmış, şahane. Çok mutlu olduk. İbrahim Bey geldi. Günün ilk telefonu. İbrahim'cim iyi akşamlar diliyoruz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar,
0: saygılar efendim. İbrahim Bey. Anestezi tek. Tek başınıza mı yapıyorsunuz? Ha, teknisyen, pardon, özür dilerim. Tek başınıza anestezi mi yapıyorsunuz dedim.
1: Yok, tek başımıza olmuyor iş.
0: Kaç kişi oluyor abi?
1: Minimum 2 kişi olmak durumunda.
0: Şeyden dolayı mı? Bayılmadığında tutup... Tutun lan falan, tutun!
1: Şu şekilde bir kişi hastanın başında oluyor. Solunum yolunu kontrol etmek amaçlı. Bir kişi de ilaç veriyor. İkimiz böyle koordineli bir şekilde.
0: İş bölümü var yani.
1: İş bölümü var, evet. Yani bir kişi ilaç verirken yavaş yavaş, çünkü birçok kombine ilaç kullanıyoruz.
0: İbrahim abi, bayılmadığı oluyor mu? Böyle filmlerde görüyoruz ya, bayılmış oluyor ama bilinci açık. Ay, en çok korktuğum şey biliyorum.
1: Yani anestezi altında farkındalıktan bahsediyorsunuz.
0: Farkındalık, evet.
1: Evet, yani o durumu, öyle bir durumu biz kitaplarda gördük fakat ben pratikte bu durumu gözlemlemedim.
0: Diyelim. İnşallah gözlemlemezsin.
1: Ya ben
0: gerçi
1: de
0: sen gözlemleyemezsin oldum. Ki zaten bayılan kişi gözlemliyor ya.
1: Yok yok, uyandıktan sonra bunun farkına vardıklarını, hani bu tarz şehir efsaneleri var. Bunu hiç karşılaşmadım, bundan bahsetmiştim.
0: Tamam, ağlama, ne kadar duygusal bir sesle bundan bahsetmiştim dedi.
1: Yok ya, benim normal tarzım aslında, konuşma tarzım o şekilde.
0: Biraz üzüldüm biliyor musun İbrahim? Ya keşke anlatmasaydın. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bütün dinleyiciler bir hayal etsin. Ameliyattan çıkıyorsunuz ve doktora diyorsunuz ki her şeyi hissettim. Bu şimdi şehir efsanesi mi yoksa bu gerçekte olan bir şey mi? Bu var mı yani İbrahim?
1: Yok. Yani
0: yok.
1: Benim
0: yok mu öyle bir şey?
1: Pratikte yok. Yani biz, çünkü hasta ameliyathaneye girerken alıyoruz. Hmm. Bir de ameliyathaneden çıkarken hastayı en son biz teslim ediyoruz uyanık bir şekilde. O sırada da tabii sohbet ediyoruz. Ağrın var mı? Nasılsın? Üşüyor musun?
0: Ameliyatta seni gıdıkladık hissettin mi? Bunlar
1: yani
0: mı?
1: Tabii bir tarz konuşmalar yapıyoruz. Hani hem o hastayı ayıltmak amaçlı, hem de işte kontrol amaçlı. Ondan sonra hasta stabilse eğer yukarı servisine güvenli bir şekilde yolluyoruz. Ama ben şu anda mesleğimi icra etmiyorum.
0: Ama bayağı da anlattın, yapıyor gibi anlattın ya.
1: 10 sene kadar yaptım mesleğimi. Şu anda bir ondan. Es verdim. Müzik sektörüyle uğraşıyorum aslında.
0: Çok güzel. Şarkı mı söylüyorsunuz efendim?
1: Benim tek problemim o. Ses yok. Ama müzik ve söz yazıyorum.
0: Vay.
1: Hatta bir şarkım var.
0: Bizim Şevval'de de ses var, söz yok. Evet. Mesela o da. O da öyle çalışıyor.
1: Yani bir şarkım var hatta. Ben 13 tane şarkı yasaya sürdüm.
0: Tamam, dur bir dakika. Bize göndersene onları, bakalım dinleyelim onları, mail atsana
1: tamam,
0: bana.
1: Tamam, en popüleri zaten Duhur, benim mahlasım var. Kendi adımı kullanmıyorum.
0: Oğlum şarkıcı bağlanmışlar, hiç haberimiz yok. Zuhur, öyle mi?
1: Evet, Zuhur. Şu aklımdan parçası çok fazla ilgi gördü.
0: Zuhur, bir dakika dur bakayım. Yapay zekayı mı okuttunuz efendim?
1: Evet, ama söz müzik bana ait.
0: Size ait. Şarkıyı gördüm, maşallah 5 dakika neredeyse, bu çok uzun ama ya. İnsanlar ama şimdi 2 dakikayı bile uzun buluyorlar İbrahim.
1: Dinlemeye bile değer o şekilde.
0: Eyvallah, yok illaki de tam vaktine göredir, siz şimdi beslediğiniz için size göredir, evet. Elbette ama ben halkın isteklerini hani baz alarak söylüyorum. Şimdi eskiden biliyorsunuz 6 dakika, 10 dakika, 20 dakika şarkılar var ama şimdi 2 dakikayı bile tahammül edemiyorlar. Yani ben size bunun bilgisini şu yüzden verdim, emeğiniz güme gitmesin. Bu şarkıyı 2'ye bölüp çık şu aklımdan 1, çık şu aklımdan 2 şeklinde yapılabilirdi diye. İbrahim Beyciğim şey yaptım efendim. Yani, haddimi evet, açmak istemem.
1: Yok estağfurullah. Yani tabii ki de eleştiriye açığım.
0: Hayır canım, hani daha dinlemeden ne eleştirirse. Hatta zorlayın, çıkış aklımdan 3 olabilir belki. Ama dinleyeceğim. Reklam arasında bakacağım. Söz veriyorum efendim. Çok da merak ettim, biliyor musunuz?
1: Eğer yayınınızda paylaşırsanız da ben de çok mutlu olurum bu arada.
0: Valla paranın açamayacağı kapı yok. Hani bunu konuşuruz, şey yaparız. Ortak bir yolda buluşursak elbette 1 milyon dolara zevkle İbrahim Beyciğim.
1: Yani konuda da...
0: Şaka yapıyorum, şaka. Hemen cebini yokladı, biliyor musun? Yok, var mı acaba ya? İbrahim Bey, bakacağım efendim. Eğer yayınımıza uygunsa zevkle çalarız yani. Gururla, mutlulukla dinleyicimizi
1: çağırsın. Çok memnun olurum. Çok mutlu olurum. Beni inanılmaz mutlu edersiniz gerçekten.
0: Bir de var ya.
1: Aynı efeme değer veriyorum.
0: Canımsınız. Biz gerçekten size değer veriyoruz.
1: Gerçekten dinliyorum sizi. Sağ olun bir efendim. Arka planda vesaire. Hani böyle yürüyüş yaptığımda vesaire bile. Hani gerçekten size keyifle dinlediğim.
0: Siz bir de bizi duşta dinleyin. Bak duşta dinleyin İbrahim Bey. Duşta çok güzel oluyoruz, biliyor musunuz? Çok iyi geliriz. Yani biz...
1: Yani, olabilir. Yani her duşta da dinleniyor. Şarkı da söyleniyor duşta. Yani, evet.
0: Evet. Nedir yani? Ama bu şarkıya bakacağım. Çok merak ettim. Çık şu aklımdan. Çok da güzel, böyle vurucu bir ismi var bu şarkının efendim.
1: Tabii çok. 300 bine yakın YouTube'da kişi baktı şarkıya.
0: Maşallah.
1: 1 milyona yakın kişi Instagram'da. Spotify'da da 18 bini geçtik.
0: Şu an sayenizde herkes bizi kapattı, şarkınızı dinliyorum. Yaptınız, reklamınızı yaptınız. Tebrik ediyorum.
1: Yani o biraz da yapalım yani.
0: İyi oldu.
1: Yapmayalım mı sizi?
0: Her zaman sanatçının elinden tutar Alem FM. Her zaman.
1: Tutarsınız.
0: Her
1: bu
0: zaman
1: konuda efendim. Size güveniyorum gerçekten.
0: Canımsınız. İbrahim Beyciğim, o zaman çok öpüyorum. Şarkıyı dinleyelim. Eğer bize uygunsa da bir karar verelim, sonra çalalım. Çaldıktan sonra da bağlanır bağlanmaz, eğer ağlarsanız ne reyting yaparız, biliyor musunuz? Yani işte bu, çok teşekkür falan. Bizi de ihya edersiniz efendim.
1: Tamam, anlaştık.
0: Anlaştık, tamam. Akçalı İbrahim Bey'i uğurluyoruz. İbrahim Yaşar Bayraktar bağlandı. İbrahim Bey, görüşürüz. Sağ olun efendim. Şeval, mutlaka bakalım. Mutlaka bakalım.
2: Ben kaydettim.
0: Kaydettin. Tamam. Dur bakayım, bir telefonda. Oğlum hayırdır bu saatte telefon demiş. Öyle. Sizi şaşırtmayı severiz efendim. Ozan mı geldi? Ozan Bey, merhabalar.
3: Merhabalar Fatih Beyciğim, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok iyiyim. Bestekar gibiyim. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz?
3: Sağ olun, biz iyiyiz vallahi. Allah'a şükürler olsun.
0: Sizde var mı beste meste işleri?
3: Yok bende. Yani isim Ozan ama öyle çok böyle bestede şahidi bende pek yok ya. Çok
0: ne
3: isimle
0: oluyor,
3: uymuyorum yani.
0: Hiç mi karalamadınız mı bir şeyler ya, böyle bir, ne bileyim, hani böyle bir insan yani, hayatında bir kere bir karalar, bir şey yazar. Mesela ben yazdığım bir tane var, okuyayım mı size? Eskiden yazdığım.
3: Lütfen, dinliyorum.
0: Ay çok da heyecanlandım şu an ama bilemedim ya. Şuraya kaydetmiştim, okuyayım onu isterseniz. Bir saniyenizi istiyorum.
3: Buyurun.
0: Evet. Yıllar evvel yazdığım şarkı. Hazır mısınız
3: hadi
0: efendim?
3: Hadi bakalım.
0: Şöyle bir saniye. Allah Allah, buraya kaydetmiştim ben onu ya.
3: Heh, şu an yazıyorsun sanki abi.
0: Yok. Ben yazıp buraya Word'e kaydediyorum da oradan açayım dedim efendim. Hazırsanız okuyayım. Sözleri buyurun, beğenirsiniz ben. İnşallah. Burada ilk defa okuyorum dinleyicilerimize. Evet. Yayında da ilk defa okumuş olacağım. Bunu galiba bir 6-7 sene önce yazmıştım. Böyle yayın bitti, çok moralimin bozuk olduğu bir gün yazmıştım. Stüdyoda yazıp buraya kaydettiğim şarkılardan biri. Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır, aşk sevene yük olmaz.
3: Mükemmel. Gerçekten ilk defa duyduğum bu sözler inanılmaz. Şu an ben çok etkilendim.
0: Nakarat okuyayım mı?
3: Buyurun.
0: Oo, onun da içi gidiyor. Oo, o da tasalanıyor. Bile bile kafa tutuyor aşka, gözü kara. O yine bildiğini okuyor.
3: Gerçekten etkilendim şu an. Arabayı sağa çekip ağlayacağım.
0: Hayır saçma, o kadar abartmayın. O kadar değil. Yani nacizane yaptığımız şeyler işte bunlar.
3: Yani evet.
0: Eyvallah. Yazıyorum. Ozan Bey.
3: Buradayım efendim.
0: Tarkan'ın avukatını mı aradınız diğer telefonu? Şakaydı efendim, o kadar ciddiye almayın yani.
3: Anladım efendim, şaka olun.
0: Ozan Bey, bugünün mevzusu beni hiç ilgilendirmeyen bir şeyi ben duydum, o da şuydu. Bugünün mevzusu o. Sizi hiç ilgilendirmeyen bir şeyi size anlatlar mı, sizinle paylaşırlar mı? Mesela az önce yaptığım bir şey. Mesela şarkı sözü gibi yani.
3: Yani o çalıştığım ofiste bazı hanımefendiler var, böyle yeni evlenmiş. Böyle evlilikle ilgili hikayelerini anlatıyorlar. Kocasıyla alakalı böyle birbirleriyle yaptığı şakaları, gittiği yerleri anlatıyorlar.
0: Her şeyi anlatmıyorlardır
3: yani,
0: tabii.
3: Yani umarım anlatmayacaklar. Bir sonu gelecek diye tahmin ediyorum. Yani beni ilgilendirmiyor ama gülüyorum, geçiyorum tabii. Evet diyorum, çok güzel, harika. İlk evlenmişsiniz, çok büyük başarı.
0: Çok güzel falan değil mi? Yani, abi bir yani. De seni ilgilendirmeyen bir şeyi biri sana anlattığında insanın yüzü de garip bir ifade alıyor. Yani
2: evet.
0: Böyle yüz kasların saçmalıyor ya. Evet. Ne yapacağını bilemiyorum. Evet.

0: Böyle bir şey duyduğunuz zaman sizi ilgilendirmeyen bir şey. Orada bir garip bir ses çıkarın ortamda. Falan gibi şeyler yapın. Mesela ne yapıyor ya manyak diye bir de anlatmasın.
1: Yani o hareketleri yaparsan hani iş aktimi fethini verirler.
0: Yani. O da olabilir. Riskli, riskli biraz riskli. Peki. Evet. Ozan Dündar çok teşekkür ederiz. İyi ki aradın bizi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Eyvallah. Alkışlarla uğurluyoruz Ozan'a. Reklamlardan sonra Kenancığım burada. İşte bu şarkıyla. Ex aşkım, bana neler ettin diyor. Kenan Doğulu, Fit, İsmail Türkler. Ulan bu şarkıyı İsmail Türk okusa ne güzel olur ya.
2: Çok güzel olur.
0: Ex aşkım, bana neler ettin.
2: Kenan Kuzeyli.
0: Reklamlardan sonra Kenan Türk bizlerle. Ayrılmayın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyonlar.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Cüneyt diyor ki ilk iki telefon harika seçim oldu Şevval. Çok tatlılardı değil mi?
1: Çok tatlılardı.
0: Çok naif insanlardı. Var evet. olsunlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi konu şu, sizi ilgilendirmeyen bir bilgi paylaşıldı mı? Fatih diyor ki bu mesajı atanlar isimlerini soy isimlerini de versin de bir daha bir şey anlatmayalım onlara. Dost, arkadaş, eş dost diye anlatıyoruz kardeşim demiş. Anlatmayalım mı diyor. İşte insanları iyi seçin. Herkese anlatın.

Eşimin benle sürekli paylaştığı ünlülerin düğünü, boşanması, doğumu, ünlülerin doğumu mu? Hamile olan ünlülerin değil mi? Çocukların magazinsel durumlarını falan diyor. En son beni ilgilendirmeyen konu buydu diyor benimle paylaşılan. Bir tane daha var altında, İbrahim Bey yazmış. Sürekli magazin bilgileri veriyor karım diyor. Yeliz Hanım, öğretmenim ben. Yıllar önce velimin biri geldi. Eşimle boşandık. Bizi barıştırır mısınız dedi. Lan ben aile danışmanıyım. Öğretmenim ben. Bana niye anlatıyorsun bunu? Diyemedim tabii diyor Yeliz Hanım.

0: Evin altındaki marketin kasiyer kızı kaşlarının rengini açtığını anlattı bana diyor. Nasıl olmuş?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir ihtiyaç ama.
0: Ne ihtiyacı?
1: Ya insan kaşıyla çok ilgileniyor ya.
0: Tamam da bunu anlatma ama bunu yani fark eden fark eder bunu
1: belki
0: yani.
1: Belki merak etmiştir nasıl yapıldığını.
0: Saçma sapan bir şey bu. Çok yeni askerlik anısını dinledim. Beni hiç ilgilendirmeyen bu konuyu bu kadar dinlemek zorunda kalmak çok kötüydü diyor Mustafa Bey yazmış efendim. Efendim dur bakayım şuradan bakayım. Mersin'de yaklaşık 20 gündür bazı bölgelerde Arapçayı... Ya arkadaşlar Mersin'le ilgili teknik ekibe bilgi verdik. Bazı bölgelerde bazı yayınlar geliyormuş Mersin'e. Orayla ilgili çalışma yapılıyor. Oralarda gezmeyin efendim. Daha merkeze doğru gidin. Oralarda işlerinizi halledin lütfen rica edeceğim. Ama Mersin'le ilgili bu problemi teknik ekibe yine iletelim. Biliyorlar ama yine söyleyelim. Arapça yayın arada karışıyor diyor oraya diyor. Daha önce de gelmişti. Efendim. Dur bakayım. Sürekli çocuklarını öven komşum. Evet. Hani her sabah İstanbul'daki yol durumunu veriyorsunuz ya. Beni hiç ilgilendirmiyor. Antep'teyim demiş efendim. Serhan yazmış mesela. Dur bakayım şuradan. Dün araçla giderken eşim Reels izlerken... Bir kadın eşiyle olan boşanma sürecindeki soyadını değiştirme sürecini anlattı diyor. Ben bu bilgiye niye sahibim onu da bilmiyorum diyor. Bana yapıştırdı gitti anlattı gitti diyor.
1: Evet Instagram sayesinde herkesin
0: gereksiz
1: bir
0: bilgilere
1: şeyine...
0: dolduk değil mi?
1: Evet dolduk.
0: Dolduk valla. Bir de zorla izletenler var bizim radyoda da var isim vermeyeyim. Soyadı Bezgin. Durup izle şunu bir izlesene. Bir de izletiyor diyor ki özelden attım. Oğlum attıysan bırak artık yani. İzleriz biz onu.
1: Gülüşünü merak ediyor olabilir.
0: Olabilir. Patronun ablasının ütü yapmayı çok sevmesini anlatması. Şevo saçmalama. Kalın rengini eden ihtiyaç olsun. Anlamadım. Efendim şuradan bakayım. Ben de diyor insanlara boş boş bilgiler veriyorum. Bugün fark ettim demiş efendim. Bu konular işte kendimize... Çek edelim diye. Ulan ben yapıyor muyum acaba bilgileri bunlar? Siz başkasına anlatıyor musunuz böyle gereksiz bilgiler?

Bak hemen teknik müdür Selahattin yazdı. Mersin'i düzelttik, cam gibi bir problem yok demiş efendim. Selahattin dinleyicimize yalan mı söylüyor? Selahattin'e uçak bileti aldık, Mersin'e gidiyor efendim.

Benimle paylaşılan en gereksiz bilgi. Eski patronumun kayınçosu boşanmış. Al sana bilgi diyor. Abi babam 20 yıldır anlatıyor askerlik anılarını. Yıldım demiş efendim. Hiçbeni ilgilendirmeyen konular demiş efendim. Niye, siz bedelli mi yaptınız efendim? Sizi niye ilgilendirmiyor? Askerlik hikayeleri hayat kurtarır ya. Keşke daha çok dinleseydim askerlik gitmeden önce. Tamam, ben kadınları ilgilendirmiyor olabilir ama askerlik hikayelerinden aldığımız datalarla ben mesela askerliğimi çok rahat yaptım. Çünkü babam o kadar çok anlatmış ki şöyle oldu, böyle oldu, böyle olur, böyle olursa böyle olur diye. Ben bütün hikayelerin sonunu biliyordum asker. He, babam anlatmıştı demek ki böyle diye. O kadar çok işime yaradı ki. Sessiz sessiz güneşleniyorum. Oğlum beni asla ilgilendirmeyen deniz keyfini anlatıyor. Anneciğim su sıcak, anneciğim su soğuk. Devamını okumayayım. Yüz oğlum demiş ya.

Bizim Banu Hanım yazmış, diyor ki Umut'la Damla'nın futbol muhabbeti demiş. Şimdi ben size onu anlatayım. Her gün bizim Umut Bezgin'le reklam müdürümüz Damla Karakaş sürekli futbol muhabbeti yapıyor. Şimdi o kadar sıkıcı ki, çünkü Damla yarım yamalak biliyor. Yani tam hakim de değil konuya. Bir de sadece Galatasaray'ı biliyor, sadece yani. Başka bir şey biliyor. Abi bizi bir bayıyor, bir sıkılıyoruz. Banu Hanım'la bakışıyoruz. Bunlar ne zaman susar diyoruz. Susmuyorlar. Şişe atıyoruz, yine susmuyorlar.

0: Mersin'deki yayın niye öyle biliyor musunuz? Nem'den demiş. Nem fazla. Vallahi Mersin'deki dinleyicilerimiz yayının iyi olduğu da yazanlar var, gayet güzel dinliyoruz. Çünkü bazı bölgelerde olur öyle. Böyle Ege'de de oluyor, bazı yerlerde şikayetler gelir. Sadece bizim özelimizi değil, diğer radyolar için de bunu çok yazarlar. Şimdi Yunan radyoları karışıyor vesaire. Yani istiyorlar ki 83 Atina. Kaç? 80 en son kaçta kaldık? 82. Öyle derler, 82 Atina derler. Ya sürekli orada bir şey var. Yayın sıkıntısı oluyor. En son dizele zam geldiğinde arkadaşım aradı, zam gelecekmiş dedi. Beni bağlamaz oğlum dedim. Seninki de dizel ya dedi. Demiş efendim. Gereksiz bir bilgiydi. Ben elektrikli kullanıyorum diyor. Savaş Çoşkun yazmış efendim. Peki. Ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Sizinle paylaşılan en gereksiz bilgi efendim. Hangi bilgiye sahipsiniz? Bu bilgi bende niye var kardeşim dediğiniz bir bilgi. Reklamlardan sonra bir telefon, iki telefon belki. Bir ya da iki. WhatsApp'tan beni ara diyen iki dinleyici ararız.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Sertünsüz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
3: getir. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor.

0: ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Annemlerin apartmanı boyayan adam Urfalıymış ve 7 kardeşlermiş. Aradı bana bunu anlattı diyor. Ne yapayım kardeşim diyor.

0: Ekrem geldi. Ekrem'cim iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Ekrem Beyciğim. Neredesiniz efendim? Alanya'da. Kendisi transfer kaptanıymış.
1: Evet, doğrudur.
0: Evet, zenginleri alıp otele mi? Öyle bir transfer mi? Nasıl oluyor?
1: Maalesef aynen öyle.
0: Niye maalesef?
1: Onların yaşadığı hayatın taşımacılığını yapıyorum.
0: Abi, hayata böyle bakarsan mutsuz olursun ama.
1: Yo, ben gayet mutluyum. Asıl mutsuz olan bunlar.
0: Niye mutsuzlar?
1: Çünkü benim yaşadığım şehre tatile gelebiliyorlar sadece yılda bir defa.
0: Oo, güzel bağladı. Çok güzel bağladı. Çok güzel bağladı. Sadece
1: ben her zaman buradayım.
0: Sadece sende ekonomik sıkıntı var, o kadar. Yoksa şehir okey yani.
1: Ya bir tık böyle, bir tık var yani, çok değil de. İnşallah önümüzdeki 15 yıl sonra düzelecek.
0: İnşallah. Ekrem, seninle paylaşılan en gereksiz bilgi.
1: Abi benim hanımın arkadaş çevresi. Yok araba almış, yok perde almış, yok tencere set almış. Ya bana ne ya?
0: Kim anlatıyor bunu?
1: Bana anlatıyor. Açayım kahve yapayım, otur. Oturuyorum. İşte Ayten araba almış, Nurten perde almış. Ya ben ne yapayım Nurten'in perdesinin kornişinin rengini ya?
0: Kornişinin rengine kadar.
1: Onu anlatıyor. Hafızam da boş yere niye işgal ettiriyorsun bana? Bana ne?
0: Kaç yıllık evlisiniz peki?
1: 4 elhamdülillah maalesef.
0: Hangisi? Elhamdülillah mı, maalesef mi?
1: Elhamdülillah. Pardon, dilim sürçtü.
0: Yenge Hanım'a selamlarımızı ilet.
1: Yok, dinlemiyor çok şükür ya. Ben normal bir şekilde iletirim.
0: Eyvallah. Yok, biz bir şey demedik. Sen anlattın zaten yani. Biz bir sürü kötü bir şey söylemedik. Yenge Hanım'a saygılarımızı sunuyoruz. O öyle anlattığı zaman şey yap bence ya. Mesela bilgileri paylaşıyor ya. Bunları gizliden telefonda kaydet. Mesela bir saat sonra dedi ki bana bunu anlattın, farkında mısın, ne anlamı vardı dedi. Bakın ne tepki verecek kendisi.
1: Abi bir de soruyor. Mesela aradan bir yarım saat 40 dakika geçiyor. Biz diyor kahve içerken ne konuştuk?
0: O bir de test ediyor yani. Sırama tabi tutuyor.
1: Oradaydım yani. Unuttum. Oradaydım ben sadece o an.
0: Sadece dinledim. Yorum da yapman lazım. Yoksa büyük harcayarlar. Ekrem almış.
1: Ya abi, bir Osmanlı perdesinin de bir şey varmış. Böyle topuzlu mopuzlu. Bana onu anlatıyor. O ay böyle benim gözümün önüne. Ya bu sus kaderimin gürzü geliyor. Ben başka bir şey düşünüyorum. O başka bir şey anlatıyor. Frekanslar çok farklı.
0: Çok eşli olsun efendim. Allah kurtarsın. Ekrem abi.
1: Cemil cümlemizi.
0: Yenge Hanım'a çok selamlar. Alanya'ya selam ederiz. Kolay gele.
1: Allah'a emanet
0: olun. Eyvallah. Öpüyoruz. Sağ olun. Burçin geldi bir de. Burçin merhaba. İyi akşamlar. Alo.
2: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: İngiltere'den bağlanıyor. Çok yazar. Kısa tutacağım biraz. İngiltere'yi aradık.
2: Fatih Bey İngiltere'den aramıyorum. Ben Kıbrıs'tan arıyorum.
0: Ha, Kıbrıs. Ama İngiltere yazıyor burada. Niye öyle oldu?
3: Normalde İngiltere'de yaşıyormuş. Aynen. Kıbrıs'a tatile gitmiş.
2: Aslında İngiltere'de yaşıyorum, evet.
0: Eyvallah. Kıbrıs'a tatile mi geldiniz efendim?
2: Aslı ben Kıbrıslıyım. Evet, buraya tatile geldim.
0: Kıbrıslıyım dediğiniz an zaten anladık onu biz.
2: Konuşmam değiştim artık. Kıbrıslı değil mi?
0: Geçen 30 yıllar bu. Şeyi izledim. Kıbrıs'la ilgili şeyi izledim. Yemekleri izledim. Bu Alp Yollarda diye bir Alp Kırşan'ın bir şeyi var ya, kanalı var YouTube'da. Evet. Çok seviyorum. Çok güzel anlatıyor. Ben çok hoşuma gidiyor onun videolarını izlemek. Orada bir tatlıdan, evet, bahsetti. Böyle makarnanın üzerine tavuk koyuyorlar. Pulli mi, kulli mi, ne bir şey, ne onun adı ne?
2: Ha, şimdi bizim Kıbrıslılar şey, Rumcadan gelen şeye, tavuğa bulli diyoruz.
0: Bulli. He, bulli.
2: Ama tatlı değil. Tatlı değil ama.
0: Tatlı mı dedim ben?
2: Tavuğa, evet. Tatlı dedim sanırım.
0: Özür dilerim efendim. Makarna yok, üzeri tavuk. Yok. Ne onun adı?
2: Evet. Şimdi
0: o da bilmiyor bence. Onun adı ne? Adı, yemeğin adı ne? Makarnanın üzerine tavuğun adı ne?
2: Makarnanın üstüne tavuk. İşte makarna bulli.
0: Makarna bulli. Yani tamam, makarna bulli. Tamam, doğru. Evet. Makarna bulli. Gittin, evet, mi hiç Kıbrıs'a şey var?
3: Gittim.
0: Nasıl?
3: Çok güzel bir
0: güzel
3: yer.
0: Güzel mi? Bir gidemedim Kıbrıs'a ya.
3: Çok güzel, bence gitmelisin.
0: Vallahi ama
2: nasıl olur ya? Çok yakın. Çok yakın size.
0: Ne? 2000 kilometre abi, ne yakın? Çok uzak ya. Nasıl gideyim ben orada?
2: Hadi
0: burada
2: ya, İstanbul'dan bir saatte buradasın Fatih Bey.
0: Doğru söylüyorsun aslında. Gidip görmek lazım yani. Yavru vatanımızı bir şeye gezmek lazım. Galiba Kapalı Baraj'ta da bir bölge açılmış. İnsanlar orada denize giriyorlar. O sahili tepeden çekmişler. Son halini gördüm. Ya, inanılmaz bir plaj, evet. Ve söylenen o ki, biliyorsunuzdur ama altını çizeyim tekrar. Söylenen o ki, dünyanın sayılı plajlarının yanına ekleyin diyor. İlk üçe ekleyin diyor. O kadar diyor güzeldir diyor Kapalı Baraj'ın o plajıyla ilgili. Vallahi orası için bile gelir. İnanılmaz güzel bir yer. Muazzam. Bizi Kıbrıs'tan dinleyen çok dinleyicimiz var. Hepsine selam çakalım. Burçin Bey, ne zaman dönüyorsunuz geri İngiltere'ye?
2: Allah isterse pazar günü sabah.
0: Pazar günü.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.
2: Ben sizi hazır 3 yıldır dinliyorum. Devamlı dinliyorum. İlk defa bağlandım.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Var olun. Sizinle paylaşılan gereksiz bir bilgi var mı? Böyle ulan şu bilgiyi bana anlattılar. Niye anlattılar?
2: Bizim normalde ben kahve çalıştırıyorum. Devamlı müşteriyle birebir ilişkiye giriyor. Yani devamlı...
0: İletişime. Halindeyim. İletişim halinde, evet.
2: İletişim halindeyim. Onlar evet. Devamlı bütün problemlerini bize anlatıyorlar. Mesela sağlık problemlerini anlatıyorlar. Veya kız erkek problemlerini anlatıyorlar. Devamlı bir şey anlatıyorlar. Biz de dinlemek için evet evet deyip geçiyoruz.
0: Ekstra para almıyorsunuz bunun için de. Mesela dert dinlenen bir kafe yapsanız mesela çok güzel olur. Tutmaz mı?
3: Tutar, çok tutar.
0: Dert doğrudur, dinlenir.
2: Doğrudur.
0: Öyle bir tane evet, şey vardı doğrudur. Ya bir levha vardı hatırlar mısınız? Diş çekilir, dert dinlenir. Hatırlıyor musunuz? Her şey vardı. Tıraş yapılır, diş çekilir, dert dinlenir. Valla bu bir girişimcilik muazzam. Çünkü insanlar tuhaf tuhaf şeyler yapıyor ve bu satılıyor. Mesela yurt dışında hatırlarsınız bazı influencerlar vücutlarından çıkan bazı parçaları satıyorlardı ve milyar dolarlık oldu kız, hatırlayın.
3: Sabun yaptı.
0: Sabun yapan var keza.
2: Yeni gördüm.
0: Kel tarağı. Duydunuz mu efendim bunu? Kel tarağı. Bunu duydunuz mu? Kel tarağını...
2: Yok, duymadım.
0: Şimdi Burçin Beyciğim kel tarağı diye bir şey üretmişler ve satışta ve satılıyor. Böyle sayfalar var, şimdi söylemeyeyim adını ne olduğunu da, girin o yorumları bir okuyun.

0: kel tarağına bir bakın. Tarak ama şeyleri yok. Çubukları yok.
1: Dişleri yok.
0: Dişleri yok. Satılıyor biliyor musun?
1: Allah evet. Allah.
0: Fiyatını söyleyeyim Burçin'cim, bekle. Hemen söyleyeyim ben sana fiyatını söyleyeyim. Bir dakika, şurada bana Betül atmıştı onu çünkü. Kel tarağı fiyatı neymiş biliyor musun? O meşhur sitede. Var ya bir site.
1: Evet. Heh.
0: Burçin, evet, Kıbrıs'ta, evet. Kıbrıs'ta daha uygundur. Alırsın diye söylüyorum. 280 lira.
2: Ha.
0: Gayet uygun.
2: Uygun.
0: Uygun. Yorumlara bakıyorum şimdi. Dedemin sırma saçlarına, evet, iyi gelecek. Mesela bir tane yorum gelmiş. Hemen alıyorum. Alıyorum mu? Almışsın zaten. Almadan yorum yapılmıyor zaten diye biliyorum. Efendim. Ha.
2: Aldın mı? Şimdi sen kendin için aldın mı onu?
0: Aldım, verdim. Şimdi konuşurken verdim. Şu an verdim. Evet. Peki. Abi bayağı 2000 küsür tane de yorum var bu arada.
1: Çok popüler şu an.
0: Kel tarağı mı?
1: Evet.
0: Burçin abi, Kıbrıs'a selam ederiz. Sana da iyi yolculuklar dileriz.
2: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum beni aradığınız için.
0: Eyvallah. Ne demek efendim? İnşallah yolunuz buraya düşerse de çaya bekleriz efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
2: İnşallah. Eyvallah. Umut Bey'e de selamlar.
0: Hadi iyi günler. Görüşürüz. Hoşça kalın.
2: Aptal oluyoruz. Hoşça kalın. Teşekkürler.
0: Abi yorumlara bak, yani zibilyon tane yorum var ya, 2000 küsür ya. Kel tarağı şaka gibi ama bayağı satışta olan bir ürün.
1: Kafaya nasıl sığıyor, ben onu düşünüyorum.
0: Ya bu kafa için değil bence bu ya.
1: Ne için?
0: Bunun iki ucuyla kulağının içini temizlersin. O kadar, başka bir şey yok ya. Kel tarağı. Aa, hakikaten varmış diyor, Melih yazmış. Var efendim.
1: Var var.
0: Yalan mı söylüyoruz?
1: Satışı kel tarağı yüksek şu an.
0: Ya ilginç fikirler satıyor şu anda. İşte dert dinlenir dedik ya az önce. Mesela
1: evet.
0: Burçin Bey bunu yazsa tabela olarak oraya. İşte makarana bullinizi yerken kayınvalidenizin dertlerini dinleriz. Hakikaten parasını verir. Ben giderim, derdimi anlatmaya giderim.
1: Bulli 300'den 350'ye çıkar.
0: 350. Sadece bulli 300. Dert dinlenir bulli 350.
1: 350 olur.
0: Temiz, çok güzel. Evet, ben aldım demiş, çok da memnunum. Şey, kel tarağını. Güzel. WhatsApp'tan beni ara yazarsanız ikinci blokta iki lafın belini kırarız. 536-901-8902. Kısa bir ara, bir çay molası, yeni saate geliyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar

0: kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: 10-17 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SMX520N LBRTUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan.

0: ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.30'da Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Musaba ve Ederson kadroda yer almadı. Trabzonspor 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk haftası bugün Pendik Spor Batman Spor müsabakasıyla tamamlanacak. Maç saat 21.30'da oynanacak. Bayern Münih forması giyen tecrübeli İngiliz futbolcu Harry Kane, kariyerinde ikinci kez altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. Kane'e ödülü 19 Ağustos'ta kulüp müzesinde takdim edilecek.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 38, Antalya ve Adana 36, Kayseri 32, Trabzon 27, Erzurum 26 ve Diyarbakır 39 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Sizi ilgilendirmeyen bir bilgi sizinle paylaşıldı mı? Paylaşılmış Aysel Hanım. Komşumun teyzesinin eltisi tatili Antalya'ya gitmiş. Otel hiç güzel değilmiş. Böyle bir bilgi var diyor. İş arkadaşım dün akşam 8'de yatıp uyumuş. Sabaha kadar hiç uyanmamış. Daha bugün konuştuk diyor. Barele lan yazmış. Kuzenimin kayınço sıfır araba almış. Döşemelerini kahverengi kaplattırmış. Bunu anlatıyor bana demiş efendim. İş yerinde Kerem diye bir çocuk var. Hafif de bana yazıyor. Sabah simidi susamsız yemiş. Midesine dokunmuş. Saçma sapan şeyler paylaşıyorlar insanlar birbirleriyle diyor. Evet efendim, biz de tam olarak konuyu bu yüzden böyle yaptık. Sizinle paylaşılan gereksiz bir bilgi var mı? Canınız börek çektiyse börek yapıp getireyim Fatih Bey demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Hiç gerek yok valla. Çünkü içeride böyle bir tayfa var. Ay gluten ben yemeyeyim falan. Tamam diyoruz, 10 dakika sonra bana niye ayırmadınız oluyor. Böyle saçma sapan bir şey oluyor. O yüzden gerek yok. 65 plus yöneticimizin AVM tuvaletinde rahatsız edilme hikayesi. Bunu duydum diyorum şeferim. Beynimi yıkatmak istiyorum diyor. Ne kadar saçma şeyler paylaşmış değil mi insanlar birbirleriyle? Şu gelenlere bak abi. Simidi susamsız yedi, mideme dokundu. Bunu anlat. İş yerinde ne yapacak? Bunu anlatacak yani.
1: İnsanların beynini akıtmaya ihtiyacı var değil mi?
0: Gereksiz bir şey. Burak Bey iyi akşamlar diliyoruz efendim. Merhabalar.
2: İyi akşamlar Fatih
0: Bey. Kulaklık veya araç kiti varsa çıkaralım. Sesinizi güzel duyalım.
2: Yok, şu an arabanın içerisindeyim.
0: Çok tatlı bir erkeksiniz gerçekten. Çok teşekkür ederiz.
2: Evet, biliyorum.
0: Burak Bey'ciğim. Antep'te yaşıyor kendisi Burak Bülbül. Burak Bey, sizde de böyle gereksiz bilgiler paylaşılıyor mu?
2: Bu istemediğin kadar.
0: Bir tane söyle bakayım neymiş?
2: Eşim benim onkoloji hemşiresi.
0: Hı-hı.
2: Her gelen hastasının icini cicini anlatır.
0: Her şeyini sana mı anlatıyor?
2: Evet.
0: Oğlum çok sıkıcı gerçekten. Bu işte eve geldik mi işi kapatalım artık. İş yani konuşmayalım arkadaşlar ya.
2: Şimdi şöyle bir şey oluyor. Anlatıyor. O an ben uçup gidiyorum. Götürüyor beni. Sonra bir şey soruyor. Aa, hatırlamıyorum.
0: Yok ama yok, test ediyor. Az önce bir abimiz bağlandı. O da aynısını söylüyor ya. Abi dinlememek de olmuyor diyor. Teste tutuyor diyor. Ben ne anlattım diyor. Söyle bakayım diyor mesela.
2: Ya abi şimdi bu bir çeşit. Bir de patron var. Kadın yazlığa gidiyormuş, denize girmiyormuş.
0: Onu mu anlatıyor?
2: Bu bilginin bana ne gereği?
0: Eyvallah. Burak abi Allah kurtarsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün inşallah. Telefonları böyle kapatıyoruz.
1: Gerçekten
2: Allah inşallah.
0: Allah kurtarsın diye kapatıyoruz.
2: Abi bir de benim bir abim var. O da çok gereksizdir bu konuda.
0: Ne anlatıyor?
2: Şimdi biz Beşiktaşlıyız ailede. Maç olur televizyonda. İnternete bakmak yerine arar beni. Burak maç hangi kanalda diye gereksiz bir bilgiyi bana sorar.
0: Soruyor. Abi ne tabii diyeceğim? Ya. Ne yapacaksın?
2: Abidir. Mecbur söylüyorsun.
0: Maç saatlerinde engelle. Yani en fazla onu yapabilirsin belki.
2: Yapamıyorsun ki onu da yapamıyorsun. Eyvallah. Engelleyince de küsüyorlar.
0: Antep'e selam ederiz Burak abi. Saygılar gönderiyoruz. Alkışlarla oluyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Erdal geldi. Erdal iyi akşamlar.
3: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Merhaba.
0: Teşekkürler efendim. Ta İzmirlerden ticari bir taksi işi. Taksi senin mi?
3: Yok, sürücüyüm ben sadece.
0: Ya çok şu cevapta var ya, şu cevapta bir ses düşüyor ya. Çok üzülüyorum biliyor musun yani? Şu cevapta evet benim özgüveniyle yok be abi, çalıştırıyoruz. Arasında çok fark var değil mi Erdal?
3: Yani çok isterdim o şekilde cevap vermeyi ama şartlar malum.
0: İnşallah olur abiciğim. İnşallah olur. Erdal abiciğim şeyde İzmir'e DAP yeni geldi. Arabadan nasıl dinliyorsun? FM'den mi DAP'tan mı dinliyorsun?
3: Yok hayır, normal FM'den dinliyorum.
0: Ha, normal FM'den tamam. Hı-hı. Arabanın modelini şu anda anladım da
1: anladım.
0: O yüzden. Şeyden kaç kilometrede araba şu an?
3: Ya onu söylemek zorunda değilim sanki ya.
0: Söyle söyle, ne olur söyle, merak ettim.
3: Tamam, birlikte teyit edelim.

0: 810 1016'da. 810. Daha bir 1 milyon daha gider bu.
1: Taksilerde 1 milyona kadar yolu var değil mi? Hep öyle söylerler. Abi daha dur ya. Araba 900 bin olmuş diyor ki 3 milyona yolu var ya. Ne var abi diyor. Bağırıyor mu araba peki? Bağırıyor mu? 800 binde artık bağırır çünkü.
0: Yok öyle bir şey yok. Yani abi, gerçekten aracı yani böyle bir satıcı şeyiyle konuşmayayım ama aracı görseniz demezsiniz yani bu araba 810 binde diye.
1: Abi biri sana sesleniyor. Kim o?
0: Duraktan çağırıyorlar.
1: Duraktan dinliyorlar mı acaba şu an?
0: Yok o sadece telsiz frekansı.
1: Tamam durağa de ki Alem FM'deyim oğlum reklamınızı yapacağım de. Durağa.
0: Araçta bir tek benim aracımda şey var. Sticker var zaten.
1: Eyvallah durakta. Selamlarımızı ilet. Seninle paylaşılan gereksiz bilgi. Sende kralı vardır. Taksi şoförü olduğu için yolcular saçma sapan şeyler anlatıyorlardır.
0: Ya inanılmaz şeyler oluyor. Anlatsam yani şey yapamazsınız. Tahayyül edemezsiniz yani.
1: Söyle bakayım bir tane.
0: Yolcu en free şekilde sigara taksiye geldi, bindi. Merhaba merhaba.
1: Free şekilde bindi kıyafet olarak mı free?
0: Yok normal free şekilde geldi bindi. Daha biner binmez. Ben artık bu evde yaşamak istemiyorum. Sanki ben vekil olmuşum da.
1: Sen de şok oldu tabii. Ne oluyor lan durduk yere biner
0: mi? Ben dedim acaba bizim evde yaşıyor. Ben de eve gitmediğim için acaba bizi neden bahsediyorsun?
1: Bir dakika abi. Arabaya bindi ve şey mi dedi? Ben bu evde yaşamak istemiyorum artık.
0: Ya arabaya bindi daha ne tarafa gideceğiz diye... Soramadım bile yani. Lanet olsun yaşamak istemiyorum.
1: Abi bir dakika dur bunu canlandırmamız lazım bir saniye. Şevval arabaya bin ve böyle söyle tamam mı? Tamam. Taksi şoförü de Erdal. Ve 3 ve 2 ve 1. Taksi diye bağır taksi.
2: Taksi. Taksi.
0: Yolcu.
1: Yolcu. Tamam durdu ve Şevval bindi.
2: Ya ben artık bu evde yaşamak istemiyorum ya.
0: Hoş geldiniz. Ne tarafa gideceğiz?
2: Ya lanet olsun ya gerçekten. İstemiyorum ben böyle bir evde yaşamayı.
1: Erdal burayı bağlaman lazım ama bir şekilde evet.
0: Abi nasıl bağlayayım? O an ne yaşamışsam şu an aynısını yaşıyorum yani.
1: Abi bak hayır bunu ticari bir kazanca çevir. Şöyle yapabilirsin. Nerede yaşamak isterdiniz oraya süreyim. Mesela...
0: Ya böyle şeylere girdiğimiz zaman direkt şikayetle muhatap olduğumuz için
1: şikayet
0: biz hakanlara hiç giremiyoruz.
1: Tabii böyle dese şey diyecek yolcu. Ay bana mı yürüyorsun be manyağa bak falan. Öyle diyecek tabii değil mi?
0: Abi neler oluyor yani anlatsam gerçekten film yapılır yani. Niye yapmıyorlar bunu da anlamış değilim ya.
1: Abi bak
0: böyle bir malzeme var.
1: Bu çok güzelmiş ya bu. Ben bu evde yaşamak istemiyorum. Sana da soruyorum bütün taksici abilerimize soruyoruz. Arabanda cep telefonu haricinde unutulan garip bir şey var mı?
0: Bebek unuttular abi.
1: Bebek mi?
2: Bebek
1: biz böyle bir şeyi çocuğunu unutma. Nerede duyduk biz bunu ya? Böyle bir
2: haber bebek unuttu mi çıktı abi, biz mi duyduk?
1: Abi haberlerde gördük haberlerde. Çocuğunu arabada
0: unuttu. Hayır abi bebek unuttular. Adam sonra durağı arayıp tekrar taksiyi geri istedi. Çocuğunu aldı. Çocuk da arkada uyumuş. Ben de duymuyorum. Görmüyorum da. Ben nereden bilebilirim?
1: Çocuk arabada ağlamadı mı yavrucak? Orada duruyor mu öyle?
0: Abi zaten çocukları biliyorsun. Arabaya biner binmez o ne oluyorsa.
1: Uyudu. Uyuyorlar. Ulan bir üzüldüm be şu anda. Sen de fark etmedin tabii.
0: Abi arka koltukta kim bilir neler uçuyorlar. Şimdi yine bakıyorum hatta aklıma gelmişken kollayayım.
1: Ulan çocuk buçuk. Arkada çocuk buçuk olmasın. Erdal çok eğlenceli bir taksi şoförüsün gerçekten. İnşallah çok denk geliriz İzmir'de. Plakanı versene İzmir. Belki yolda gören dinleyiciler çevirir seni sana senin arabaya 30, binerler.
0: 35 ticari 5906 şu anda karşıya kalayım beklerim.
1: Eyvallah.
0: Dinleyicilerlerse indirim de yaparım.
1: İndirim de yaparım. Erdal'ım İndirim görüşürüz. Yaparım. Erdal Albayrak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sen bizden sticker kazandın mı? Benim arabada sticker var dedin çünkü.
0: Daha önceden almıştım ama bir tane daha olursa neden olmasın?
1: Tamam göndeririz ya nedir ya. Taksi durağına yapıştırır ya ne olacak. Erdal'ım gönderdik var ol görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Alkışlarla uğurluyoruz.

0: Yine bir taksiciye sormuştum diyor. Haberlerde değil, bir taksici abimize yine biz sormuştuk. Birkaç ay evvel evet. galiba. O da yine çocuk unuttular demişti
1: dejavu
0: değil mi?
1: Dejavu yaşadım çünkü.
0: Vallahi ben de dejavu yaşadım. O insan çocuğunu da nasıl unutur kardeşim ya? Bebek de unutulur mu ya?
1: Değil mi ya? Hiç bakmıyor yok musun indikten ya. Sonra? İnsan telefonuna bakıyor. Çocuğuna bakmaz mı?
0: Hanım bir hafifledim ben. Bir şey mi eksik ya? Bir şey mi yok
1: bir şey
0: acaba?
1: Olamıyor.
0: Vay arkadaş bu çok kötüymüş ya. İnsan çocuğunu unutabiliyor demek ki. Kafa o an neredeydi kim bilir yani ne düşünüyorlardı.
1: Annemler de beni unutmuş.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Bebekmişim. 1 yaşında.
0: Ya daha alışkanlık olmamış demek ki. Bir alışkanlık

0: Vay be.
1: Unutmuşlar. Yatağın altında bayağı uyumuşum bir süre. Demişler ki aa bizim bir şeyimiz eksik sanki.
0: Bir şeyimiz vardı bizim ya. Biz çocuk yaptık mı? Yaptık aşkım. Aa o yok.
1: Evet. Tam olarak öyle bulmuşlar sonra.
0: He, ya bizimki bebek değilmiş ya. Bebek arabasıymış. Hikayeyi yarım yamalak hatırladık ya. Vallahi billahi. Yalnız dinleyici ne kadar hafızası kuvvetli bak. Hemen herkes yazdı yani. Hayır hikaye böyleydi şöyleydi falan filan yazmışlar bir sürü. Abi çocuk yapma bak neleri var demiş efendim. İşte bu yüzden yapmıyoruz efendim. Yarın öbür gün taksiden otururuz diye çocuk yapmıyoruz sevgili dinleyiciler. Ya. WhatsApp'tan ben müsaitim diyen iki dinleyici. Alem FM'de canlı yayında iki lafın belini kırıyoruz. 536-901-8902. Sizinle paylaşılan gereksiz bilgiler efendim. Mahalle bakkalından hala alışveriş yaparız. Çok da severiz. Dükkanın önündeki kaldırım taşlarını değiştirmiş. Yarım saat bana onu anlattı diyor efendim. Akşamüstü uğradım. Bizim iş yerinde bir stajyer çocuk var. Kahvesini şekersiz içiyormuş. Bugün anlattı. Sert seviyormuş. İnce belli bardakta. Yengemin teyzesinin kızı saçını sarıya boyatmış, telefonla anlattı demiş efendim. Ama hiç yakışmadığını ekledi diyor efendim. Konuştukça azalıyor insanın derdi korku.

0: seni konuşurum.
1: Karşı komşumun kedisi geçen gece bizim kapının önünde uyumuş. Rahatsız olmadınız inşallah diyor bir de. Söylemesen anlamamıştık zaten demiş Kadir. Berk diyor ki bu sabah yaşadığımı söyleyeyim. Sabah metroda tam 5 durak boyunca ayakta gitmiş iş arkadaşım.

0: olur pus olur biz seni konuşur.
1: Bacanak arabayı yıkatmış ama akşam yağmur yağmış. Böyle bir bilgi paylaştı benimle diyor. Bekir geldi. Bekir'cim iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Abi ne saçma sapan bilgiler ya. Duyuyorsun değil mi? Millet birbirine ne kadar gereksiz.
2: Hepimiz gülerek dinliyoruz zaten.
1: Abi ne gereksiz şeyleri anlatıyor. Diyor ki işte teyzem diyor 2 kilo fasulye 50 liraya almış. Yok işte ofisin temizlik yapan ablasının kızı evlenecekmiş. Dünürler hala ev tutmamış.
2: Millet... Bacanak sıfır araba almış.
1: Bacanak sıfır araba almış. Banenela yazmış herkes bu arada. Bu arada mesajların tamamına yakınında banene yazıyor da onları okumuyorum hani tekrar düşmeyeyim diye. Evet. Neredeyse hepsinde böyle bir şey var. Bekir böyle bir hayatın mı var senin de? İnsanlar bir şeyler anlatıyor mu sana?

0: Tabii genel olarak insanları dinleyen bir yapım olduğundan insanlar bir şeyler anlatıyorlar.
1: Ama dinlemek de büyük meziyettir ya Bekir, öyle sadece.
0: Tabii ki ya, bir kısmı gerekli bir kısmı gereksiz oluyor bunların. Evet. Tabii.
1: Yarım yamalak tamam peki deyip geçiyorsundur tabii. Her şeyde cevherecek hali
0: yok. Evet tabii. Bir kısmını da can kulağıyla dinliyorum.
1: Dinliyorsun.
0: Yani, adam söylediği zaman mesela.
1: Dinlemek meziyet. Hakikaten herkesin yapabileceği bir şey değil. Fakat bizim toplumda birinin dinlediğini fark ettiğin anda bütün her şeyi ona anlatıyorsun. Yani. Abi o iyi dinliyor deyip. Çünkü sayısı az ya dinleyen, iyi dinleyenin sayısı az. Her şeyi sana anlatırlar.
0: Evet, o şey yapıyor. Dinlediğini fark ettiği anda seni kurban olarak seçip dinlemeye devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Anlatmaya devam ediyor.
1: Peki dert dinlerken işini yapamıyor. Ne iş yapıyorsun bu arada? Yazılım mühendisi.
0: Yazılım mühendisiyim. Dert dinlerken iş yapmam pek mümkün olmuyor. Çünkü kafa meşgul bir işle hani uğraştığım için.
1: Abi dert dinleme uygulaması yazsana ya bir tane. Ne güzel olmaz mı?
0: Tabii mümkün. Mümkün. Hani, süper olmaz mı? Perihan abla.
1: Bir dakika. Dinleyicilerle bulalım bunu. Dert dinleme uygulaması. Ama adını arayalım. Dur bakalım Halil geldi. Sevgili dinleyiciler, Bekir'e bir yazılım yapmasını istedik. Cep telefonu uygulaması. İsim arıyoruz ona. Dert dinleme uygulaması. Adı ne olsun? Halil'e soralım. Halil'cim iyi akşamlar. Düştü mü Halil? Halil düştü. Halil'i tekrar Halil birazdan dinleyemez. Alırız. Birazdan alırız Halil'i.
2: Tamam.
1: Halil hiç dert dinleyemeyeceğim dedi kapattı. Dur bakalım. Dinleyicilerimizin işini tespit şeylerini alalım. Önerilerini alalım. Var mı bir önerin?
2: Çekme ni? Dert yani.
1: Ha, dert. Ne diyorsun
0: çekme
1: Bekir?
0: Çekme B2-0.
1: Yok, almadı beni.
0: Beni de çok tutmadı.
1: Almadı. E-dert.
0: E-dert olabilir.
1: Dert GPT.
0: Dert GPT mümkün.
1: Anlat canım, dinliyorum.
2: Çok
1: biraz uzun.
2: Uzun
1: galiba. Çok uzun. Bekir.
0: Yo, çok uzun oldu.
1: Uzun oldu. E-sonra.
0: Sonra o olabilir.
1: Oo, bak bunu yaz. Şey var. Güzel. Sonra güzelmiş, bunu yaz. Derdini seveyim. Dert GPT de güzeldi ya.
2: Dert GPT çok iyiydi.
0: O en iyisiydi şimdi.
1: Şey var, onu da al. Bekir beğendi. O sonuçta yazacak o abi. Önce onu beğenmesi lazım. Kadert.
0: Yani.
1: Anlat sen. Yok.
2: Şey gibi ya, kafe ismi gibi.
1: Olmadı evet. Dertoloji. Yok, bu bölüm adı, hastanede olmaz. Derttaş.
2: Garip.
0: Yani.
1: Çok şey olmadı. Çarem.
0: Çarem.
1: Bu ne oğlum, 90'lar slow pop mu bu? Çarem ne? Derdini. O kadar Bekir olur mu bu derdini?
0: O olur derdini. Nokta.
1: Dandi ama dandini ile çok karışır. Derdini.
0: Derdini nokta devamı olabilir.
1: Noktalara versiyon değil mi? Versiyonu
0: sonra. Versiyonu.
1: Derdini versiyon 2.0.
0: Aynen öyle.
1: Telefonda şöyle bir uyarı mı gönderecek? Derdini güncelleme geldi.
0: Aynen.
1: Derdini güncelle.
0: Yeni bilgiler var mı?
1: Yeni bilgi var. Boş veri ver.
0: Görümcem de olabilir abi.
1: Görümcem. Hmm. Yani Bekir sen yazılıma devam et. Fikir verme.
0: İsim bulma konusunda pek iyi değilim.
1: Yok. Peki Bekir'cim cep telefonu uygulaması yazabiliyor musun?
0: APP tarafında ben iyi değilim biraz.
1: Oğlum zaten. Niye uğraştırıyorsun biz o zaman ya? Burada uygulama ismi arıyoruz ya.
0: Yani yazdırırız ya.
1: Hallederiz abi. Yazdırırız Bekir.
0: Yazdırırız.
1: Dertli, dertane. Dertane de güzelmiş ha.
2: Dertane güzelmiş. Olabilir,
1: evet. Ne dedin Bekir?
0: Dertli.
1: Dertli. Oğlum niye tecvitli söylüyorsun ya? Dertli diyor. Li'yi şey mi yazacak? Tom Lee'nin Li'si gibi. Dertli. Ha, olabilir aslında. Peki. Yalnız bak bu uygulama olursa Bekir. Gerçekten evet. İnsanlar bunu kullanır. Ya ben kullanırım. Paralı olsa paralı kullanırım. Ama de derdimi kullanırım. Dinleyecek ChatGPT gibi olmasın. Böyle demode cevaplar, robotik cevaplar, yapayca öyle değil. Yani gerçekten cevap versin yani.
0: Ya girişte şey olacak abi. Haklı mı olmak istiyorsun? Orta haklı mı olmak istiyorsun? Haksız mı olmak istiyorsun? diye bir seçenek. Hani ona göre program ona o yönde cevap versin.
1: Güzel.
0: Sen haklısın. Yok hayır haklısın birader. Yani bir sadomazo tarafı da olabilir.
1: Şahanesin hani... biliyor musun? Müthiş fikir bu. Bak hatta şöyle olabilir Bekir. Girişte kullanıcıyı tanısın. Mesela işte adın, soyadın, nelerden hoşlanırsın, neye sinirlenirsin, nasıl bir yapım var.
0: Girişte bir anket yaparız.
1: Evet, kişiyi tanısın.
0: Onun eğilimini buluruz.
1: Eğilimini.
0: Mazofist bir eğilimi varsa.

0: vallahi yazıp gönderiyorum.
1: Tamam. Sana sticker gönderiyoruz.
0: Gönderin lütfen. Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Çok öpüyoruz. Bekir Bulanık bizimle beraberdi. Evet. Ama gayet aydınlık bir yayın oldu. Bekir'cim çok öpüyoruz seni.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Çok eğlenceli.

0: Bak yazılımcı başka bir kardeşimiz yazmış. İbrahim diyor ki müsaadeniz olursa dert GPT'yi ben yapmak istiyorum demiş efendim. Tabii ki canım, yani biz yayında tescillemedik bunu. Yapın, biz de kullanalım. Hatta biz bunu yayında bulmuştuk deyip de buradan yayından da söyleriz. Bizim üzerimizden para kazanırsan o, ama onu kırışırız, onu söyleyeyim. Operasyon sorumlusuyum. Gün içinde çok fazla telefon trafiği oluyor işle ilgili. Mecbur açıyorum. İki dakika iş konuşur sonra neler anlatıyorlar demiş efendim. Bir gün psikologla görüşüyorum dedim. Anlamadım, bir şey yazmış ama anlayamadım efendim. Duygu Çınar, anlayamadım yazdığınızı. Halil geldi mi? Az önceki Düşen Halil değil mi bu? Evet, Düşen.
1: Buradayım, geldim.
0: Düşen Halil.
1: Merhabalar.
0: Halil Bey merhabalar, iyi akşamlar. Konya Makmüh. Aferin kendisi, makine mühendisiymiş oğlumuz maşallah. Evli misiniz?
1: Evliyim.
0: Seni böyle tanıttılar tabii. Oğlumuz da makine mühendisi değil.
1: Bir tane de çocuğum var, ikincisi yolda.
0: Hadi Allah başlasın.
1: Sağ olun.
0: Şimdi mühendis kafası şeydir, çocuklar doğmadan onun meslek biçer. Var mı kafanda çocuğa meslek, bunu böyle yetiştireceğim diye? Var mı?
1: Valla ona yok da bugün oğlumla aşağıda yaşadığım bir olay vardı. Bizimkinin topçu olmayacağı kesin oldu yani, belli oldu.
0: Topçu olacak.
1: Olmayacağı, yok olmayacağı.
0: O zaman popçu olacak. Bir şey olması lazım abi.
1: Yani aşağıda bir baba olarak, erkek evladı olarak oğlumun o aziyetine, futbol aziyetine ciddi üzüldüm yani.
0: Abicim, Türk geninde futbol yok. Bunu kabul edelim artık. Çocuğu güreşe yönlendir. Güreş bizim ata sporu.
1: Hiç yokmuş ama. Hiç yokmuş abi.
0: Ne oldu? Topa vuramadı da düştü mü? Vuramayarak mı düştü? Ne oldu?
1: Valla sahada yaşıtları var, böyle 5-6 kişi vardı. Hepsi kendi arasında top oynuyor. Bizimki sadece izliyor. Ben kaledeyim. Onu yönlendirmeye çalışıyorum. Hadi şuraya git, buraya git. Hiç ama şey yok. Işık yok.
0: Hiç
1: yani.
0: Işık yok. Oralı değil. Tamam abi, çocuk eskrime yönlendir. Belki eskrim de iyidir. Masa tenisi.
2: Sanatçı olabilir.
0: Sanatçı olabilir.
1: Artık onu farklı alanlara yönlendirmeyi düşünüyorum.
0: Sanatla ilgisi nasıl Halil Beyciğim çocuğunuzun?
1: Sanatla ilgisi müzik kulağı var.
0: Ne seviyede? Yani
1: Manifest seviyor mesela, hani öyle söyleyeyim.
0: Ne seviyor?
2: Miami?
0: Ne, anlamadım. Ne
1: seviyor? Manifest seviyor mesela.
0: Manifest de kulağı iyidir. Tamam, manifest dedin orada bitirdin beni. Manifest de iyidir. Güzel. Sinan Akçıl, Manifest, bunları dinlesin. Kulak gelişir. Yani daha iyi duyar bence. Bence öyle bir enstrüman alın belki Halil Bey. Ne diyorsunuz? Bir org, piyano, flüt.
1: Var. Şu anda bir ufak bir kendince bir sazı var. Biraz oyuncuya doğru çalıyor ama.
0: Direkt bağlamayla mı? Bağlama mı aldın? Oğlum bağlama. Çocuk kaç yaşında bu arada?
1: 7.
0: Oğlum 7 yaşında bağlama kadar boyu var zaten onun. Niye bağlama aldın ki ya?
1: Valla kendisi bir yerde görmüştü bir videoda.
0: Ha, dedi ki baba bana bağlama al.
1: Aldım ben de. Öyle kendince bir şeyler çalıyor.
0: Abi
1: yani.
0: Basitlerle başlayacaksın. Hakem düdüğü. Flüt. İşte.
2: Melodika.
0: Melodika falan, böyle şeylerle, ya da Tarkan zili. Kuzu kuzudaki ziller var ya, onlar. Böyle daha basit başlaman lazım. Ondan sonra obua falan, bağlama falan, onlara geçmen lazım yani.
1: Olabilir.
0: Ya da şeyle başlayacaksın, bu şey vardı ya, klasik müzik orkestralarında arkada üçgen zile vurur ya bir tanesi. Çink diye, ne işe yarıyorsa ondan başlanabilir. Allah başlasın bu arada.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: O zaten ederim. Zaman içinde bulur Halil abi mesleğini, illaki kendini belli eder yani. Değil mi?
1: Biz de bir taraftan yönlendirmeye çalışıyoruz işte hani. Sizin zamanla peki bizi yönlendiren olmadı.
0: Heh, onu soracaktım.
1: Biz yönlendirelim bari.
0: Onu soracaktım
1: çünkü
0: efendim.
1: Benim de merakım var şu anda. İşte bir bataryaya var. Ondan sonra bir darbukaya var.

0: Amatör de olsa var yani şu anda.
1: Tamam, çalamıyorsun onu anladık da. Biz bir şey soracağım. Peki senin makine mühendisi olma eğilimin var mıymış? Ailenin bunu sordu mu? Anne nereden anladınız benim makine mühendisi olacağım? Yoksa yok, puanın mı tuttu?
0: Onu da ailem yönlendirmedi. Onu da okul dershaneden yönlendirmiş.
1: Anladım, tamam.
0: Orada da yanlış bir tercih oldu. Aslında benim diğer işte ağırlıklarımda bir hakim savcılık puanı tutuyordu. Büyüdüğümde anladım ki aslında hani savcı olsam çok daha iyi olurmuş.
1: Savcı olsam her gün haberlerdeyim. Adam bütün tuşlara basmış diyor. Bir yerden yakalarız müzik konusunda demiş efendim. Onu da öğrenmeye çalışıyorum. Bunu da öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bir yerden olur Halil Beyciğim. Bir enstrümana hakim olduğunuzda yayına bağlanın da bir dinleyelim sizi, olur mu?
0: Tamam inşallah. Eyvallah. Bir bateri şov yapayım.
1: İnşallah. İnşallah bateri şov yap. Bekleriz.
0: Tamamdır.
1: Tamam. Ama önce komşuları ikna et. Tamam.
0: Komşuları tamam. Tabii.
1: Tamam peki. Halil ne mutlu. Soyadınız ne mutlu mu?
0: Evet. Ne ana... mutlu. Onun da zamanında çok dalgasını geçtiler. Ne mutlu. Türk'üm diyene diye başladı küçükken.
1: Bunun dalgası geçilmez. Bununla övünülür de. Ne
0: sonrasında
1: mutlu.
0: Sonrasında tabii ki ben hani artık böyle büyüdükten sonra aklım ermeye başladıktan sonra ondan sonra kendim gurur. Hatta şu anda mesela müşterilerle görüşürken telefonda ne mutlu deyince anlamıyorlar. Direkt ben söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlusu diyorum.
1: Diyorsun. Çok güzelmiş. Evet. Ne güzel bir soyadınız var
2: çok
1: ya.
2: Çok güzel.
1: Çok beğendim valla. Halil ne mutlu seninle konuştuğum için ya.
0: Teşekkür ederim. Aynı mutluluk benim bana özel.
1: Eyvallah. Halil abi alkışlarla uğurluyoruz. Var olsun. Konya'ya selamlarımızı çakıyoruz. Görüşürüz Halil abi.
0: Görüşmek üzere abi. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Halil ne mutlu. Vay be.
2: Çok havalı bir soy isim.
1: Çok havalı ya. Hakikaten çok havalı.
2: Bir de çok pozitif değil mi? Hep gülecek gibi hayatı boyunca.
1: Evet.
2: Halil hep mutlu gibi.
1: Halil hep mutluyla Halil ne mutlu.
2: Evet.
1: Tek reklam geliyorum.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Efendim diğer blokta son telefonlar artık. WhatsApp'tan ben müsaitim yazarsanız canlı yayına dahil olursunuz. İki lafın belini kırarız efendim. Hanımlar ve beyler kendine güvenen biri gelsin. Kısa bir ara sonra buradayım efendim.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Karnın zil çal.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Expertise. Dino Bile. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JBL

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Yorma. Gram aklımız yok yemin ediyorum. Vallahi billahi. Burcu geldi. Burcucuğum iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Nasılsınız
1: merhaba.
0: Burcu Hanım? Merhabalar. Sağlık, sağlık, afiyet efendim.
1: Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun.
0: Çok karışık oldu şu an. Birbirimizin iyi olduğunu
1: olsun,
0: anladık.
1: Olsun, önemli değil.
0: Erdal vardı ya az önce İzmir'den taksi şoförü abimiz Erdal vardı. Az önce.
1: Duymadım.
0: Puh, yazıklar olsun. Neden Burcu? Neden?
1: Neden? Çünkü pilatesteydim. Çıktım arabaya bindim. Açtım radyoyu. Görünce hemen yazdım. Hemen de aradınız.
0: Ya o garip hareketleri sen de mi yapıyorsun Burcu? Garip garip bir şeyler falan. Bu havadan ip sarkıtılan pilates mi oluyor? İpin içine giriyorlar, dönüyorlar,
1: evet,
0: dönüyorlar.
1: Evet, öyle oluyor. Göründüğü kadar basit ve garip değil. Gayet zor ve zorlayıcı hareketler.
0: Abi canım eleştirmedik. Yargılamadık. Yargılamışız gibi oldu değil mi birazcık?
1: Biraz öyle oldu.
0: Peki pilatesin ne yararını gördün? Var mı bir faydası? Ben hiç etraftan şeyi duymadım. Mesela spor salonunda gidenin şöyle cümlelerini duyuyorum. Spor salonunda gideni. Vallahi gittim işte kas yaptım, kilo verdim. Kendimi dinç hissediyorum falan. Bunu hep duyuyorum spor salonunda gideni. Ama pilatese gidenlerle ilgili şunu diyorum sadece. Pilatese gidiyorum. Yani devamında ne oluyor, nasıl hissediyorsun? Hiç duymadım böyle bir şey. Ne var devamında bunun?
1: Gayet kendini zinde hissediyorsun, bu birincisi. Kadınlar için çok faydalı bir antrenman çünkü sıkılaştırıyor.
0: Hmm.
1: Özellikle benim gibi doğum yapmış kadınlar için çok faydası var.
0: Ben gitmeyeyim mi? Ben gitmeyeyim mi yani, onu mu söylüyorsun? Yani?
1: Öyle demeyin, benim gittiğim yerde bayağı erkek öğrenci de var gelen.
0: Ha, erkekler mi sıkılaşıyor?
1: Erkekler de kilo alıp veren erkekleri düşünün. Onların da sıkılaşmaya ihtiyacı var.
0: Peki sıkılaşmayanı uyarıda bulunuyor mu oradaki hoca? Sıkılaşıyoruz hanımlar. Hadi ama.
1: Ya, o hareketleri yapınca ister istemez uzun vadede sıkılaşıyorsunuz.
0: Sıkılaşıyor.
1: Evet.
2: Şekilleniyor musunuz?
0: Şekillenme var mı?
1: Kesinlikle. Özellikle ben bacaklarım için istemiştim ve şekillenmeyi 6. ayda görmeye başladım. Hmm. Onun için de bırakmadım yani. Çok memnunum. Devam ediyorum.
0: Ben cahiliğimi verin ama ben şekillenme anlamadım. Şekillenme nedir Burcu Hanım? Bu ne iş? Şeffaf şekillenme ne? Ha, postür mü? Postür.
1: Düşüyoruz ya. Evet.
0: Postür mü kız? Vallahi bilmiyorum.
1: Öyle
0: ya.
1: Gibi, aynı evet. Zamanda postürü de düzeltiyor. Özellikle yer çekimine yenik düşmüş bölgeler için de çok faydası oluyor.
0: Bunlar aralarında konuşuyorlar. Ben hiç anlamıyorum şu anda. Şevval ile Burcu konuşmadan konuştular.
2: Çok iyi anladım ben. Çok teşekkür ederim bilgi için.
0: Ya bunların hepsi plasebo ya. Plasebo bunlar ya. Burcu plasebo etkisi mış gibi zannediyorsunuz bence. Hiç öyle
1: hayır,
0: bir şey yok.
1: Hayır hayır, gayet farkı görüyorum aynada.
0: Allah. Aynada mı?
1: Aynada.
0: Burcu Hanım ebeymiş bu arada sevgili dinleyiciler. Hepimizin kıymet verdiği bir meslek grubunu icra ediyor. Kolaylıklar diliyoruz.
1: İnsanlığın böyle ilk mesleklerinden birisi. O yüzden hiç, lütfen.
0: Mesleğini lütfen nasıl pazarladı ya? Bak görüyor musun ya? Doğru söylüyor valla.
1: O yüzden lütfen neyse ne diyeyim. Argo kelimelerinize bizi dahil etmeyin. Beni
0: doğru
1: hatırlayın.
0: Söylüyorsun. Evet evet. 5 milyon yıllık meslek be. Var mıydı muhasebe 5 milyon yıl önce? Doktor var değil mıydı? Mi? Polis değil var mi? Mıydı? Radyocu 100 yıllık. 100 yıllık tarihi var radyoculuğun. Ebelik öyle mi ebelik? 5 milyon yıllık vay
1: evet
0: be. Bu arada sevgili dinleyiciler 5 milyonu özellikle 5 milyon diye söyledim. Çünkü insanlığın tarihi sürekli değişiyor. Çünkü Göbekli Tepe'yi buluyorlar, başka bir şey. Başka biri buluyor. Aa biraz daha geriymiş falan diye. Ben öyle 5 evet diye düz salladım yani.
1: Evet ben bilmiyorum açıkçası kaç milyon yıllık olduğunu ama.
0: Eyvallah. Peki Burcu Hanımcığım size bir şey sorabilir miyim mesleki olarak?
1: Tabii.
0: Siz bize ebesiniz ya.
1: Evet.
0: Gelen hastayı hasta mı denir ona? Ne denir ona? Doğum yapacak.
1: Gebe.
0: Yani gebe. Ebe evet gebe. Tabii orada
1: evet şey olacak.
0: Gebeyi anlıyor musunuz bu pilates yapmış yapmamış? Öyle bir şey var mı böyle mesleki olarak?
1: Yok hayır.
0: Onu ben nereden bileyim ben?
1: Ben
0: doğru söylüyorum. Saçma bir
1: soru.
0: Doğru özür dilerim bağışlayın. Cahil sorusu işte.
1: Yani biz daha çok doğum zamanını belirlemeye çalışıyoruz tahminlerle.
0: Evet. Yok 1 milyon yıl demiş. Oğlum 1 milyon 5'ten daha az. Ahmet. Yok 1 milyon yıl yazmış. La 5 1 milyon...
1: Ahmet. Düşme Ahmet, düşme.
0: Ahmet'im.

0: Diyorum ki 5 milyon yıllık diyor. Ahmet'in yazdığı mesajı bak. Yok 1 milyon yıllık. Oğlum yok 10 milyon yıllı yazman lazım.
1: Belki de yazdı. Yazdığını sandı ama yazmadı.
0: Yazıyla yazmış. Yazıyla. Rakamla yazsa daha anlayacağım. Yok 1 milyon yıl. Yok 100 bin yıl. Sen de abartma.
1: Rezalet.
0: Rezaliyet. Rezaliyet ailesi. Burcu Hanım, sizinle paylaşan efendim? Gereksiz bir bilgi bugünün konusu. Evet. Var mı sizinle paylaşacağım gereksiz bir bilgi?
1: Sizinle paylaşacağım gereksiz
0: hiç
1: bir bilgi.
0: Hiç konuyu bilmiyor bu. Hiç girmeyelim. Boş ver tamam.
1: Yok hayır gerçekten bilmiyorum.
0: Tamam boş ver ya muhabbet ettik ne olacak ya. Ebelik ve ebelikle ilgili dünya standartlarını konuştuk sevgiliciler. Bugün Burcu Hanım bize bağlandı var olsun. Çok keyifli bir insansınız. İnşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay taksici bağlanınca inşallah denk geliriz diyorum taksiciye de. Şimdi bu Burcu Hanım inşallah. Güzel hastalara denk gelirsiniz diyeyim o zaman.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de size güzel haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla Burcu Hanım'ı uğurluyoruz. Ama sticker gönderiyoruz Burcu Hanım size.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Tamam. Nereye yapıştıracağınızı tamam. Biliyorsunuz. Hastaneye, arabaya, kitaba, cep telefonunun araba. Kılıfına. Mesela
1: araba olabilir.
0: Evet dinleyicilerimiz sağ olsunlar kılıfların arkasına yapıştırmışlar. Böyle onları bize gönderiyorlar. Çok da mutlu oluyoruz. Cep telefonunun
1: tamam,
0: kılıfının arkasına.
1: Ben
0: onun fotoğrafını istiyoruz efendim.
1: Tamam.
0: Görüşürüz. Tamamdır. Sağ olun. Var olun efendim.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Son telefon. Çiçek Hanım geldi. Çiçek Hanım, Çiçek Hanım.
2: Efendim merhabalar.
0: merhabalar Çiçek Hanım. Nasılsınız Çiçek Hanım?
2: Çok teşekkür ederim sesinizi duydum. Daha iyi oldum. Kolay gelsin.
0: Ne güzel bir ses tonu.
3: Çok çiçek.
0: Kesin evet kesin siz evdeki yoğurt kutularına çiçek ekliyorsunuz. Öyle bir ses tonunuz var.
2: Hayır hiç sevmem.
0: Allah Allah çiçek bakmıyor musunuz ya?
2: Çiçek bakıyorum ama yoğurt kutularında bakmıyorum. Normal en güzel çiçek kablarında saksılarında bakmayı seviyorum.
0: Sesiniz o kadar kötü geliyor ki kulağıma. Niye böyle patlıyor ses? Diğer kulağınızı alır mısınız? Belki düzelir.
2: Diğer kulağımı aldım.
0: Düzelmedi. Telefonla ilgili.
2: Ne yapayım? Dışarıdayım. Rüzgarda. Bak,
0: oy. Tamam.
2: Size katılmak için bekliyorum. Markete gireceğim. Alışverişimi yapmıyorum.
0: Tamam. Teşekkür ederim.
2: Mevzuyla ilgili bir şey söyleyip hemen kaçıyorum sizi.
0: Tamam o zaman. Çünkü çok sağlıksız bir konuşma oldu. Sesiniz çok patlıyor. Evet. Sizinle paylaşan gereksiz bir bilgi var mı Çiçek Hanımcığım?
2: Gereksiz bilgi değil ama insanlara güvensizlikle ilgili. Bugün bir daha şahit oldum ki insanlara iyilik yapmayacaksın.
0: Size...
2: Bu gereksiz bilgi değil.
0: Müge Anlı'ya bağlıyorum.
2: Neden?
0: Kız ne dediğini anlamıyor. Ses çok sağlıksız. Daha sağlıklı bir zamanda arayalım seni olur mu? Sesin çok patlıyor. Anlamıyorum ne dediğini yani.
2: Yapıyorum sizi.
0: Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. Eyvallah, sağ ol. Hiçbir şey anlamadım.
3: Ben de anlamadım.
0: Patır kütür böyle ses patladı gitti yani. Peki. Şunları da kapatalım, bunları da kapatalım. Pilatesi sosyal alan gördüğü için... Ne anlamadım efendim. Pilates yapanlarla yapmayanlar arasında büyük bir kavga var.
3: Kesinlikle var.
0: Biri faydalı görüyor, biri faydasız görüyor falan. Biz çok ortada bir yerdeyiz efendim.
3: Bence faydalıdır ya. Sonuçta vücudunu bir şekilde oynatıyorsun.
0: Biz ortadayız diyorsam ortadayız. İki kitleyi de kucaklamak lazım.
3: Doğru geç. Evet,
0: Pilatesi sosyal alan gördüğü için mutlu oluyor. Anlamadım ki. Ne?
3: Sosyal bir aktivite gibi görüp mutlu oluyor mu demek istedi acaba?
0: Olabilir.
3: Olabilir.
0: Belki de öyle demek istemiştir. Biz anlamamışızdır.
3: Biz anlamadık.
0: Yazmıştır da biz anlamamışız.
3: Evet.
0: Peki efendim. Kısa bir ara sonra final için veda için burada olacağız sevgili dinleyiciler. Dönüşte aranızdan 5 dinleyicimize de sticker göndereceğiz. Nasıl? Bir soru soracağız onun cevabını isteyeceğiz. Bu kadar basit yani. Programın içinden bir soru soracağız tabii. Değil mi?
3: Evet.
0: Öyle yapalım mı?
3: Yapalım.
0: Yapalım. Sen soruyu düşün o zaman. Çünkü bende yok.
3: Tamam.
0: Hadi bakalım bir ara geliyoruz.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız.
5: Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hayır, ne alakası var, programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Kıymetli dinleyiciler, hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Veda zamanı, bitiriyoruz ama bitirmeden size güzel bir haber vereyim. Bugünün koşturmacasında ödemeleri, alacakları takip etmek zaman alıyorsa, bu sizi yoruyorsa Vakıfbank Vinov'dan haberiniz yok demektir. Vakıfbank Vinov ne yapıyor? Ödeme ve tahsilatları Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov işleriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebilirsiniz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Vinov eczacıları da unutmadı, kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Vinov güvencesinde. Detaylar vakıfbank.com.tr'de. Şevval'cim çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür
2: çok
3: ederim.
2: Çok renkli bir kişiliğiniz var.
3: Teşekkürler.
2: Bugün biraz düşünceliydiniz, ne oldu?
3: Düşünüyorum bazen. Overthink.
2: Allah Allah.
3: Bazen geliyor bana.
2: Bazen.
3: Bazenleri geliyor.
2: Peki ne oluyor düşününce, böyle bir yere varabiliyor musunuz? Yoksa düşünmek iyi mi? Buna alıştınız mı?
3: Ben düşünmeyi seviyorum galiba. Hmm,
2: güzel.
3: Yol güzel.
2: Yol güzel ama nasıl güzel?
3: Ama nasıl güzel?
2: Ama nasıl güzel? Gerçekten. Biri çok merkezi bir yerdeyiz. Nasıl güzel bir yerdeyiz? Görmen lazım. Düşünmek güzeldir.
3: Güzeldir. Güzel.
2: Bizim milletimiz böyle çok düşünmeyi sevmez. Hani düşün... Çok düşünenlerle ilgili çok hoş laflarımız da yoktur. Ne oldu lan, Karadeniz'de gemileri mi battı? Böyle döş, baktınız mı uzağa falan. Ya da mesela düşün falan. Öyle laflarımız vardır bizim. Düşünmeyi çok sevmeyiz. Düşüneni de sevmeyiz.
3: Evet.
2: Ya boş ver oğlum, düşünme, geçer gider falan.
3: Ama mutlu şeyleri de düşünebilir insan.
2: Şu, onu da istemiyorlar. Düşünmemizi hiç istemiyorlar. Düşünme ya, boş ver ya falan gibi şeylerimiz bizim vardı. Düşünmek albüse... Severler güzeli, genç güzel. Düşünmek halbuki güzeldir. İnsanı hayvandan ayıran en önemli faktörlerden biridir efendim.
3: Beni diri tutar.
2: Evet.
3: Yani daha ne yapsın?
2: Ben bu arada hem düşünüp hem pati verebiliyorum. Böyle bir özelliğim var ya. Bu arada bu az önce söylediğim ikinci özelliğim evlendikten sonra fark ettim. Veda be, vay be, bugün de bitti be. Sorumuz geliyor. Şevo, sorun var mı?
3: Bir şey aklıma geldi, benimki çok kolay. 20 kişi kazanır yani.
2: Neymiş?
3: Arabada unutulan şey.
2: Takside. Taksi şoförü abimizle ilgili.
3: Ama bizim bilemediğimiz.
2: Yok, onu sormayalım. Daha zor sorayım.
3: Daha zor, tamam.
2: Bağlanan taksici abimiz vardı ya. Nereden bağlandı? Hangi ilimizden? Ay çok zor.

0: Sevgili dinleyenler, sağlıcakla kalın. Şu anonsu yapmayı çok seviyorum, biliyor musun? Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Radyonuz 20'den 22'ye kesintisiz müzik yayını yapacak. Ama öyle sıradan şarkılar değil, seçmece. Ya şu 20-22 arası dinleyeceğiniz şarkılar ve gün içi de öyle. Yani hangisinden önce hangisi, şundan sonra bu nasıl gider falan diye içeride yaptığımız toplantıları görseniz var ya, ağlarsınız, şey dersiniz. Oğlum o kadar düşünmeyin lan. Yapıştır gitsin ya dersiniz. Ama kulak sağlığı çok önemli. Ne dinlediğiniz de önemli. Neyden sonra neyi dinlediğiniz de önemli. Şevo, teşekkür ederiz canım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir aksilik olmazsa yarın sabah 7'de tekrar buradayız. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Ağustos tarihleri arasında Brown Skin Eye Expert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG

0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Reklam.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Yeni saatte de
2: cümle alem burada. Alem.

Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vererinden, bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Tarih 10 Ağustos yıl 2026 günlerden pazartesi ve Serdar yayında başlar. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Hüseyin alt yok. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
1: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
0: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Hüseyin Koyuncu. İlk 22 mesajına bakıyoruz. Abi bu geceki yayın sana gelsin. Abi bu uygulamada ben kendime torpil yaptım. İlk Serdar Gökalp'e gelsin demiştim. Hüseyin öyle demiştim. Onun için hiç baklanın kontrol etme yani.
1: Aa.
0: Ne o?
1: Sana gelecek.
0: Hayır, bana gelmesin, hiç bakma, kontrol etme. İkinciye bakıyoruz hemen. Motosiklet kullanıcılarına gelebiliyor mu? Bak bakalım.
1: Evet. Vay, alınabiliriz
0: vay,
1: yani.
0: Vay vay vay vay. Vay vay. Oğlum işini yap.
1: Şu an iki iş aynı anda
0: yapıyorum. Şarkı söylersin. Ben alışık değilim iki iş aynı anda yapabilen insanlara ama. Yani

0: Geldi mi oğlum, motorculara gelebiliyor mu?
1: Şimdi motosikletçilere diye alacağım bunu. Motorcu derken her türlü motorcu mu?
0: Hayır, motorcu, motosikletçiler işte.
1: Gelebilir.
0: Hani her türlü motorcu derken mesela ağaç, testere motoru falan onlar.
1: Evet.
0: Gelebiliyor motosikletçilere?
1: Gelebiliyor, her türlü
0: o zaman
1: motorcu.
0: Motorculara geliyor bu geceki yayın. Hadi bakalım, başlıyor motorcuların yayını sevgili dinleyenler. Ve günün konusunu hemen sevgili Hüsnü Can'a soruyorum. Hüsnü Can.
1: Günün konusu.
0: Radyocu Hüsnü Can, evet.
1: Evet, hemen şunu yazdım.
0: Evet Hüsnü Can.
1: Günün konusunu söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Cimri olduğunu nasıl ele verirsin? Yani cimri olduğunuzu ele veren hareketler.
0: Cimri olduğunuzu ele veren hareketler.
1: Evet.
0: Yok sarmadım. Yok yok ben yok.
1: Hangi cümleler konuşmayı uzatır? Mesela tam gideceksin ya da telefonu kapatacaksın. Ne dersen cümle uzuyor.
0: O da selam muhabbet söylüyor. Diyor. Onun da sana selamı var.
1: Aleyküm selam.
0: Bir ver sesini duyayım. Hadi bir ver merhaba diyeyim filan.
1: Ya ne yaptın?
0: Karpuz kesecektik.
1: Ne yaptın o şeyi işi falan?
0: Olur mu çay koyalım filan diye. Yok bunu. Hayır.
1: Neye hayır diyemezsin?
0: Neye hayır diyemem?
1: Neye hayır diyemem?
0: Asla hayır demem dediğimiz şeyler doğru mu?
1: Evet.
0: Peki 0536 900-1-8902 asla hayır diyemem dediğiniz şeyler. Ben de hep evet dediğiniz şeyler. 536-901-8902 536-901-8902 asla hayır diyemem dediğiniz şeyler sevgili dinleyenler. Ve en güzellere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Neye hayır diyemezsin Hüseyin? Söyle
1: tatlıya.
0: Bakayım. Neye?
1: Tatlı.
0: Tatlı mı?
1: Evet. Künefeye mesela.
0: Şu künefe an... mi? Üf ne yapıyorsun ya?
1: Böyle de desen ki.
0: Böyle erimiş akıyor aşağıdan filan değil mi öyle?
1: Yayından sonra.
0: Evet.
1: Atlayalım motorlara.
0: Demem ben gece yemeği bıraktım biliyorsun.
1: Ama gece yemek yemeyi bıraktım.
0: Gece yemeği bıraktım diyorum sana.
1: Tamam arada bir şey
0: yok,
1: yapabilirsin.
0: Yok hiç para da yemiyorum ben gece. Ben gece yemeği bıraktım ben gece.
1: Ya bir künefe be.
0: Yok be oğlum, Allah Allah, günahıma girme benim. Yiyemiyorum zaten, bünyem kaldırmıyor artık gece. Niyeyse.
1: Bir tane bilmiyorum. İki kişilik.
0: Ney?
1: Söyleriz.
0: Hayır hayır, hafta sonu gel gündüz yiyelim. Hafta sonu motoru bakıma götüreceğim. Gel senin de şu 700 senedir bakım yaptırmadığın motoruna bakım yapsınlar.
1: Aşk olsun.
0: Ne aşk olsun, öyle değil mi oğlum?
1: Her gün siliyorum.
0: Ya oğlum silme öyle, temizlik boyası gibi bakım mı olur ya? Yani? Hafta sonu yine bak. Oğlum ben ne kadar uzun yol yapıyorsam 3 haftada bir bakıma gidiyoruz ya.
1: Ama sen normal gitmiyorsun ki.
0: 1500, aa doğru diyorsun. Ben bak evden çıkıp ofise, ofisten çıkıp buraya, buradan çıkıp ofise, oradan tekrar eve zaten 250 kilometre falan yapıyor.
1: Evet. Benim
0: normal rutinim bu. Evle radyo arası 43 kilometre. Git gel kaç yapıyor?
1: İşte 43.
0: Git gel.
1: Ha.
0: Git gel kaç yapıyor? 86 mı yapıyor?
1: 86 yapıyor. 43.
0: Bir arkadaşım şeyde Kefken galiba. Kefken 155 kilometreymiş. Bana dedi ki motorla gelebilir misin dedi. Lan benim normalim bu dedim zaten. Normalim bu ya. Hani düşün mesela motorla gittim. Şey motorla yayına geldim tamam mı?
1: Tamam.
0: Yayını yaptık eve gittim.
1: Gittin.
0: Mesela bir şey unuttum. Tekrar gel. Aa unutmaya gerek yok. Ben bugün iki yayın arasında eve gittim geldim. Evet. Eve gittim oğlum şimdi işte. Bak düşün. Küsüratları boş ver. Bazen alt yoldan geliyorum 38 oluyor. Bazen üst yoldan geliyorum 43 oluyor. Ortalama 40 kilometrede. 40 kilometre geldim tamam mı? 40 kilometre gittim tekrar eve. Bir tamam. 40 daha geldim. Kaç gelmişim mesela bugün?
1: Ha, 120.
0: 120. Şimdi giderken de bir 40 kilometre gideceğim. Kaç?
1: Oo 160.
0: 160 kilometre. Tabii ki motorun bakımı gelecek yani.
1: Yani 3 kilometre daha ekle. Çünkü yakında bir künefeci var bizim evin orada.
0: Yemem yemem. Gelmem de yemem de.
1: 2 kilometre de olur.
0: Gelmem de yemem de. Söyle bana IBAN'dan göndereyim sen neyse ya.
1: Tamam gönderiyorum.
0: Tamam gönder canım hiç. Sıkıntı yok. Hiç. Kaliteli dedikoduya asla hayır diyemem demiş efendim bir dinleyicimiz. Kaliteli dedikodu. Ya bir şey söyleyeceğim. Hapşırmam lazım benim. Şu an hapşıramıyorum. Niye biliyor musun?
1: Neden?
0: Kamera açık ya tribe girdim.
1: Olsun hapşır ya.
0: Hayır ya bizim sosyal medyacı gider orayı kullanır kesin ya.
1: Söyleyelim.
0: Dur. Dur. Hapşırık ne yapınca geçiyordu? Işığa bakınca mı?
1: Yok o şey hıçkırdı
0: bakıyorum.
1: Ya.
0: Işığa bak kilitlendim böyle tavşanmış lan bu. Şey değil bu.
1: Bu şey var ya.
0: Neydi hapşırık ne yapınca geçiyor? Ay. Oğlum o esneme lan.
1: He,
0: esneme o. Esneme. Bak esneme.
1: Hıçkırık biliyorum ben.
0: Hapşırık bir şey yapınca geçiyordu ya. Işığa bakınca mı? Eğilip dönünce mi? Ne oldu? Bir şey yapınca hapşırık geçiyordu.
1: Eğilince hapşırırsın. Sayayım ben 3.
0: Geliyordu ya. Allah.
1: İyi bir şey.
0: Ne?
1: İyi bir şey abi.
0: Oğlum tutmuyorum gelmiyor. Kamera tribe soktu beni orada çekiyor ya. Burnumun dibine sokmuşum kamerayı.
1: 3. 2.
0: Gelmiyor yok.
1: 1.
0: Yok. elini burnunun önüne koyarsan geçer. Burnunu kaşı.
1: Ama kaşıyım. Geçer diyor.
0: Bir dakika dur kaşıyım. Geçsin ya, tribe girdim ya. Hapşıramadım, kamera çıktı, hapşıramadım.
1: Tamam, kapatayım ya. Açayım kamerayı.
0: Beni bir şey daha tribe sokuyor.
1: Ne?
0: Motor, bu motor dedik aklıma geldi. Bundan önce bakıma gönderdiğimde bizim çocuğa dedim ki oğlum far dedim hiç göstermiyor. Ben hiçbir şey göremiyorum. Şurada dedim düzgün bir şey yap dedim fara. Bir ampul takmış, çakmanın çakması. İnsan içine çıkamıyorum.
1: Allah Allah.
0: İnsan içine çıkamıyorum. İnsan içine çıkamıyor. Bildiğin Çin lokantasına dönmüş şey. Yani motor. Vallahi bak insan içine çıkamıyorum. Bir aydınlatıyorum böyle şeyde, mahalle aydınlanıyor. Cumartesi günü onu da çıkarttıracağım.
1: Ne taktı? Floresan mı taktı?
0: Ne taktı? Abi ne taktı bilmiyorum. Hiç de yani şey gibi uçak aydınlatması gibi böyle.
1: Aa, LED falan mı acaba?
0: Bilmiyorum ki. Seni arkandan geldiğim zaman seni rahatsız ediyor. Rahatsız etmez dedi. Eyvallah tamam da. Çok böyle bir rengi bengi böyle bir garip oğlum ya.
1: Bilmiyorum. Ben genelde senin arkandan geliyorum. Sen beni geçiyorsun.
0: Evet genelde öyle oluyor.
1: Bir kere geçtim. Onda da hemen 3 saniye sonra sen geçtin zaten.
0: Kamera derken nereden izleyebiliriz? Abi Instagram. Instagram'daki o kısa içerikler işte bu çekilen...
1: Evet.
0: Geliyor. 10'a kadar sayınca mı geçiyordu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Bilmiyorum ben. Ya hıçkırıkta şey 7 kere dilini damağına değdir. 7 yudum su iç. Onlarda evet. Biliyorum bunu bilmiyorum.
0: Ay sesli güldüm Serdar Lettir o. Vallahi bilmiyorum insan içine çıkamıyorum. Çok utanıyorum ya. Dün dondurma yemeye gittim. Benim dondurmacım öyle Caddebostan'da topu 150 lira. Söyleyeyim de onu sana.
1: Ne zaman gittin?
0: Dün.
1: Kaçta gittin?
0: Dün gece gittim akşam.
1: Aa akşam gidiliyor.
0: Akşam gittim.
1: Akşam gittin ama.
0: Ama hava kararmamıştı akşam.
1: Ama hayır gece hani dedin 6 gibi akşam falan. Dedin.
0: 6 gibi falan. Oğlum bak benim şöyle kriter şu. Mesela bir şey yiyeceğiz değil mi? Havaya bakıyorum güneş yok karanlık mı? Bitti yemiyorum.
1: Ben ışık tutarım.
0: Bitti yok yemiyorum ben. Abi oraya gittim dondurmacının önünde böyle millet var sıra bekliyor. Motorla yanaşacağım. Gidonu böyle bir çevirdim. Far böyle onlara şey oldu. Oscar ödül töreninde hani alana ışık tutuyorlar ya böyle. Herkes onun gibi böyle yalayamadılar böyle kaldılar. Vallahi çok utanç duyuyorum ya. İnsan içine çıkamıyorum oğlum şeyde motorun farında. Bir de böyle amperi yüksek mi taktılar ne yaptılar bilmiyorum böyle titriyor böyle. Bizim Eko gördü Eko. Bizim yukarıdaki Eko var ya hani sen devamlı mesaj çekiyor. Sen evet, bu kim demiştin. Evet. Eko bana böyle yaptı dedi ki abi bu ne ya dedi. Far için.
1: Önüne şey koyalım onun.
0: Ne?
1: Filtre kağıtlar oluyor ışık için.
0: Filtre bilmiyorum da şey yapacağım sarı fara döneceğim. Burnunun altını kaşı hapşı. Burnun altı neresi oluyor? Bıyık. Dudak oluyor burnun bıyık. Altı. Dudak işte.
1: Bıyık da dudak bıyık değil ki.
0: Dudak.
1: Dudağın üstü ölü şurası.
0: Korkutunca hapşırık geçmez mi? Yok ya o şey korkutma değil o.
1: Daha kötü şeyler olabilir o, yani.
0: Korkutma değil yani. Evet konu nedir? Asla hayır diyemeyeceğiniz şeyler sevgili dinleyenler. Asla hayır diyemeyeceğiniz şeyler. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler asla hayır diyemeyeceğiniz şeyler ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Dur bakalım. Şuradan. Herkes hapşırıkla alakalı yazmış. Dur. Motosiklete atla gözleme yemeğe gidelim. Yok abi ben yemiyorum. Hüseyin'le gidin. Ben yemiyorum.
1: Gözleme değil de künefe yeriz yani.
0: İyi akşamlar kahveye hayır diyemem. Lan olsa da içsek bir tane kahve. Şevval burada değil mi ya?
1: Burada.
0: Şevval burada demin oturuyorduk.
1: Ha evet burada.
0: Burada. Şevval'i zarflayalım da bize bir kahve yapsın ya.
1: Söyleyelim.
0: Evet burnunu karıştır geçer demiş efendim.
1: Hangisi?
0: Kamera açık diye hapşıramıyorum burnunu karıştır diyor.
1: Mesela.
0: He şöyle bir olay ya kamera şu an olmasa neler yaparım da.
1: Hangi deliği karıştırınca tam olarak? Sağ mı sol mu?
0: Oğlum dur bir dakika burun deyince kaşıntı oluyor hapşırık geliyor harbiden.
1: Burun.
0: Burun deyince öyle oluyor.
1: Hangi
0: vallahi.
1: Burun?
0: Burun.
1: Burun.
0: Burun. Hangi saat olursa olsun uyandığımda kahvaltıya hayır demem. Tavuk döner. Tavuk döner. İyi bir tavuk döner normal dönerden daha iyidir bence. İyisi ama.
1: İyisi güzel.
0: Kimisi çok tavuk böyle ya tadı çok böyle tavuk. Çok tavuk değil mi bazı?
1: Çok böyle haşlanmış tavuk pilav üstü tavuk gibi olmayacak o.
0: Evet. Dondurma kazan dibi of. Öyle yazmış.
1: Of künefe of.
0: İskenderun'dayım gelin künefe benden. Hadi bakalım. Masaja hayır demem demiş efendim. Masaj. Masaj sever misin?
1: Masajı severim ama birkaç kere gitmişimdir öyle.
0: Bana yapılamıyor ben boşuna para veriyorum.
1: Niye?
0: Güç yetmiyor bana kuvvet. O ben böyle 5-10 kalas gibiyim çünkü yatıyorum böyle. yani adam da olsa kadın da olsa çok böyle hissetmiyorum yani. O böyle kuluçlara giremiyor.
1: Nasıl ya?
0: Yetmiyor abi güç. Ben yeşil dev gibi şey bende.
1: Allah Allah. He. Merak ettim bak.
0: Yetmiyor bende.
1: Merak ettim. Ettim.
0: Sırf bana masaj yapmak için değil mi?
1: Künefeden sonra sana bir masaj yapayım.
0: Yok hayır. İstemiyorum. Evet. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Ha. Künefeye beni de çağırırsanız hayır demem demiş efendim. Abi ne yemek? Neler ya? Yemek dediğimi durmuyor ya millet. Vallahi billahi. Yeter ki yemek olsun yani. Bir laf vardır bilir misin? Yemek buldun ye.
1: Dayak buldun mu kaç.
0: Aferin. Nereden biliyorsun bunu?
1: Anadolu çocuğuyuz demiyoruz yani başına.
0: Bunu sen Anadolu'da mıydı mesela? Bir şeyde başka bir yerdeki bilmiyor musun?
1: Yok. Şimdi
0: örnek de veremedim. Neye hayır diyemezsin diye alo. Konu verdim. Herkes yemekten yürüyor. Alo.
2: Efendim.
0: Merhaba abi nasılsınız?
2: İyiyim sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Motorda mısınız?
2: Yok kulaklıktayım dur kapatayım hemen.
0: Yok kapatmayın.
1: Kulaklıktayım.
0: Soru yok.
2: Telefonu aldım.
0: Telefon aldınız anladım. Neredesiniz abicim şu anda?
2: Ataşehir'deyim.
0: Ataşehir'de. Niye oradasın?
2: Yürüyüşe çıktım çocuklar uyumaya yakındı.
0: Evet.
2: Ben de yürüyüşe çıktım seni dinliyorum yürüyüşe.
0: Bunlar uyumaz hanım ilgilensin dedin herhalde.
2: Biraz öyle oldu.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: İletişim sektöründe çalışıyorum diyelim.
0: Pek aile içinde verilecek bir meslek değil galiba bayağı düşündün çünkü.
2: Yok reklama girmesin diye daha önce yazışmıştık senin hani bu internetten müzdarip olduğun.
0: He.
2: O kurumda çalışıyorum.
0: Anladım. Abi sağ olsunlar bana ADSL çektiler bana. Onda da devamlı iyileştirme çalışması var. Yani devamlı. Abi yani, günde kaç saat yürüyorsunuz?
2: Günde 1,5 saat yürüyorum.
0: Kaç kilometre yapıyor günde 1,5 saat?
2: Tam 6 kilometre.
0: 6 kilometre 1,5 saat yürüyorsun öyle mi?
2: Yani 1 saate 15 dakika civarı.
0: Maşallah abim sat komandosu gibisin ha.
2: Ne yapalım sağlık için diyelim.
0: Anladım. Sağlıkla hiç yürümem yani diyorsun arabadan inmem diyorsun sağlık olmasa.
2: Yani hanımdan araba kalmıyor bize ya.
0: Ne desek hanımdan örnek veren bir erkek var yine karşımıza. Abi nasılsın? Hanımın izniyle iyiyim. Abi evde ne yemek var? Hanımın yaptığı yemekler var. Abi yürüyüşte misin? Hanım izin verdiğince. Abi araba kullanırsa hanımdan kalırsa filan. Oh valla yani.
2: Ya, eşimize ehliyet aldık Serdar.
0: Evet.
2: Aldırdık.
0: Evet.
2: Kurtulduk o getir götür işlerden. Evlenince anlarsın sen de.
0: He önceden sen yapıyordun yani.
2: Tabii canım.
0: Anladım abi. Peki tamam. İyi yolculuklar, iyi sporlar diliyorum abicim size. Görüşürüz.
2: Teşekkür ederim çok sağ ol.
0: Tişört göndereyim mi?
2: İyi olur.
0: Tamam ama ben yani istemezsin diye sordum. Hayır. Seni kaybettim. Kapatınca yaz bana da işaretleyeyim seni olur mu?
2: Tamam çok sağ ol.
0: Tamam eyvallah görüşürüz. Teşekkürler.
2: İyi akşamlar sağ ol.
0: Teşekkür ederim sağ ol. Oğlum oyun hamuru gibi şey ya. Ne onun adı? Devamlı sistem değiştiriyorsunuz burada. Adamı bak yine kaybediyorum ya. Bir sisteme alışıyorum başka sisteme geçiyorsunuz ya.
1: Sistem çok.
0: Vallahi billahi ya. Allah. Uykuya hayır diyemem demiş efendim. Doğru diyor ya uyku. Paralı olsa var ya çok büyük borcum olurdu benim. Uyku. Çok. Günde kaç saat uyuyorsun?
1: 7, 6, 7.
0: Niye bunu ıkınarak söyleyeceğim bir şey değil ki oğlum bu?
1: Değişiyor çünkü.
0: Günde kaç saat?
1: 6, 7.
0: Oh, 8. Oldu. Niye ıkınarak söyledin harbiden onu?
1: İçimden geldi bilmiyorum yani şu an.
0: Zaten o ses içten gelmeli bir ses yani o. Normal dışarıdan sonradan ameliyatla eklenecek bir ses değil yani o. Alo ben Vahit. Oğlumu bulana veya getirene. Sence açar mı açmaz mı telefon?
1: Açacak.
0: Bence açmaz. İki daha çaldırır kapatırım. Evet. Son çaldırış. Aç. Kapatıyorum.
1: Aç. Açarsa künefeye git.
0: Çocuklarım bende Hugo. Aklıma durduk yere ne geldi biliyor musun? Durduk yere.
1: Ne geldi?
0: Kötü rüyalar görüyorum. Dinozor güldüm. Evet. Dur bakayım. Biri dese ki bu saatte kalk Alem Efem Merkez Stüdyo'ya gidiyoruz dese asla hayır demem. Uyuyorsam kalkar hazırlanır gelirim demiş efendim. Hani birinin getirmesi mi lazım? Neredesiniz ki acaba? Ne, Meksika'dan falan mı yazıyorsunuz? Neredesiniz? Vallahi. Bir arayalım bakalım. İlla birinin mi alması lazım değil mi?
1: Olur.
0: Değil mi yani?
1: Evet. Belki gelirse künefeyle beraber hayır demeyiz.
0: Hazır çayı da yeni koydurmuşum. Ben yemem, söyleyeyim. Ben yemem.
1: Ben yerim.
0: Bunu da getirir misiniz bilmem sevgili dinleyen. Erkek çocuğudur sonuçta.
1: Künefe getiren yok mu be falan diye.
2: Serdar abi ben Lütfi yine anneannemin telefonu.
0: Kim oğlum sen kim sen? Ne ayaksın oğlum sen ya? Kim?
2: Abi bölgülerdenim ben belki.
0: Sen kim oğlum sen Lütfi misin? Lütfi dur şaşırdım. Mi? Lütfi sen misin?
2: Evet.
0: Abi inanamıyorum ya. Oğlum bu kimin telefonu sen? Bu kayıtlı değil bu burada.
2: Anneannemin.
0: Anneannenin telefonu mu?
2: Evet.
0: Oğlum bak söylüyorum bak Hüseyin. Vallahi diyorum kendim uğraşsam bu kadar ilgilenme. Vallahi billahi. Bak şimdi yine arka arkaya 150 tane çocuk sorusu cevaplayacağız şimdi. Evet dinliyorum Lütfi. Çocuk Lütfi korku filmlerindeki cin çocuk olmuş lan. Evet.
1: Öleceksiniz.
0: Evet.
2: Lütfi. Benim telefonum şarjı yoktu. Anneannemden dinliyordum. Belki yine ararım.
0: Ya bırak bırak. Şimdi. Palaverayı bırak şimdi. Vardır. Senin sorun vardır arka arkaya 150 tane. Söyle.
2: Yok abi ya. Ne sorum olacak?
0: Tamam kapatıyorum o zaman.
2: Ne diyecektim abi?
0: Bak.
2: Soru değil de.
0: Ne?
2: Bir önceki yayına bağlandığımda radyo yayınına başlayacağım demiştin ya.
0: Hani. Evet.
2: O ertelendi. Yani yakın zamanda başlayacak gibi durmuyorum onu diyeyim.
0: Bravo Lütfi. Onların kaybı olur. Boş ver. Hiç sorun yok. Biz sana sözümüzü söyledik.
2: Yok abi ondan değil. O radyonun stüdyosu mu ne yıkılmış depremde?
0: Evet.
2: WhatsApp numaraları da falan yoktu. Zaten daha demo falan göndermeliymişim. Orayı ben atlamıştım hepten.
0: Evet.
2: Bir ay, bir buçuk ay, iki ay falan beklemeliymişim en az.
0: Anladım. Lütfi'cim bekle sorun yok. Yani lise bitecek, üniversite bitecek. Ondan sonrası için inşallah bizim sözümüz var zaten sana. Ama lise, üniversite bitecek yani.
2: Tamam abi.
0: Tamam mı?
2: Tamam abi.
0: Yani böyle dedim diye yarın bohçanı alıp gelme bak. Lise, üniversite bitecek ona göre. Tamam.
2: Bir kalk gidiyoruz dese gelirim ama.
0: Allah'tan kimse öyle bir şey demiyordu Lütfi şu an. Neredesin cin çocuk?
2: Maraş'ta.
0: Ha döndün mü Maraş'a?
2: Döndüm abi döndüm.
0: İyi tamam kardeşim ailene de selamlar öpüyorum görüşürüz.
2: Aleykümselam.
0: Lütfi.
2: Evet.
0: 150 kere aynı mesajı yazma arka arkaya.
2: Tamam abi sticker gönderirseniz yazmam.
0: Nasıl almadın mı oğlum?
2: Bir kez göndermediniz mi zaten?
0: Tamam almadı mı gelmedi mi sticker?
2: Geldi. İkinciyi göndermemiş miydiniz siz?
0: Nasıl ikinciyi? Lütfi.
2: Abi siz...
0: Nesrin, Lütfi.
2: Milli takım tişörtünün yanında bir şey daha gönderecektiniz.
0: Kardeşim geldi mi tişört gelmedi mi?
2: Milli takım tişörtü de geldi.
0: Tamam daha ne? Lütfi bir üstümde giydiğim kaldı onu da vereyim istiyorsan. Yani hadi görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Eyvallah bay bay sağ ol. Lütfi'ye bak ya. Vallahi billahi. Selamlar müthiş enerji. Nasıl telefon ile canlı yayına katılabiliriz? Sizi yeni keşfettim. Tam uyumak üzereyken Fatoş ben demiş efendim. Tamamdır. Hüseyin hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Tamam. Benim paslarıma güzel goller bekliyorum senden. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çok uzatma ama.
1: Tamam.
0: Bak herkesin içinde söylüyorum çok uzatmayacaksın. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Ne yapacağını biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Şimdi anlayacaksın. İyi bir radyocu ne yapacağını doğaçlama olarak karar verir zaten. Dur. Çok uzatma. İnşallah radyosu kapalıdır. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: merhaba Fatoş ben.
0: Merhaba radyoya bağlanmak istemişsiniz galiba.
3: Tabii çok iyi ya uğraştınız ulaşmak için çıldırdım.
0: Şimdi bir radyoyu kapatırsanız şimdi sizi santrale aktarıyorum arkadaşların dediklerini yapınız
3: tamam,
0: olur mu?
3: Tamam teşekkürler.
0: Rica ederim. İsminiz nedir?
3: Fatoş ben.
0: Radyoyu kapatın Fatoş Hanım.
3: Ha kapattım.
0: Tamam ben şimdi ön bilgiyi alayım. Adınız Fatoş neredensiniz?
3: İstanbul Kadıköy.
0: İstanbul Kadıköy'densiniz. Ne iş yapıyorsunuz?
3: Özel bir hastanede departman sorumlusuyum.
0: Tamam.
3: Sağlıkçıyım yani.
0: Tamam sağlıkçı. Boyunuz kaç?
3: 1.71.
0: Bravo 1.71. Ayakkabı numaranız?
3: 40. 39. 40.
0: 40 mı?
3: Evet.
0: Şimdi bugün 40 numara ayak sahibi olan birkaç kişiyle konuştular. Siz 37 deyin olur mu sorarlarsa?
3: Tamam peki. tamam.
0: Tamam size zahmet 37 deyin tamam.
3: Tamam peki anlaştık tamam.
0: Çok
3: tamam.
0: Affedersiniz bunu da hani formu doldurmam lazım. Kilonuz kaç?
3: 82
0: tamam. Kiloyu da yazdım. Ayakkabı öyle diyeyim. Bir de size zahmet çok özür dilerim. Bugün Malatya'dan telefonu almamışız. Sorarlarsa Malatya'dan deyin olur mu?
3: Malatya mı diyeyim?
0: Evet
3: Malatya. Tamam ben İstanbul'da seçeceğim Malatya.
0: Yok Malatya'dan arıyoruz. deyin çünkü şey yani bizim de burada belirli bir kotamız var, onu doldurmamız lazım. Bugün iş Malatya'dan
3: oldu. Şaka değil, değil mi? Bunu ciddi söylüyorsunuz.
0: Yok yok, şakaları Serdar Bey yapar canlı yayında.
3: Tamam peki, tamam. Yani nasıl olursa.
0: Tamam, 3'e basın siz, şimdi santrale aktarıyorum sizi.
3: 3 mü yapayım ben?
0: 3'e basın efendim.
3: Vallahi bir saniye. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Alo.
3: Selamlar.
1: Merhabalar, Alem FM iletişim attı.
3: Evet evet, biliyorum biliyorum, yeni keşfettim sizi. İlk defa radyoyu aldım. Tam böyle hakikaten uyumak üzereyken ben.
1: Anladım. Tamam.
3: İki insan konuşuyor. Merak ettim, ben de dinledim.
1: Tamamdır.
3: Enerjiniz güzel.
1: Şöyle yayına bağlanınca zaten konuşacaksınız. Şimdi size tek soru soracağım. Ondan sonra aktaracağım sizi. Tamam. Burcunuz nedir?
3: Yengeç.
1: Yükseleniniz nedir?
3: Başak.
1: Ay burcunuz nedir?
3: O kadını bilmiyorum ya.
1: Tamam, siz sorarlarsa aslan deyin, olur mu?
3: Tamam peki.
1: Tamam, dörde basabilirsiniz şimdi.
0: Serdar Bey'de devam ediyor Alem FM'de. Bakayım kimi bağladılar santralde. Alo, merhaba.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.

0: de enerjinizi sevdim.
1: Kimle görüşüyoruz?
0: Fatoş ben, Fatoş.
1: Fatoş Hanım.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Bizim güzel enerjili insanlara ihtiyacımız var. Hani bunu belki ciddiye alarak dinliyorsunuz ya da dinlemiyorsunuz. Önemli değil, ben söylemek
1: teşekkür ederiz efendim, ciddiye alıyoruz. Aşk olsun.
0: İhtiyacımız var. Gerçekten ülke olarak ihtiyacımız var. İyi ki varsınız, iyi ki de var olunuz.
1: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz biz?
0: Fatoş ben.
1: Fatoş Hanım nereden?
0: Yani İstanbul'dan.
1: İstanbul'dan.
0: Ama Malatya'ya da gidip geliyorum yani. İstanbul Kadıköy ama Malatya'da var.
1: Aa, Malatya. Neresinden Malatya? Nereye gidip geliyorsunuz?
0: Arapkir.
1: Malatya.
0: Neden güldünüz?
1: Hani bilsem devam edeceğim de. Ayakkabı numaranız kaç?
0: Bazen 40
1: var. Ne iş yapıyorsunuz?
0: Sağlıkçıyım.
1: Sağlıkçısınız. Hani bunda da şey oluyor mu mesela işte, bazen oto tamircisi, bazen sağlıkçı falan.
0: Yok yok.
1: Bunda direkt.
0: Hayır.
1: Bunda direkt hayır sağlıkçısınız.
0: Ya. Direkt ya yani.
1: Anladım. Malatya'ya niye gidip geliyorsunuz devamlı?
0: Yani çalıştığım özel hastanenin de orayla bağlantısı var. Git gel yapıyoruz.
1: Anladım efendim. Git gel yapıyorsunuz Malatya'ya. Anladım. Evet, peki. Evet. Ayakkabı numaranızı bir daha sorayım da onunla ilgili bir hediye var çünkü.
0: Vallahi bir 40 yiyorum bazen 37 duruma göre. Terliklerim 37, normal ayakkabı 40.
1: Kaçırdınız o zaman. Bugün çünkü önümde 39,5 numara giyen bir hanımefendi.
0: Ama 39, zaten 39,5 giyiyorum aslında.
1: Ama 40 dediniz, 37 dediniz.
0: Uykusuzum ya, idare edin.
1: Şimdi yok ama öyle değil. Bu kayıtlara geçti. Eğer 39,5 numara giyen bir hanımefendi varsa ona milli takım tişörtü verin diye önümde bir not var. Veremiyorum size.
0: Yani, estağfurullah ya, sorun değil. Sohbet etmek benim için kafi. Hediye hiç önemli değil gerçekten. İyi ki de yani size.
1: Yok, ben yine de size veriyorum ama sorarlarsa 39,5 giyiyorum dersiniz olur.
0: Yok, 39, zaten 39,5 giyiyorum ben ya. Yani bu arada şaka.
1: Ablacığım ya. 39 mu 39,5 mu, hangisi?
0: Ya 39 giyiyorum, 39,5 giyiyorum, duruma göre 40 giyiyorum. O gün çok yürüdüysem ayaklarım şişiyor.
1: Anladım. Burcunuz ne?
0: Yengeç.
1: Yengeç.
0: Evet.
1: Yükselen?
0: Başak.
1: Ay burcu.
0: İşte ay burcunu bilmiyorum ama ne söylemem gerekiyor? Aslan.
1: Niye söylemediler mi size bağlarken?
0: Hayır canım, aslan işte.
1: Aslan.
0: Evet.
1: İyi, siz yeni mi dinlemeye başladınız bizi?
0: Sizi yemin ediyorum daha 3 dakika oldu.
1: 3 dakika oldu. Anladım. Ne?
0: Ben normalde başka kanal dinliyorum.
1: Anladım.
0: O kanalı bulamadım. Allah kahretsin. Bu dedim, bu ne kanalı ya dedim.
1: Ha, bir şey söyleyeceğim. Çok affedersiniz. Yani siz daha önceden radyo dinliyordunuz. Bizden haberdar değildiniz. Doğru mu?
0: Ya bu arada ben eski radyocuyum. Sizler daha doğmamışsınız. Ben 51 yaşındayım. Bu arada emekliyim de aynı zamanda, çalışıyor iken ben.
1: Ey
0: ben
1: maşallah.
0: Ben çok eskiden böyle 3 kanalda çalışmıştım. Radyoculuk çok keyifli. Çok enerjisi yüksek insanların yapacağı bir iş. Sizin enerjinizi çok sevdim.
1: Abla, sizi tanıdığıma sevindim ama çok affedersiniz, haddim olmayarak Google'a radyo yazınca ben çıkıyorum. Nasıl ilk defa dinledin beni?
0: Vallahi bilmiyorum ama yani ya ben burada radyo çok dinleyen değilim aslında. Ama bu ara ihtiyaç duyuyorum. Moralim iyi değil çünkü.
1: Evet.
0: Yani genel olarak ülke olarak ben sokak hayvan, bu arada benim asla iyi demeyeceğim şey, sokak hayvanlarını besleme her zaman sonsuz, her bravo gün. Bakmaksızın. Bakın ben özel bir hastane, isim vermeyeceğim. Özel bir yerde çalışıyorum. Her gün yemek topluyorum. Bunları taşıyorum. Ayrıca dağıtıyorum. En az 200'ün üstünde kedi besliyorum. Ve ben kedilere aşığım. Köpekleri de çok seviyorum. Kuşları da tabii ki, ama benim hayatımdaki böyle vazgeçilmezim sokak hayvanları. Benim evde bu arada 6 kedi var.
1: Maşallah. Mesela karınca yiyeni seviyor musunuz mesela? Her hayvanı. Karınca yiyen seviyor musunuz mesela?
0: Hayır ya, ben öyle.
1: Nasıl hayır? O da hayvan.
0: Ya hayır, onları da besliyorum. Her şeyi besliyorum ben ya. Ben
1: karıncayı yeni nerede buldun Fatoş abla, gözünü seveyim.
0: Ya neyse işte, canlı olan her şeyi seviyorum ve yiyorum. Yani yediriyorum elimizden geldiğince işte.
1: Anladım, peki tamam. Size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum. Giydikçe bizi hatırlayın, olur mu?
0: Çok teşekkürler. Sohbet etmek benim için inanılmaz.
1: Sağ olun.
0: Ben de dinlemeye devam ederim.
1: Bizim için de efendim, sağ olun. Çok
0: teşekkürler.
1: Görüşmek üzere efendim.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim, var olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hüseyin'cim, ablayı ben bulamıyorum burada yeni. Sen bulabildin mi?
2: Ben de bakıyorum ama.
1: Ben bulamıyorum şu an.
2: Evet.
1: Ben bulamıyorum abla. Dur bakayım. Heh, tamam dur. Buldum.
2: Arayıp şey, ben
1: tamam,
2: Malatyalıyım dese ya.
1: Buldum.
2: Heh, tamam.
1: Buldum.
2: Evet.
1: Evet. Dur bakalım şuradan. Beni lütfen yayına bağlayın demiş efendim. Şimdi...

0: Bir de arkadaşlar bu böyle eski 90'lı yılların 900 hatları gibi davranmazsanız bana. Hani, merhaba ben Serdar. Bana sorularınız varsa alayım. Ünlüler arayıp soru soruyorlardı biliyorsun.
1: Evet.
0: O tarihlerde. Merhaba Serdar ben. Bana sorunuz varsa arayın sorun lütfen. 0900. Ne soruluyordu mesela acaba?
1: Kıyafetlerini falan istiyorlardı.
0: Nasıl kıyafetten?
1: İşte ceketinizi bana verir misiniz?
0: O ne ya? O ne ya?
1: İstediler mi öyle?
0: Kimden?
1: Tişörtünü bana gönderir misin?
0: O ne oğlum? Benden mi?
1: Evet.
0: Beni şimdi anlattırma boş ver. Bana anlattırma ya.
1: Tişörtünü ver Serdar falan dedi.
0: Pantolonunu sevdim çöz onu bebeğim. Ha? Böyle bir şarkı vardı kimdi o?
1: Şey Gökhan Tepe.
0: O değildir ya.
1: Evet pantolonunu sevdim çıkar onu bebeğim.
0: O muydu?
1: Çalalım.
0: Gökhan abi mi?
1: Ha, atayım sana.
0: Gökhan abi miydi o?
1: Gökhan Tepe evet.
0: Allah Allah peki tamam bir şey demiyorum. Tanımadığım kişiler benden bir şey istediğinde hayır diyemiyorum demiş efendim. Tanımadığı kişiler benden bir şey istediğinde hayır diyor. Hemen telefonu bir şey isteyelim abiden. Bizi tanıyor ama galiba değil mi?
1: Tanıyor. Hatırı vardır herhalde.
0: Dur bakayım.
1: Ben isteyeceğim şey biliyorum.
0: Künefe.
1: Künefe.
0: Bunu almayın sevgili arkadaşlar. Bunu almayın. Sen başka yayınlara katıl sen. Tamam yayından bir şey isteyeceksen başka yayınlara katıl. Açar mı açmaz mı?
1: Açar.
0: İki daha çaldırıp kapatırım.
2: Alo.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Çağrı bırakmışsınız.
2: Efendim.
0: Beni aramışsınız.
2: Yok ben kimseye çağrı bırakmadım.
0: Abi hayır. mesaj göndermişsiniz bana. Tanımadığım kişiler benden bir şey istediğinde hayır diyemiyorum diye.
2: Evet doğrudur. Ben öyle bir mesaj bırakmıştım. Radyo hatta olması lazım doğrudur.
0: Kim attı abi?
2: Radyo.
0: Radyo mu?
2: Evet. Alem efendim hatta.
0: Yok abi numarayı kontrol eder misiniz? Bir yanlış var galiba. Ben radyo değilim ben.
2: Yok abi ben seni hayranım ya Serdar abi.
0: He bu tanıdı bu tamam. Tamam bu tanıdı.
2: Hayranım senin.
0: Estağfurullah kardeşim benim. Adınız nedir acaba?
2: Harun.
0: Haruncum neredensin?
2: İstanbul abi.
0: Niye Malatya değil ya? Malatya niye değil ya? Canım Malatya çekti Harun. Ne iş yapıyorsun Harun?
2: Vallahi abi ben çalışamıyorum. Benim durumum özel ondan dolayı çalışamıyorum.
0: Canımsın Harun. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Üzme tatlı canını, sıkma tatlı canını. Haruncuğum, İstanbul'un neresindensin? Söyle bakayım bana.
2: Bağcılar.
0: Bağcılardansın.
2: Evet.
0: Bir dakika. Mesela tanımadığın kişiler benden bir şey istediğinde hayır diyemiyorum. Mesela kim senden ne istiyor Harun? Söyle bakayım bana.
2: Abi benim şimdi derse gittiğim bir kurum var.
0: Evet.
2: Ders aldığım bir kurum.
0: Evet abi.
2: Bir gün orası bir etkinlik düzenlemişti.
0: Tamam.
2: Etkinliğe arkadaşımın annesi falan da gelmişti.
0: Tamam.
2: Benim kulaklığımı beğendi. Bana dedi ki bunu bana hediye eder misin?
0: Evet.
2: Ben hayır diyemeyeceğim için onu o zaman ona hediye etmiştim.
0: Kulaklığı.
2: Evet.
0: Şimdi senin kulaklığın yok öyle mi?
2: Evet. Ama sonra o kulaklık bana geri gelmişti mesela. Hani şey oldu.
0: Nasıl kulaklık geri gelmişti? Senin şu an kulaklığın var mı yok mu Harun? Verdin mi o kulaklığı ne yaptın?
2: Bir dakika.
0: Ha, bakıyor Harun. Bak bakayım kontrol et. Harun işaretledim. Harun'un milli takım tişörtü. Yanında bir de Sarıyer Kola kolisi. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Harun.
2: Efendim abi?
0: Sana bir Sarıyer Kola kolisi bir de Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü. Tamam mı?
2: Abi daha çok Alim Efendi tişörtü istiyorum ya.
0: Tamam. Hüseyin aradığı zaman sen söylersin o zaman olur mu?
2: Tamam abi.
0: Tamam öyle. Sen bizim tişört haricinde milli takım tişörtü de gönder. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Evet Harun demin bir soru sorduk hani arkadaşına kulaklık verdim dedin ya sen.
2: Evet abi.
0: Kulaklık nerede? Geldi mi tekrar sana bir daha?
2: Geldi abi.
0: Ha sende yani şu an doğru mu?
2: Evet.
0: Ha, tamam o zaman. Tamam kardeşim benim. Öpüyorum seni. Yaz bizi ara sıra. Olur mu?
2: Ara sıra yazıyorum abi zaten. Okuyorsun abi.
0: Yaz öpüyorum seni. Görüşürüz.
2: Görüşürüz abi. İyi yayınlar ya.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Eyvallah. Aradığı zaman sen konuşursun Harun'la.
1: Tabii
0: tamam
1: ki.
0: Mı?
1: Tabii ki.
0: Hani elden geliyorsa o istediği bizim tişörtten de yanına bir iliştiriver. Elden geliyorsa. Benim bildiğim kadarıyla yok şu anda tişört. Hani şuradan biliyorum. Bazen böyle motorla falan geldiğim zaman tişört ihtiyacı hissediyorum.

0: Sevgili arkadaşlar, geçen gün bana bir tane tişört verin dedim. Normalde verirler bana. Hani sağ olsun kırmaz beni radyom. Normalde verirler. Abi yok dediler. Demek ki yok dedim yani. Demek ki oradan yani, bilginiz olsun. Evet, sonra bir tişört de ben alayım demiş. Vallahi sevgili dinleyenlerim, konuya katılım gösterene, aradığım herkese veriyorum, görüyorsunuz yani tişörtü. Bu mümkün olduğunca boş çevirmemeye çalışıyorum. Yalnız bir konu var. Lütfen bunu artık bana yapmaktan vazgeçin. Bizim çünkü çok vaktimizi alıyorsunuz. İnanılmaz vaktimizi alıyorsunuz bizim. Hani üzüyorsunuz bizi. Bana Instagram'dan yazılıyor mesela. Abi tişört gelmedi bana. Bak bu olabilir bu arada. Hakikaten gitmemiş de olabilir. Hemen bakarız, kontrol ederiz. Hemen şey yaparız yani, eksiğini tamamlarız hemen. Abi tişört gelmedi. Numara verin diyorum mesela. Numarayı alıyoruz. Hüseyin ayrı, Şevval ayrı, o ayrı bakıyor. Ben bendeki sistemden ayrı bakıyorum. Yok, hiç konuşmamışız, hiçbir temasımız yok. Hiç konuşmamışız. Diyorum ki yani biz, siz daha önce yayına bağlı bu numara mı diyorum. Abi bir tane göndersen ne olur işte ya. Biz öylesine istemiştik senden falan. Ya bunu sevgili dinleyenlerim yapmazsanız bunu. Her şey bitti. Zaten dinleyenin yaptığını düşünmüyorum ben. Yüksek ihtimal bir şey var, bir kitle var. O şey diyor, akşam Alem FM dinle tişört gönderiyorlar filan diyor. Ya bu böyle bir şey değil sevgili dinleyenlerim be. Yani size zahmet, bu bizim çok vaktimizi alıyor. Hani Hüseyin ayrı 3 tane sisteme bakıyor. Burada canlı yayından bakılıyor. O bu falan. Yani şöyle olsa daha samimi olur mesela. Hiç yayına katılmadım, hiç bağlanmadım, bir tane şey. O daha samimi olur. Onu da net direkt göndermeyiz. Bunu da şimdi araştırıp göndermiyoruz. Onu da direkt göndermeyiz yani. Size zahmet be sevgili dinleyenlerim. Özel sektörde günde bir gün izin yapıyorum. İki gün izin hayır demem demiş efendim. Günde bir gün izin. Onu bulamayan da var.
1: Günde bir gün mü?
0: Onu bulamayan da var.
1: Haftada bir mi? Günde bir gün mü?
0: Ben yanlış okumuşum.
1: Her gün izin yapıyorum. Arada çalışıyorum.
0: Evet, ben yanlış okumuşum.
1: Harika olur öyle bir şey olsa bu arada.
0: Haftada bir gün.
1: Haftada bir gün yayın yapsan ne olurdu mesela?
0: Kim?
1: Sen.
0: Vallahi bence iyi olurdu. Ama tabii buna ben karar veremediğim için. Bence iyi olurdu ama. Hani bana sorarsan yani şey... sencesini sorarsan harika olurdu.
1: Bunun her türlü cesi çok iyi olurdu.
0: Harika olurdu ya. Sadece pazartesi akşamları. Üf. Müthiş olurdu yani. Alo.
2: Alo efendim.
0: Alo, merhaba. Nasılsınız?
2: Merhabalar. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne kadar güzel. Ağzınızda şeker var gibi konuşuyorsunuz. Müthiş.
2: Ya evet. Birazcık konuşmam pentekimsi olabilir.
0: Çok kötü demedim zaten. Çok şeker dedim. Ne güzel dedim.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim. Ne demek? Bu arada çok böyle bir pelteklik yok. Yani benim hissettiğim pelteklik yok. Aksine vurgular falan filan çok şey. Kadını över misin Hüseyin? Hüseyin kadını
2: över. Evet, biraz heyecan yaptım. Direkt anında arıyorum.
0: Tamam, bir dakika ya. Bir dakika hanımefendi. Dur önce bir övelim. Ablam. Harika konuşuyorsun ablam. Adınız ne?
2: Ben Songül.
0: Songül olalı hiçbir canlıya bu kadar yakışmadı vallahi. Nereden arıyorsunuz?
2: İstanbul.
0: İstanbul'un hiç kimsesi hiçbir yerde bu kadar yakışmadı. Neresinden acaba sayın ablam?
2: Ben
0: Sultan Gazi. Sultan Gazi kurulduğu günden beri bu kadar güzel bir insan karşılaşmadık biz oradan. Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben pastacıyım.
0: Diğerleri bıraksın pasta yapmayı, sen pasta yapıyorsan. Yeter mi bu kadar?
2: Yeter.
0: Yeter. Anladım. Pastacısınız, doğru mu?
2: Evet, pastacıyım.
0: Anlıyorum efendim. Peki. Bu ne, bir yerde mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinize
2: evet,
0: ait mi?
2: Evet, otellerde çalışıyorum.
0: Otelde abla bu kadar pastayı kim yiyor? Açık büfede alıyor herkes, bir çatal alıp bırakıyor. Yapmayın bence.
2: Yani her şey dahil otelde çalışmıyorum çok şükür.
0: Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına otelde pasta yiyen var mı ya?
1: Yenir ya, ben yerim.
0: Otelde.
2: Ya sadece pasta değil aslında. Tatlılar da. Oo. Oraya geçiyor.
0: Hanımefendi şey, bir kulaklıkla mı konuşuyorsunuz?
2: Ay evet, çok pardon.
0: Ay sizin zahmet çıkıyor. Ablam kulaklığı çıkartır mısın?
2: Evet çıkarttım. Sizi mutfağı temizlerken dinliyorum.
0: Bak kulaklığı çıkarttı ya. Sese bak sese, şu zamana kadar dinleyici sesi duymamışız vallahi. Görür musun Hüseyin? Görür musun? Rica ederim ablacığım. Şimdi bir daha soruyorum sana. Pastayı kime yapıyorsun ablacığım?
2: Aslında ben restoranın tatlı menüsünü yapıyorum.
0: Oh!
1: İşte bu.
0: Yapıştır.
1: Bir şey soracağım ya hanımefendi.
2: Dinliyorum.
1: Künefe yapabiliyor musunuz?
2: Eski çalıştığım restoranda yapıyordum. Orası biraz daha Türk tatlıları üzerine.
0: Niye tövbe? Yenisi tövbeli mi? Künefe tövbe estağfurullah. Yapmayın.
2: Ya, yapmayın. Künefe yapmıyor çok şükür. Ya. Künefe zor iş.
0: Evli misiniz hanımefendi?
2: Evet evliyim.
0: Kocanız kaç kilo?
2: Kocam 87.
0: Ey maşallah bir şey yok. Bak kadın erkek eşit diyorlar bir de biliyor musun? Kesinlikle eşit değil.
1: Değil.
0: Yani evet. Bir kadına kaç kilo diye sorduğun zaman benim Twitter'da hiçbir yerim kalmıyor mesela. Terbiyesiz adam, kadına kilosu sorulur mu? Allah belanı vermeye. Sen de adam mısın? Bunca yıllık dinleyici. Yazıklar olsun. Ya senin, Hüseyin'in. Allah hepinizi kahretmesin inşallah filan. Ama ya tövbe estağfurullah.
1: Arada
0: ama,
1: böyle gittim ya.
0: Tabii. Ama yani şey mesela bir erkeğin kilosunu sorduğun zaman hiç dikkat bile çekmiyor mesela yani. Hiç. Erkeğin her şeyini sorabiliyorsun yani. Hiç dikkat bile çekmiyor. Yani. Hiç.
2: Doğru.
0: Anladım efendim. Peki şey eşiniz pasta yiyor mu mesela?
2: Eşim de yiyor ben yapınca ama çok arası yok tatlıyla. Evde pek yapmıyorum o yüzden.
0: Ablacığım siz varken tatlıyla ne yaşıyorsun zaten adam?
2: Çok teşekkürler.
0: Yazık bak hiç iltifat hiç ilgi övgü görmemiş ki görüyor musun?
2: Vallahi siz çalışmaktan yani bir de bizim çalıştığımız ortam daha çok aşçılar erkek olduğu için hep evet. Erkek ağırlıklı olunca iltifata karşı böyle bir şeyiz, heyecanlanıyoruz hemen.
0: Ama şimdi sayın ablam yani telefonu kapatacaksınız normal o acı hayata geri döneceksiniz bu sizin için. Hani bir dişli uyuşmazlığı olmasın sonra?
2: Olmaz ya hallederiz. Her ortama uyum sağlıyoruz.
0: Anlıyorum efendim peki. En iyi mesela hangi pasta? Bu arada İstanbul'un en büyük sıkıntısı İstanbul'da güzel Alman pastası bulunmaması efendim. Onu da söyleyeyim size yani Alman pastası.
2: Alman pastası çok eski artık yapılmıyor.
0: Nasıl?
2: Biraz daha böyle artık egzantrik şeyler yapıldığı için Alman pastası kolaymış gibi geliyor.
0: Alman kırma, kek. Pastası diyor eski diyor.
1: Alman pastasında bir şey yok ki ya ne var Alman pastasında?
2: Evet
1: yani?
2: O yüzden de
0: yapamıyorlar.
2: Talep görmüyor.
0: Bir yapamıyor. Şey yok. Yo yapsınlar ben yerim mesela yaptılar da talep mi görmediler? Yani efendim?
2: Tabii bekleriz sizi.
0: Sağ olun efendim teşekkür ederim de ben Alman pastası severim ben.
1: Evet.
2: Sizin için yaparız hiç önemli değil.
0: Sağ olun ablacığım teşekkür ederim. Vay benim ablam. Vay benim. Vay benim ablam. Nasıl ama tık yazdınız hemen aradık sizi görüyor
2: vallahi
0: musunuz?
2: Vallahi ben şok.
0: Bu sistemi söyleme sahip Türkiye radyolarına kardeşiniz getirdi efendim.
2: Vallahi hani.
0: Çünkü
2: bravo.
0: Eskiden şöyle bir şey oluyordu. Ben size santral numaramızı anons ediyordum. Santralimizi arıyordunuz bizim. Hüseyin'e kayıt bırakıyordunuz. Hüseyin sizi arıyordu. Benle bana bağlıyordu. Yayında konuşuyorduk. Bu bir dinleyicinin yayına bağlanması 5 dakika falan alıyordu. Yani 5 dakika falan alıyordu. Sonra bir gün ben yayın yaparken dedim ki önümde WhatsApp var. Herkesin numarasını görebiliyorum. Ben bunları gidip şimdi tuvalet kafasının arkasına da yazmayacağıma göre bunu bir yerde bir değerlendireyim dedim. Direkt bundan sonra ben yani aradaki o santral sistemini aradan kaldırdım. Bu hem program içerisinde daha çok kişiyle konuşmama hem daha akışkan olmasına telefon bağlantılarının hem de daha ulaşılabilir olmamıza sebep oldu bu bizim.
2: Kesinlikle öyle. Sabahları bizim mesajlarımızı genelde okumuyorlar. Siz direkt görüp anında da...
0: Öğrenecekler.
2: Sizden biraz ders almaları.
0: Öğrenecekler. Merak etmeyin efendim. Öğrenecek. Ben elimden geldiğince kırbaçlı eğitimi burada hiç şey yapmıyorum ama öğrenecekler. Merak etmeyin.
1: Kırbaçlı.
0: Evet, kırbaçlı eğitim tabii.
1: Geçen bana kullandığın şey mi?
0: Tabii yeni yeni alevli çemberden atlatıyorum bunları. Öğreteceğim. İkinci bölümde onlar da var. Merak etmeyin.
2: Bütün ekip çok tatlı, çok iyisiniz. Çok
0: sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
2: Çok sağ olun. İyi geceler. İyi yayınlar.
0: Milli takım tişörtü göndereceğim size.
2: Çok memnun olurum. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi gel dinleyiciyi bul. Ben bulamıyorum şimdi. Nasıl
1: ama
0: olacak?
1: Ama şey künefe yazsın. Hanımefendi künefe yazar mısınız?
0: Ben bulamıyorum oğlum. Dinleyiciyi bulamıyorum tamam. Şu an. Vallahi bulamıyorum yani dinleyiciyi. Vallahi bulamıyorum.
1: Tatlı dediniz. Alman pastası. Ama pastası olmaz.
0: Hanımefendi bulamıyoruz sizi ya. İnanın ki bulamıyoruz ya. Ben size Alman pastası yollayayım. Siz ona tişört demiş efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür yok ederim. Be. Efendim sağ olun. Var olun. Ben bir şeyse siz bu çocuğun da dediğine bak. Oğlum bak seni başka programlara veririm.
1: Ben bir şey demedim.
0: Nasıl millet künefe münefe filan diyorsun.
1: Ben gelin beraber
0: tarihe gidelim. Dönük 1998 yılına kadar geriye dönük beni komple bu gece eve gidince dinle.
1: Herhangi bir
0: programımda bir şey istemiş miyim ben?
1: Yok istemedi.
0: Ne künefe getir diyorsun.
1: Getir demiyorum.
0: Nasıl size demiyorsun?
1: Diyorum ki gelin beraber gidelim diyorum.
0: Şimdi burada biz birisi dese ki mesela künefe getireceğim Serdar'cığım orada mısınız ya. Ben şimdi burada durup dururken nasıl evet buradayız ama 7 kişiyiz diyeyim ben. Anladın mı?
1: Anladım. Ama yani neyse şimdi Konu künefe ise uzuyor.
0: Ha. Bakayım bir dakika. Evet bak tamamdır. Hop şuradan işaretledim.
1: Geldi mi?
0: Evet pastacıyı işaretledim.
1: Pastacı.
0: Tamam. Çalışmaya başladığım konu bitmeden uyumakta zorluk çekiyorum. Örneğin herkesin bir haftada bitireceği işi ben 2-3 günde bu huyumdan dolayı biriririm. Biriririm.
1: Biriririm?
0: Biriririm ne? Bir, aklıma ne geldi durduk yere biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Biri biri biri birilerine bakar bakar. Bunu en hareketli kim söylüyor? Burhan abi olabilir mi?
1: Burhan Çeçen mi?
0: Olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Bir bir biri birilerine bakar bakar bakar dururum. İnce ince giymiş üstüne devamını bilmiyorum.
1: Onu ben de bilmiyorum. Ben inceler bende yok.
0: Bir bir biri birilerine
1: bakar bakar bakar.
0: Biri birilerine. Abi herkes de söylemiş ya bu şarkıyı. Ben Burhan abiden bakacağım. Var, o da söylemiştir bence.
1: Evet o daha böyle yanık.
0: Biri biri biri biri. Sana bir şey diyeyim mi?
1: Ses kontrol.
0: Bir tek Burhan abi söylememiş bunu ya.
1: Allah
0: bunu
1: Allah.
0: En hareketli kim söylemiştir ya bunu?
1: Kim var elimizde?
0: Vallahi bilmiyorum. Herkes var işte. Benle Burhan abi hariç herkes söylemiş. Bir ben bir Burhan abi söylememiş şarkıyı.
1: Gönlünden kopanı şey yapalım.
0: Bilmiyorum oğlum. Bir en hareketli kim söylemiştir?
1: Dur hareketsiz söyleyen bunu hı-hı. Kim söylemiş olabilir ki hareketi?
0: Oradasınız ve 7 kişisiniz diyemezsiniz tabii Serdar. Güldüm. Orijinal güldüm. Thank you. Deminki şakayı çabuk geçtiniz ben ona çok güldüm demiş. Ya bizim programda boş ver biz tek şakadan mı gidiyoruz? Yani geçmişteki şakaya 3 dakika önceki şakaya gülersen şimdi buna gülemeyeceksin. Değil mi kardeşim benim?
1: Tabii canım
0: ya. Yani. Öyle yani ya güldüğün kadar. Ne kadar gülersin ben bilmem 2 saatlik yayın.
1: Bizde boy boy.
0: Bunu da en başından beri başladığım ilk günden beri söylüyor. Zaten 2 saat boyunca bak 2 saat boyunca abi 2 saat kahkaha harika harika kahkahalar herkes gülecek ölecek gülecek ölecek güle 2 saat boyunca bunun olması mümkün de benim de sizin de dünyalı olmamanız lazım. Onun için bu 2 saat boyunca gülünecek yerlerde gülelim. Bu. Bunun haricinde hani 2 saatlik komedi filmine gidiyorsun başta. Böyle olmuyor ki. Bu bu böyle mi oluyor yani Hüseyin?
1: Bence de böyle olmuyor.
0: Onun için ben de bak en başından beri söylüyorum. Evet bizimki bir komedi, bizimki bir show programı ama 2 saat boyunca öleceksin gülmekten diyen yalan söyler sevgili dinleyenler. Bu yalan söyler. Hani arada telefon numarasını da anons ediyorum mesela onun neyi komik? Saati söylüyorum hani nerede komiklik falan. Ya, anladın mı?
1: Bir şey diyeceğim telefon numarasını komik söylesene. Nasıl?
0: Komik mi söyleyeyim?
1: Komik söyle.
0: Sen söyle bakayım telefon numaranızı.
1: Ben değil ben herkes bana gülüyor.
0: Sen bir söyle bakayım. Sen bir söyle. Ben komik telefon numarası komik nasıl söylenir ki?
1: Ne bileyim?
0: 0-5-100-36
1: 500 o şey kontrak eşkimesi gibi.
0: Yok lan şey havaalanındaki şey işte. Anons.
1: Yapay zeka gibi söyle.
0: Anons efendim.
1: Yapay zekanın.
0: Sor bana Alem FM telefon numarası da.
1: Patron.
0: Hayır Alem FM telefon numarası da.
1: Alem FM'in telefon numarası nedir?
0: Harika bir soru. 0-536. Öyle cevap vermiyorum oğlum yapay zeka. Ne sorarsan sor. Ne sorarsan sor. Mesela atıyorum bak de ki inşaatın 4. katından betona atlayacağım. Ne diyeceğim? Harika bir soru. Ya, bak, adam bir vazgeçirmeye çalışır ya. Müthiş bir soru. Aşağıda kum yok değil mi? Harika bir soru. Falan. Evet dur bakayım. Sinan Özen söylemiş. Bir bir biri birilerine.
1: Sinan Özen kesin hareketlidir.
0: Biri biri birilerine. Biri bir. Oğlum bunu da yazmak çok zor ya. Bir bunu şimdi birilerine diye mi aratacağım?
1: Bir.
0: Allah'tan buldum bir, Sinan abi. Allah razı olsun çok yormadım beni.
1: Biri ya. Birilerine.
0: Dur.

0: Bu şarkı olduğunu emin miyiz ya? Bu. Eko'yu ben mi verdim? Sinan abide mi var ya?
1: Bence Sinan abide var.

0: Amerika'nın en çok dinlenen yabancı müzik istasyonunda Sinan Özden son yılların en güzel 45 yılı bakan bunu al sonra 45 yılı oltmalarla yapacak mı? Ne oluyor oğlum? Ha bir an birden bire bir daha geldi.
1: Ara gaz verin değil mi oradan?
0: Evet. Benim mesajımı hiç okumuyorsunuz. Görmemişizdir abi. Ondan sıradan gidiyoruz ya görmemişizdir. Yani eskiden olsa şey şakası yapardım mesela. Hani ben bunu Cem Aslan'a çok yapıyordum ya. Cem Aslan'a.
1: Ne yapıyordun?
0: Şey diyorlardı mesela bana. Serdar Bey mesajımı hiç okumuyorsunuz. Cem'e yazıyorum hemen okuyor. Ben de diyorum ki ya Cem'e 3 tane mesaj geliyor abi ben. Şimdi o şakayı da arakladılar onun için kullanmıyorum çok. Bizim çocuklar uyuyorlardır ya onun için çok yapıştıracağım şimdi bunlara. Evet dur bakayım şuradan. Ne diyorduk? Bir şey diyordum ben.
1: Komiklik.
0: Hayır bir şey o zaten programın şeyi oğlum. Yani sen benim hiç yıllar boyunca şey merhaba şimdi size komiklik hazır mıyız yapıyorum. Hadi bakayım ağızlar açılsın. Çene geriye doğru çok tükürük atmadan. Ne diyor oğlum bir şey diyordum ben.
1: Bir.
0: Sen mi diyordun biri bir şey diyordu
1: ne
0: ya.
1: Ne diyorduk?
0: Biri bir şey diyordu bilmiyorum. Sen ya ben bir şey konu bir şeydi.
1: Nereye gitti?
0: Şey aklıma ne geldi biliyor musun durduk yere.
1: Ya bu nasıl bir gidiş var ya.
0: Durduk yere ne geldi biliyor musun aklıma?
1: Ne geldi?
0: Hafta sonu yine canım sıkıldı. Hababam sınıfında müfettiş sahnelerini açayım dedim. Bu arada tiyatrosu, müzikalinde sevgili dinleyenler. Evet. Filmi zaten ya tartışacak bir şey yok. Müzikalini çok kişi bilmiyordu. Söyledim ben işte yayında seyredin diye. Hatta seyredenler altına bana da bir selam atsınlar dedim. Yine Ahmet Gülhan abi büyük Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yakın tarihte kaybetmişiz. Hüseyin Şevki Topuz. Hababam sınıfı müzikalindeki. Bak bunu her seferinde söylüyorum. Bundan önce bu anonsa denk gelen ya Serdar ikinci keredir aynılarını söyle. Abi 40 kere de söylesem haktır. Hababam sınıfı müzikalinde birçok değerli usta var. Birçok değerli usta var. Şener abi var. Ayşen Guru da var. Adile Naşit var. Var da var yani. Ama değerli tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın Hüseyin Şevki Topuz müfettiş rolü. Yani ben böyle bir şey görmedim. Ya ben görmedim seyretmedim yani. O biliyorum farkında para almışım gibi anlatıyorum. Ama hani bir gerek mi var iki ihtiyaç mı var zaten. Yorumlara baktım. Serdar Gökalp'ten geldik. Serdar'a selam falan yazmışlar. Çok mutlu ettiniz beni. Vallahi çok mutlu ettiniz
1: helal
0: beni.
1: Olsun.
0: Allah çok çok mutlu ettiniz beni yani. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Seyrettin mi? Bak iki keredir söylüyorum. Hababam sınıfı müfettiş sahnelerini seyrettin mi?
1: Yok daha seyretmedim.
0: Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana hiç yabancılık çekmiyorum. Senin aynınla 15 sene çalıştım ben.
1: Ama hiç ben yabancılık. İzleyeceğim gerçekten.
0: Sadece isim değişti Hüseyin. Benim hayatımda başka hiçbir şey değişmedi. Bir de işte telefon kayıtlarımda bakıyorum. Günde 150 kere Adem yazıyordu. Şimdi 150 kere Hüseyin yazıyor. Yani ben de hiçbir şey değişmedi moruk yani. Ben de hiçbir şey değişmedi. Söyleyeyim. Değişiklik yok ya. Ben de hayat aynı hayat yani yine aynı. Yine güneş doğdu falan. Vallahi. Evet. Bir tişört vermediniz demiş. Ya ama bana böyle station wagonun arkasında Mecidiyeköy akşam pazarında satıyor. Gel abla. Alem FM tişörtüm var. L haftaya gelir abla. Kalmadı bugün. Şimdi öyle bir şey yazmanız lazım ki vereyim ben size tişört. Öbür türlü hakikaten şey yani kötü anlamda işportacıya dönüyorum. Öbür türlü. Olmuyor. Ben size Alman pastası yapıp göndereceğim demiş. Yok efendim sağ olun çok teşekkür ederim var olun yok. Ama İstanbul'un en büyük sorunu güzel Alman pastası yapan bir yer olmayışı yani. Bulunamıyor yani. Yok Alman pastası yok Hüseyin. Yok Alman pastası yok.
1: Alman pastası yok da yani künefe var.
0: Bir de bunlar şey biliyor musun? Bunu ben yıllar önce fark ettim ben bunu. Alman pastası ya mesela Alman pastası. Hı hı. Mesela. Almanya'nın bundan haberi yok biliyor musun? Öyle bir pasta yok.
1: Bu arada niye adı Alman pastası?
0: Mesela Fransız balkon. Yok öyle bir balkon yok. Fransa'ya gittin gördün mü öyle bir yer?
1: Yok.
0: Amerikan mutfak. O kadar Amerikan filmi seyrettim. Bir tane salonun içinde mutfak görmedim
1: evet
0: ben.
1: Evet ya hepsinin hiç görmedim. Evi çok büyük.
0: Hiç görmedim yani. Niye bunlara niye böyle diyorlar?
1: Kulp takmışlar işte.
0: Kulp mu? Evet. Niye mesela atıyorum mesela Bayburt mutfak değil de Amerikan mutfak?
1: İşte satış şeyi yani stratejisi diyelim. Hmm. Amerikan tamam. Mutfak deyince wow. Falan oluyorlar herhalde.
0: Yazdım Alman pastasını nereden bulacağını. Kurtuluş'ta bir pastane. Kurtuluş'ta bir pastane var. Çok meşhurdur. Kurtuluş'ta.
1: Öyle mi?
0: Üf. Millet hamur falan alır oradan. Pastayı falan da geçiyor. Onun hamuru falan çok iyidir yani. Kurabiyesi, oyu buyu falan ben bile tavsiye etmişimdir.
1: Belki gittim oraya. Bir yere gittim çünkü ben.
0: 30 yaşında öğrendim. 30 yaşında. Çocuk öyle bir çocuk. Ortaokul ve liseden sıra arkadaşım. Pastane.
1: Pastacı çocuk.
0: Yani annesinin babasının. Ha. Kurtuluşta 30 yaşında öğrendim moruk. Ama babasının para saymaktan çift gözlük takıyor böyle. Hani çocuklarına başka gözlükle bakıyor. He Hakan sen misin filan diye çıkartıp onu başka gözlük takıp para sayıyor falan. Yani öyleler yani.
1: Ne var başka peki? Yani...
0: Pastane ama çok büyük. Meşhur. Çok meşhur. Çok meşhur Kurtuluş'ta. Çok. İnanılmaz meşhur çok. Meşhur yani nasıl yani Michael Jackson yani anladın mı?
1: Anladım.
0: Çok meşhur.
1: Biliyorum galiba orayı.
0: Söyleyemem ama bu kadar şey yaptıktan sonra yağlayıp balladıktan sonra kesinlikle söyleyemem adını. Mümkün değil yani. Evet. Sonra dur bakalım. Alman pastası yoksa havuçlu kek ye demiş efendim. Hamburger yoksa çiğ köfte ye. Çiğ köfte yoksa. Yok. Neydi lahana mıydı? Lahana. Neyse girmeyelim. Var var Fransız balkon var demiş efendim. Nerede? Fransa. Fransa'dan yazıyor. 33 Fransa galiba değil mi? Artı 33 Fransa.
1: 33 Mersin.
0: Hayır oğlum. Şey olarak. Bak. Evet. Bak seni bir iki daha böyle şaka yaparsan başka programa kiralarım seni.
1: İyi hani, iyi kazanırız o zaman ya.
0: Hani futbolcular öyle yapıyorlar ya. Bu birazcık pissin diye veriyorlar ya. Başka programa kiralarım seni. Almanya'da da Alman pastası yok demişler.
1: Nerede var peki?
0: Hı?
1: Nerede var?
0: Ney?
1: Alman pastası.
0: İşte İstanbul'un en büyük eksiği. Alman pastası yok.
1: Allah Allah.
0: Yok abi Alman pastası yok yani bu çok.
1: Peki
0: ilk dua da etsen yok istesen yok yani.
1: İlk nerede yedin?
0: He?
1: Nerede yedin de bu kadar önemli?
0: Alman pastasına. Evet. Çocukluktan beri bayılırım canım Alman pastasına. Muzlusu vardır, kakaolusu vardır. Muzlu, güzel yapan yerde efsanedir Hüseyin. Ama şeyi sevmem. Bazı yerlerde Alman pastası var böyle. Böyle şey kadar git ne o avuç kadar kadar getiriyorlar böyle. Avucun adını bulamadım onun için şey dedim kusura bakmayın.
1: Avuç.
0: Avuç kadar ha. Hani avuç kadar getiriyorlar böyle. Hakikaten öyle bir o kadar avuç da yok. Böyle avuç kadar tekli böyle Alman pastası o değil. Bildiğin böyle yuvarlak büyük Alman pastası dilim dilim yiyeceksin.
1: Hamburger böyle. Gibi büyüklüğünde değil mi o?
0: Hamburgerden daha büyük.
1: Yani büyük hamburger.
0: O gelen tekli işte o kadar. Evet o gelen tekli o kadar yani. Evet sen hafta sonu izleyeceğim demiştin Hababam sınıfını.
1: Ben mi?
0: Hı.
1: İzleyeceğim ama işte gidip geldik bir şeyler oldu falan. O benim keyif saatim.
0: Kardeş evlendi kardeş. Evet. Hayırlı olsun kardeş.
1: Teşekkür ederim. Ya keyif saatim olması lazım ki tadını çıkarayım. Ben öyle yolda falan izlemiyorum.
0: Sivas'ta varmış Alman pastası.
1: Sivas'ta.
0: Evet. Muzlu yiyeceksin ya onu demiş. Evet Alman pastası. Eski pastalar ne güzeldi. Baton pasta. Oğlum eskiden 2-3 çeşit pasta vardı ya.
1: Baton pasta ne ya?
0: Evet doğum günü pastası. Baton pasta, Alman pastası. 3 çeşit. Şimdi öyle bir şey yok. Bir giriyorsun. Pasta var mı? Var efendim. Şunlar yeni çıktı. Şunlar şöyle oldu. Şöyle filan bunlar. Bir de bu pastacılara ben gidip ne zaman mesela desem ki pastanız taze mi desem hep yeni çıktı. Hep. Yeni çıktı abi.
1: Hep. Ya yaş pastayı seviyor musun?
0: Neyi?
1: Yaş pastayı.
0: Alman pastası seviyorum.
1: Ya tamam. Yaş pasta bence çok saçma bir pasta türü.
0: Hilton banyo nedir lan? Bana birisi açıklasın bunu. Hilton banyo.
1: Şey işte.
0: Ne?
1: Mermer.
0: Ne?
1: Mermer.
0: Nasıl mermer? Ben niye mermer banyo değil mesela?
1: Ne bileyim mermer parlak.
0: Sen duyuyor musun mesela işte mesela Afyon'da Hilton ocakları var. Duydun mu hiç?
1: Hayır yok.
0: Duymadın değil mi bunu?
1: Yok.
0: Hani mesela mezarlık Hiltoncusu. Duydun mu hiç bunu?
1: Mezarlık Hilton.
0: Mezarlık mermercisi değil mi oğlum onlar? Mezarlık Hiltoncusu diye bir şey duydun mu sen?
1: Şey var ya işte mermer.
0: Mesela mermer Merve mi? Hilton Merve, Hilton Merve, Hilton Merve. Hilton Merve. Hilton Merve. Aman! Ne oğlum bence... Hilton mermer değildir yani. Ne hani diyorsun? Sen hiç duydun mu mesela işte mutfak tezgahının Hilton'unu değiştirdik.
1: Hilton'u. Çok havalı duruyor.
0: Oğlum Hilton banyo nedir ya? Bana biri söylesin.
1: Bende yok.
0: Evet değerli dinleyiciler kullanıyorsunuz hep bunları. Lan Hilton banyo falan. Nedir Hilton banyo? Bana biri bunu açık. Hilton banyo nedir arkadaş? Hilton banyo nedir ya? Nedir Hilton banyo? Ben bugün iyice delirdim değil mi?
1: Biraz elit bir banyo türü gibi ya.
0: Hiç bana cevap vermiyor. Kesin delirdim ben. Hiç cevap vermiyor. Delirdim değil mi diyorum. Serdar böyle ufak banyo türü orada delirdim değil mi diyorum. Evet sıcak akar orada.
1: Sıcak akar.
0: Hilton banyo bence ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hani sen içeride duş alıyorsun. Ben mesela mutfakta musluğu açtığım zaman senin suyun soğumuyorsa o Hilton banyodur. Hani adam şey diyor. Bu kadar para verdik lan, tabii olacak. He? O değil midir? Bence odur.
1: O da olabilir.
0: Bence. Bu benim. Benim şu anki ruh halim bu. Birazdan bırırıp bırırıp diye başlayacağım. Bak. Benim oğlum bu, ne gülüyorsun? Ben söyledim bu şarkıyı. Hadi oğlum, beraber. Alkış bozuyor, yapma. Oğlum ne ritim o futbol istemeden be. Yürü be. Durursam ritim bozuyor.

0: Oh, yoruldum ya. Sana bir şey diyeyim, müzisyenlik zor iş.
1: Çok zor iş.
0: Bak görüyor musun?
1: Sen ama az önce dansçılık da çok zor,
0: evet,
1: iş.
0: Aa, beni çekiyorlar değil mi?
1: Şu an kayıttasın.
0: Allah senin oğlum, niye söylemiyorsun?
1: Ama bir şey değil mi?
0: O kaydı sil.
1: Hayır.
0: O kaydı sil. O kaydı. Oğlum zilli tefli oynattınız lan beni burada. Burnuma da halka takın bari.
1: Çok iyi.
0: Allah Allah.
1: Bak bir oynadın.
0: Ya ya.
1: Bir oynadın. Oh. Allah Allah.

Oğlum Hilton banyo bilmiyoruz ya, herkes başka bir şey sallamış. Biri diyor otellerde yapılıyor filan. Vallahi billahi. Bak şimdi bakıyorum şimdi.

0: Mimarlıkta Hilton banyo. Özellikle otellerde kullanılan hazır modüler banyo sistemi anlamına gelirdi. Ya he he bilmiyoruz ya sallayın. Bu şimdi yazanlar şey diyor. Lan bunu fakirler bilmezler yazsın. Ya.
1: Ben bunlar duydum. Bilmezler. Ama ha? Ben duydum da şeyi biliyorum ben. Paris Hilton'u biliyorum onun dışında.
0: Kimi biliyorsun?
1: Paris Hilton.
0: Çok eski kalmışım be kardeşim.
1: Hilton banyo çok yeni.
0: Çok eski. Bu arada Paris Hilton değil o. Bizim mahalleye girişin yasaklanır.
1: Nasıl yani?
0: Paris Hilton.
1: Paris Hilton.
0: Hilton.
1: Hilton.
0: Hilton.
1: Hilton.
0: Sağlık. Hilton değil öyle. Hilton.
1: Ha, Hilton.
0: Bu evet.
1: Hilton.
0: Ebeveyn banyosundan ayırmak için kullanılır.
1: Nasıl? Neyi?
0: Ne bilmiyoruz ya sallıyorlar işte oğlum. Yok öyle bir şey yok yani. Ayna artı dolap birleşimi olan ve havalı olsun diye uydurulan banyo. Herkes başka bir şey yazmış biliyor musun? İki tane aynı göreyim diyeceğim ki ha bu. Herkes başka yazmış ama. Küvetli gömmeli banyo.
1: Gömmeli.
0: Gömmeli banyo. Evet. Ben öyle gömmeli banyo tedirgin olurum ben. Ben bir de yoğuşmalı kombiden çok çekiniyorum. Yoğuşma ismi bana çok...
1: Neden?
0: Yoğuşma nedir mesela? Yoğuşma. Yoğuştum dediğin zaman ben mesela biri de Serdar sana yoğuştum dese ben eve giderim ben.
1: Çok kötü bir kelime evet.
0: Yoğuş mesela yoğuşmalı kombi. Mesela bir tek kombi de olur.
1: Yoğuşa yoğuşa uyudum geçen.
0: Mesela evet.
1: Mesela ne yani, anlarsın?
0: Atıyor hafta sonu ne yaptın? Ne yapsın abi? Yoğuştuk. Yani olmuyor yani.
1: Çıkışta yoğuşmaya gideceğiz. Gibi.
0: Yoğuşma. Sadece kombide oluyor bu.
1: Niye?
0: Ne bileyim bilmiyorum ki. Klimada da yok mesela. Yoğuşmalı klima var mı?
1: Yok.
0: İyi ki de yok.
1: Yoğuşmalı insan var mı? Yok.
0: Ne bileyim. Evet. Dur bakayım. Banyo tezgahının duvardan duvara olduğu şekilde ise bir ton banyo olur. Efendim bir ton değil Hilton banyo diyorsunuz. Hani... Lavabonun banyo tezgahı ve saklama dolapları ile tek bir bütün halinde... Ya bana yapay zekadan bakıp gelmeyin. Gelmeyin. Yapay zekadan bakıp gelmeyin bana. Gelmeyin ya. Değil mi?
1: Ya gerek var mı?
0: Yani yapmayın ya. Bizim program içerisinde yapay zeka... Google kullanabilirsin de şu yapay zeka. Çünkü çoğu şey yanlış. Yapay zekadaki çoğu şey yanlış. Senin benim internete girdiğimiz yalan bilgileri aktarıyor bize. Yapay zeka. Da bana evli iki tane kız çocuğu var diyor ya. Bana... Bana öyle diyor yani. Ben hiç evlenmedim. Benim bildiğim, en azından benim bildiğim bir çocuğum da yok. Yani bu. Ha, dur bakalım. Şuradan. Şöyle. Nereden? Bir ara vermemiz lazım galiba.
1: E verelim.
0: Ara mı vermemiz lazım?
1: Bir ara verin de benim yoğuşmam lazım.
0: Yoğuşmam mı lazım? Allah Allah. Bak yine başladık.
1: Yoğuşma arası.
0: Tamam bir ara. Değerli dinleyenler aradan sonra geliyor muyuz arada? Gelebiliyor muyuz bakayım? Oo hiç arasız şarkısız falan çaba. Benim var ya şu an veda edip gitmem gerekiyor sisteme kalsak.
1: Yok yok.
0: Ama aslında hakkımızdır da. Ha. Türkiye'nin hangi radyosunda bir saat bir buçuk saat şarkı, reklam, ara, kesinti olmadan radyo programı var ki sevgili dinleyenler?
1: Yani.
0: Yani şu an eve gitsem hakkımdır. Ama gitmiyorum. Çünkü o kadar da değildir yani. Herhalde yani o kadar da değildir diye düşünüyorum. Birazdan geleceğiz efendim.

0: Benim arkadaşım da dedikoduyu bıraktı. Diyor ki sadece dinleyeceğim ben bundan sonra diyor. Bak.
1: Ha ben de dinleyiciyim.
0: Hayır öyle yok işte öyle yok. Öyle yok. Ay kız Seda bak ne anlatacağım. Ne diyeceğim?
1: Yok ben dinleniyorum kesinlikle.
0: Seda baksana ne anlatacağım.
1: Yok canım şu anda işim var ya da şarjım bitmek üzere ya da ama, bir yere yetişmek zorundayım.
0: Ama bak vallahi bak yani annen var ya annen senin.
1: Ne olmuş?
0: Ya.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Darattararay. Darattararay. Darattararay. Instagram keşfette karşına en çok ne çıkıyor?
1: Yani.
0: Anladım. Bana ne çıkıyor biliyor musun?
1: Ne çıkıyor?
0: Maymun.
1: Maymun mu?
0: Evet.
1: Niye?
0: Ne bileyim.
1: Çok maymun videosu mu izliyorsun?
0: He, hayranıyım zaten hiç. Yani. Tabii yani. Niye hep maymun videosu yani?
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Bu ara demek ki popüler.
0: Lavabo, tezgah ve alt dolabın

0: Sence doğru mu?
1: Yani doğru gibi duruyor.
0: Hilton banyo.
1: Tam net bir bilgi yok sanırım.
0: Bakıyorum hemen.
2: Aradığınız kişi şu anda meşgul. Siyasetin.
0: Kendisi zannettim biliyor musun onu? Aradığınız kişiyim ben. Buyurun falan öyle zannedeyim. Dur bakalım. Patronumun bir şey demesine gece gündüz demeden hayır diyemiyorum demiş efendim.
1: Patron.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yani.
0: Peki. Sonra 13 yıllık Hiltoncu babam bilmiyor yazmış efendim. Hilton banyoyu.
1: Hiltoncu babam.
0: Evet. Bazı böyle bilinmeyen şeyler mesela bak Hilton banyoyu bilmiyoruz. Amerikan mutfak şey.
1: Onu biliyoruz ya.
0: O salonun.
1: İşte salonla mutfağın birleşmiş hali.
0: Ama Amerika'da yok tabii bu.
1: Yani eskiden mi vardı bilmiyorum nasıl.
0: Yok yani. Fransız balkon o da böyle nasıl bir şey Fransız balkon herhalde balkon yok değil mi onun?
1: Bence de yok.
0: Balkon yok Fransız balkonda böyle cam var cama böyle balkon demiri var balkon yok. Vallahi yok öyle.
1: Öyle
0: yani.
1: Öyle evet.
0: Başka ne var mesela böyle tabirlerde?
1: İşte gömmeli banyo.
0: Gömmeli banyo yok oğlum. Gömmeli mutfak. Gömmeli dolap. Gömme dolap.
1: Ha. Gömme dolap.
0: Gömme dolap. Gömmeli banyo ne bu? Gömmeli banyo Serdar yıkadıktan sonra direkt gömüyor. Hiç şey yok. Bizi, gömmeli banyo. Evet. Bundan bizi... sonra öyle gassallar çok rahat edecek. Gömmeli banyo. Vallahi bak. Sabun alttan koyuyorsun böyle hazne var. Böyle katı sabun böyle koyuyorsun. Mis gibi yapıyor böyle.
1: Bizim öğrenci evinde bir küvetimiz vardı. Hı? Küvete bir basamak aşağı iniyorduk.
0: Küvete. Genelde öyle olur ama.
1: Ama çok aşağıdaydı bu.
0: Öyle, alt katındır belki. O... yani alt katındır.
1: Olabilir.
0: Hani... Ortak teras var ya ortak küvettir belki de.
1: Olabilir evet.
0: Zebra perde. Zebra jaluzi.
1: Jaluzi.
0: Zebra jaluzi.
1: Jaluzi.
0: Evet.
1: Akıllı ev.
0: Akıllı ev. Akıllı ev. Biliniyor canım akıllı ev.
1: Akıllı. Neydi kornişon diyesim vardı ya. Perdenin asıldığı şeyin adı neydi?
0: Ne?
1: Perdeyi astıkları. Kornişon diyesim geliyor.
0: Türbüşon.
1: Yok.
0: Bir dakika.
1: Kurdeşen.
0: Yok.
1: Neydi ya?
0: Korniş.
1: Korniş.
0: Korniş. Evet, korniş. Başka mesela bu tabirlerden evle alakalı.
1: Evle
0: ben
1: alakalı.
0: Şeye hayranım mesela eşyalardan. Zigon.
1: Zigon.
0: Zigon evet. Çok şeydi Fransız futbolcu gibi değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Marcus Zigon.
0: Yok, Zinedine Zigon. Sert konuştum. Real Madrid şöyle oldu, böyle oldu.
1: Şey var, Fiskos.
0: Fiskos. Fiskos yine dilsiz uşak. Ne kadar yazık değil mi? Dilsiz uşak.
1: Evet, eşek var.
0: Eşek ne oğlum?
1: Eşek.
0: Eşek ne? Bizim evde yok eşek.
1: Var ya bu şeylerde.
0: Eşek ne oğlum ben hiç duymadım.
1: Hiç duymadın mı?
0: Hiç ne eşek ne?
1: Dilsiz uşak patronların odasında oluyor ceketini asıyorlar.
0: Eşek ne?
1: Eşek üstüne yükleniyor işte kıyafetleri falan.
0: Eşek.
1: Eşek.
0: Yok be oğlum o seni kandırmışlar ya.
1: Vallahi o.
0: Kim söyledi o deden falan mı söyledi?
1: Hayır
0: kim?
1: Canım onun adı eşek.
0: O başka birine demiştir onu diye.
1: Gerçekten böyle bir şey var.
0: Başka birine demiştir onu. Evet.
1: Ankastre.
0: Ankastre.
1: Evet.
0: Beyaz eşyaların hiçbirinin renginin artık beyaz olmamasına ne diyorsun?
1: Bence daha güzel ya çabuk kirleniyor.
0: İspanyol paça. Brezilya fönü. Öyle miydi Brezilya?
1: Brezilya fönü.
0: Deyince tabii fön geliyor akla değil mi? Brezilya fönü.
1: Şimdi kadınların da giydiği işte şeyler çeşitleri var. Mesela diyorum stiletto.
0: Stiletto.
1: Stiletto.
0: Stiletto yok ya stiletto. Salon salomanje.
1: Evet.
0: Grand Salon. Salon Salomanje. Biz bunu daha önce yayında tartışmıştık. Kimse ne olduğunu bilmiyor. bir dinleyici bağlı. Salon Salomanje ne? Böyle salon böyle. Çok bir salon yani böyle. Salon. Öyle dedi. Salon dedi.
1: Baya salon.
0: Evet salon. Doğru söylüyor eşek demiş efendim.
1: Heh. Evet.
0: Bak Hüseyin sizin köylü var burada. Bak.
1: Var evet. Evet doğru.
0: Sizin köyden biri var yani. Dur bakalım.
1: Şey vardı bu. Alçı mıydı? Böyle perdenin gözükmedi. Ben taktım galiba o perdeyi.
0: Alçıpan.
1: Alçıpan değil onun bir adı var.
0: Kemer.
1: Yok yok.
0: Ne?
1: Onun bir adı var.
0: Aynalı körük ne?
1: Yok. Onu bütün duvarlara köşelere koyuyorlar.
0: Ne oğlum?
1: Alçıpan çok şey bir at ya. Çok sanayi adı gibi.
0: Ne
1: gibi. Neydi onun adı ya? Bilmiyorum. Bilen varsa.
0: Bir daha bilmediğin şeyleri yayında söyleme ben takılıyorum. Karton Pierre. Karton Pierre, Celestin, Chiromastika,
1: Karton Pierre.
0: Yeni sezonda da Karton Pierre'den giyinin. Karton Pierre, takım elbiseleri.
1: Fransız.
0: Larry.
1: Le Serdar.
0: Le Serdar. Böyle bu.

0: Fazla gıcık yapsa gidecek sanki. O Fransızca gidecekti.
1: Farangit olabilirim yani.
0: Le Hüseyin o karton Pierre. O cümle çekemastika. Giorno, come stai Hüseyin o.
1: Kaç dil söyledin?
0: Hiç bilmiyorum dildi.
1: Fransa yani, başlayıp İspanyolca
0: dolandı yani dilden. Ha, perde gözükmesin diye lambiri.
1: Lambiri.
0: Lambiri de çok... Lambiri. Hani bunu ilk çıktığı günlerde kullansak kavga çok. Kime diyorsun lan? Yani bu lambiri. Lambiri nedir ya?
1: Lambiri bende yok.
0: Ne lambiri?
1: Adı var da kendisinin ne olduğuna dair fikrim
0: yok. Bir baksana yok. Lambiri nedir bana tarif et.
1: Lambiri biri biri. Evet. Bom, bom.
0: Lambiri. En tuhafıma giden Grand Tuvalet.
1: Lambiri fiyatları.
0: Lambiri nedir oğlum bana bir söyle bir tarif et
1: lambiri
0: bana.
1: Lambiri ne?
0: Evet.
1: Lambiri... İç ve dış mekanlarda duvar ile tavanları kaplamak için kullanılan ince uzun dekoratif panellermiş.
0: Don dombili. Ne?
1: Böyle şey gibi.
0: Neymiş ben dinlemedim ki ben neymiş?
1: İnce ince paneller işte ahşap falan böyle.
0: İnce ince dediğin aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ya ne geldi?
0: Sence bak ne geldi? Sizin ne geldi? Jenerasyon bunu bilmiyor olamaz ya çok şey kaçırmışsınızdır.
1: Ne geldi?
0: İnce ince. Değerli dinleyenler ince ince ilk aklınıza gelen şey ilk gördüğüme şu anda Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü veriyorum. 0536... 901-8902 0536-901-8902 Hoppa. Hadi bakalım ince ince. Aklınıza ne geldi?
1: Benim aklıma bir şey geliyor yani televizyonda.
0: Ne, ya bırak şimdi burada yazılanları
1: vallahi
0: görüyorsun.
1: Vallahi yok. Hayır canım. Lan
0: oğlum.
1: Ben. Vallahi billahi ya. Olur mu canım?
0: Hadi. Yürü. Hadi. Hadi.
1: Bu arada...
0: İnce ince, yasemince, her mevzuya dokunduk. Söyle devamını madem biliyorsun.
1: Tamam bunu bir şarkının şeyini bilmiyorum.
0: Ya şimdi yani Serdar Bey öyle şey birine sorun.
1: Yasemin
0: öyle.
1: Yalçın bunu biliyorum.
0: Ama yani şimdi şey yani Yasemin Yalçın ya. Yani.
1: İtilmiş kakılmış Sürahi Hanım.
0: Yemezler yemezler.
1: Biliyorum abi izledim.
0: İlk tabii. Gördüğümü arıyorum şu an tamam mı?
1: Beni.
0: Efendim? Beni.
1: Beni beni.
0: Beni beni bir işlerini. İnce ince...
2: Alo.
0: İnce ince, yasemince, her mevzuya
2: dokundu.
0: Devam.
2: Gerisi gelmiyor abi.
0: Neyse benim için burası yeterli. Kiminle dans ediyoruz acaba?
2: Ufuk ben abi.
0: Ufuk ben nereden?
2: Kurtuluş.
0: İstanbul. İstanbul Kurtuluş. Aa evet. Adını söyleme meşhur pastaneyi biliyor musun?
2: Evet evet ben yazmışsın onu zaten.
0: O benim arkadaşımmış ya o. Ben 30 yaşında şey yaptım haberim oldu. Abi, 30 yaşına kadar para verdik hep. Nasıl öyle? Bir saattir anlatıyoruz efendim. Yine hangi radyoyu dinleyip bana yazıyorsunuz?
2: Çok güzeldir abi. Meşhurdur gerçekten.
0: Evet. Size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum efendim.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Tamamdır. Görüşürüz. Eyvallah.
2: Görüşmek sağ olun. Üzere.
0: Teşekkür ederim. Var olasın. Hüseyin aç gözünü seyret.
1: Tekrarı yok bunun.
0: İşimiz muhabbet.
1: Dur bir dakika.
0: İmkanı yok bunun. Arada bir üzülüp yâre dokunduk. Tam evet. Yerine rast geldi manzara koyduk. Yasemince cevabıyla Ufuk Bey'e bir adet milli takım tişörtü
1: evet.
0: Armağan ediyoruz. İşaretledim.
1: Aldım.
0: Tamam.
1: Tabii.
0: Sana şimdi bilemeyeceğim bir soru sorayım ben. Bilemeyeceğim.
1: Sor.
0: Eğer uslu bir çocuk olursan.
1: Şirinleri görebilirim.
0: Bu basit kaldı bu. Bu basit oldu bu galiba.
1: Bu arada az önce söylediğimiz şarkı da Grup Gün Doğarken hani sadece İlhan Şeşen değil.
0: Ben yani biz ona geçeli çok oldu.
1: Ya biliyorum yani hani onu da. Ha.
0: Şimdi Serdar Bey orada şey oldu ama yani onu da söyleyelim.
1: Orayı
0: yani.
1: Bir kaçırdık sanki.
0: Hüseyin kahveyi sen mi yaptın?
1: Ben yaptım.
0: Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir kahve içmedim. Ya çok azdır yani. Haber olsun. Kahve içtim Türkçem bozuldu oğlum. Yani. Bu arada olacak o kadar Levent Kırca söylüyordu orada o şarkıyı.
1: Hayır Grup Gün Doğarken.
0: Vokali Levent Kırca yapmıyor mu?
1: Vokalde Levent
0: Kırca. Aradan beni zülfün yâre. O değil mi?
1: Levent Kırca ile Oya Başar da söylüyor ama sözler İlhan Şeşen şarkı Grup Gün Doğarken.
0: Anladım. İyi yayınlar taksiciyim zevkle dinliyorum. Çok teşekkür ederiz abi sağ ol. Var olun çok teşekkürler.

0: Varsayalım deyince aklına ne geliyor? Senin gibi senaryoya gönül vermiş bir kardeşin, varsayalım deyince aklına gelen şeyi gerçekten
1: ne geliyor?
0: Sen öyle aşağı bakıyorsun. Niye yazıyorsun oğlum aşağıya? Ne yapıyorsun şu anda? Kapat lan önündeki ekranı. Kapat önündeki ekranı, ben göreyim. Kapat önündeki ekranı. Kapat. Bitti. Bitti, bu kadar.
1: Heh. Bu bilgisayarın ekranı yalnız.
0: Tamam, telefonu da şöyle uzak bir yere koy. Telefon nerede senin? Burada da olabilir.
1: Telefon burada.
0: Uzak bir yere koy. Koy onu. Heh.
1: Burada.
0: Tamam, varsayalım deyince aklına ne geliyor?
1: Yani...
0: Ekrana çıkma.
1: Yok şu an bilgisayar ekranı kapat.
0: Değerli dinleyenler, siz yine de yazmayın. Bu tilki bir yerden görüyor olabilir.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Şu an gelmiyor aklıma bir şey. Gelmiyor.
0: Varsayalım İsmail diyeyim ben.
1: Yok.
0: Senin varsayılınca ne geliyor aklına?
1: Bir şey gelmiyor.
0: Gelmiyor. Gelmiyor. Anladım. Ama yaştan dolayı kurtaramıyor olabilir.
1: Olabilir ya. Çok bende bir şey çağrıştırmadı.
0: Kapıcı Cafer.
1: Ha, bizimkiler.
0: Değil canım, o varsayılın İsmail'le bunun alakası yok oğlum. Dur bir dakika ya. 2-3 şey biliyor, her şeyi onunla cevap. 1453. Değil mi? 1071 olur. O da mı değil? Değil. Bende başka tarih yok. Başka sana, seni böyle zorlayacak ne sorabilirim sana?
1: İşte o şeylerden sorabilirsin işte. Hani az önce konuştuğumuz şeylerin sınırı mı o?
0: Hightower nedir? Kimdir Hightower? Kim? Pardon, nedir diyor. Hightower. Kimdir?
1: Tower.
0: Kule. Hightower.
1: Yok o.
0: Kimdir Hightower?
1: Kimdir?
0: Nedir, kimdir?
1: Yok bende.
0: Siz de kendinizi deneyebilirsiniz efendim. Sorulan soruları kendiniz cevap verebilirsiniz. 0536-901-8902 0536-901-8902 Hightower kimdir?
1: Hightower.
0: Evet, 3.
1: Bir gökdelen şey.
0: 2. 1. 0.
1: Yok.
0: Yok mu? Polis Akademisi.
1: He.
0: Evet, tamam. Hmm. Eş kimdir, eş?
1: Eşe işte Pokemon'un Pikachu'nun sahibi abimiz.
0: Sahibi mi?
1: Evet.
0: Çok şey yani, bu tepki çekecek bir şey. Pikachu'nun sahibi deme. Arkadaşı, dostu.
1: Pikachu'nun.
0: Yol arkadaşı.
1: Poki topuna. Poki,
0: Poki mi? Poki topu.
1: Poki topu diyor mu?
0: Poki değil mi oğlum? Poki topu değil mi?
1: Poki.
0: Poki ne oğlum? Poki ne, sizin mahallede Poki miydi onun?
1: Poki topu falan diyordu ya.
0: Poki topu. Charlie.
1: Maymun.
0: Maymun.
1: Evet.
0: Bravo, bildin.
1: Onu biliyorum ya.
0: Charlie'yi bildin, aferin.
1: Charlie'yi biliyorum.
0: Tamam. Ha. Mario Cobretti.
1: Cobretti mi?
0: Evet.
1: Yok o bende.
0: Sana gerçekten belki de sen doğmadan önce olan bir soru sorayım mı? Ama belki içinizde bilen vardır.
1: Sor.
0: Ya ama bunda da şimdi şöyle bir olay var. İnsanları göremediğimiz için Google'a yazdığın anda çıkacak cevabı. Samimi olmuyor yani. İlk radyo programına başladığım yıllarda valla Google bile 10 dakikada filan açılıyordu. Çok şey oluyordu yani, güzel oluyordu. Ama yine de sorayım yani. Bir de bakmayın, internetten bakmayın efendim. Bir tahmin edin bakalım. Ken Asuka.
1: Tsubasa.
0: Ken Asuka.
1: Asuka.
0: Hı.
1: Kim bu, Japon yemeğin falan mı?
0: Ken Asuka. Bilmiyor musun? Bakayım, bilen var mı? Aa işte dinleyici şimdi yapay zeka o bu falan filan soracak şimdi. Onun için hani samimiyet gitti ya. Vallahi samimiyet gitti. Buna en fazla nasıl yapabiliriz bunu biliyor musun? 100 kişi, 200 kişi bir salona toplarız. Soruları öyle sorarız. Gözümüzün önünde cevap verirler. Yani.
1: Evet, tutarız taraf, elinden kolundan, evet. Hiçbir şeye bakamaz.
0: Ken Asuka, Street Fighter. Hayır. Street Fighter'daki Ken'in soyadı Asuka değil. Ken Master. Soyadı yok zaten. Ken Master. Bilen var ama. Karate, Street Fighter yazmışlar. Hayır, hayır, hayır. Karate Master. Bir çizgi filmdi. Bütün dünyayı gezip herkesi dövdü eleman.
1: Yok, ben izlemedim onu.
0: Evet. Herkesi dövdü, herkesi.
1: Bende yok o.
0: Peki. Sana başka bir soru daha sorayım o zaman.
1: Evet.
0: Ha.
1: Power Rangers.
0: Power Rangers. Kaç tane Power Rangers var?
1: Beyaz, kırmızı,
0: oğlum,
1: mavi.
0: Oğlum sayı söyle bana.
1: Sarı.
0: Lan sayı söyle. Mesela bakkala gidince bana iyi akşamlar. Kırmızı alayım, ekmek alayım. Kırmızı. Kaç?
1: 6.
0: 4 yani. Kırmızı 4 demek.
1: 6.
0: 6 Power Rangers'ın var.
1: 6 diye hatırlıyorum.
0: Bilmiyorum ki ben.
1: Siyah var, beyaz var, hı, mavi var.
0: Tamam lan, say Ninja Kaplumbağaların adını, say bana. Say.
1: Michelangelo, Donatello.
0: 1, 2.
1: Neydi ya? Michelangelo, Donatello.
0: Michelangelo. Evet. Evet.
1: Kafam unuttum ama yani öyle deyince.
0: Michelangelo. Evet.
1: Usta Splinter.
0: Oğlum fare o. Kaplumbağa değil ki o. Fare.
1: Tamam olsun. Ustaları yani.
0: Evet.
1: Şey. Neydi ya Michelangelo?
0: Say.
1: Donatello. Bak. Gitti bende. Şu şey.
0: Michelangelo.
1: Michelangelo, Rafael.
0: Bravo. 3 oldu bak. Michelangelo, Donatello, Rafael saydın. 4. kaldı oğlum.
1: 4.
0: evet.
1: Şey olan ya.
0: Reis. Onlar da reis, lider.
1: Evet.
0: Hatta Rafael'le hep ondan dolayı çarpışıyorlar. Çünkü Rafael'in iç dünyasında lider olmak Rafael'in hakkı. Ama Usta Splinter liderliği ve Japonların en iyi kılıcı olan katanayı Leonardo'ya vermiştir. Peki bana ninja tırtılların şeyini say.
1: Ninja tırtıl mı?
0: Ninja kaplumbağa, turtle işte.
1: Evet.
0: şeyini say bana. Neyini say?
1: Silahlarını.
0: Evet, silahlarını. Hangi silah kullanır?
1: Michelangelo ikili kılıcı kullanıyordu.
0: Hayır.
1: Sopayı kullanıyordu.
0: Hayır. Oğlum hepsini saydın zaten. Bilmemem mümkün değil ki artık. Michelangelo mınçika.
1: Mınçikayı
0: yani, kullanıyor mınçika. Michelangelo. Mınçika.
1: Rafael şeyi kullanıyordu. İkili kılıcı.
0: İkili kılıç işte şey. Hayır, ikili kılıç değil. Çatal böyle.
1: Çatal. Ona
0: başka bir şey diyorlar da o çatal gibi böyle üçlü.
1: Çatal.
0: Böyle ufak.
1: Mızrak yok.
0: Mızrak değil. Donatello. So Haydar.
1: Çöp şiş.
0: Donatello'nunki Haydar'dı.
1: Haydar, evet.
0: Haydar.
1: Leonardo'nunki kılıç.
0: Kılınç. Tamam, başka bir soru soracağım sana.
1: Evet.
0: Ruhsar'ın kocasının adını söyle bana.
1: Cem Davran.
0: Ruhsar'ın kocasının adı.
1: Masar.
0: O muydu?
1: Bilmiyorum ki.
0: Ben de bilmiyorum işte. Doğru mu değil mi bilmiyorum.
1: Ben Cem Davran'ı biliyorum. Onun dışında yok.
0: Ruhsar'ın kocasının adı yok. Evet. Dur bakalım. Leonardo çift katana, samuray kılıcı. Rafael çift sayı. Ha bak, sayı. Evet.
1: Sayı.
0: Evet. Üç dişli kısa hançer. Donatello. Uzun ahşap sopa. Haydar işte onun adı. Michelangelo. Çift mınçıka. Peki değerli dinleyenler, ninja kaplumbağalardan favoriniz hangisi? Dörtlüden. Michelangelo, Donatello, Leonardo, Rafael. Hangisi, senin hangisi?
1: Benim Michelangelo ya.
0: Niye?
1: Bu sempatik.
0: Michelangelo mu?
1: Turuncu olan değil miydi Michelangelo?
0: Evet, turuncu. Bu
1: sempatik. Goy goyunda işin.
0: Benim Rafael.
1: Rafael biraz şey.
0: Hiç kimseyle işi yok. Yok, hiç kimseyle işi yok. Mesela ona bir şey diyorlar. Kalk kendin ya filan.
1: Loser bit.
0: Çok da loser değil işte yani. O olmadan kaybediyorlar biliyorsun.
1: İşte loserlık oradan işte.
0: Ya. Leonardo da lider biliyorsun.
1: Reis.
0: Evet. Michelangelo muydun sen?
1: Ben Michelangelo'yum.
0: Yani düşün ya. Biz olmasak acından ölürsün.
1: Bizimle bir şeklimiz var ama.
0: Ne?
1: Görev bilincimiz var yani.
0: Bizi Ronaldo yazmış. O kim lan?
1: Cristiano Ronaldo.
0: O kim oğlum? Ronaldo. Öyle yazmış. Ronaldo.
1: Ronaldo. Roberto.
0: dur bakayım. Tabii ki Donatello yazmış efendim. Tabii ki Donatello yazmış. Donatello. O bilimle alakalı.
1: Evet. O şey ya, o zeki.
0: Rafael'e loser diyen adamla konuşacak bir şeyimiz olmamalı. Serdar'cığım yazmış benim bir arkadaşım.
1: Teşekkür Rafael'e ediyorum. Yani.
0: Oğlum Rafael grubu bilmem kaç kere kurtardı. Bence de bana sorarsan tamam, Leonardo daha böyle bir şey, duygularıyla karar vermiyor. Tam daha lider, daha şey falan filan, ama grupta baktığın zaman böyle asisi falan filan Leonardo şey Rafael gözüküyor. Katana'yı niye ona vermiş? Liderliği niye ona vermiş? Diyor ki zaten bir şeyde de, bir çizgi romanında da. Benden sonraki en vicdanlı canlı şu zamana kadar tanıdığım Leonardo diyor. Tabii lider, Leonardo lider, o dörtlüden lider. O ne derse o. Senseye yarın öbür gün bir şey olsa Leonardo lan benim filan diyor. O bitti o yani.
1: Tabii canım.
0: Leonardo.
1: Peki.
0: Farenin, bak sana bir şey söyleyeceğim. Ninja Kaplumbağaları seyret. Animasyonun o tarihlerdeki farenin karate öğrendiği sahne var. Tamam mı? Böyle kafesinde sahibini taklit et. Canım sıkıldıkça Kemal Sunal'ın köpeğe evlenme teklif ettiği videoyu açarım. Bir de Splinter'ın karate öğrendiği sahneyi açarım. Ama Splinter'ın karate öğrendiği sahneyi görmen lazım. Bunu görmen lazım bunu. Bu anlatabileceğim bir şey değil. Evet, söyle. Ne diyorsun?
1: Ben şeye de çok gülüyordum.
0: Ne?
1: Daltonlar. John Dalton şey var ya, Red Kit'teki.
0: Averell, Joe, William, Jack. Dört kişi miydi bu? Beşti mi?
1: Dört ya galiba.
0: Hayır, bir dakika. Averell, William, Jack, Joe. Lan sanki bir tane daha var ya.
1: Ya Averell gerçekten tuhaf bir insan.
0: Averell. Dur bir dakika, üstüme gelme. Averell, Jack, Joe,
1: küçük olan.
0: William.
1: Tamam, bu kadar.
0: Dört değil miydi? Dört mü beş miydi oğlum bunlar?
1: Dörttü ya.
0: Dört müydü?
1: Dört.
0: 4, tamam 4 ise bunlar o zaman.
1: İnanılmaz karakterlerdi gerçekten.
0: Tabii yani. Canım.
1: Yani çok iyi bulunmuş.
0: Etkit nasıl o bitiş mesela.
1: Rin Tin Tin kadar gamsız bir canlı yoktur herhalde yani.
0: Bugün bir dinleyici aklıma soktu. Onun için bu fonla devam edeyim.
1: Ben de dedim ben böyle bir şey mi
0: vardı? Aa, bunu bilmeyen bizden değildir Hüseyin. Bunu bilmiyorsan yarın işe gelme diyeceğim. Gelsen de benim yayınıma gelme. Bunu bilmiyorsan yarın seni duymayalım Hüseyin. Bunu bilmiyorsan seni yarın duymayalım Hüseyin.
1: Biliyorum biliyorum. Ben
0: ne,
1: bizim
0: ne bu ney bu?
1: Arka sokakları
0: bu arka sokaklar mı? He Mesut komiser. Ne oğlum bu?
1: Tamam işte.
0: Sen var ya. Sen var ya. Çok başka dünyaların insanları Hüseyin. Eski yengen bu filmde oynadı. Senin yerinde olmayı çok istedim şu an.
1: Neden?
0: Çünkü bunu seyretmediğin çok belli. Al dinle biraz da için açılsın.
1: İçim karardı ya.
0: Bir gün Antalya Lara'dan yukarıya doğru çıkıyoruz. İki arkadaş. Arabanın içinde gümbür gümbür bu müzik çalıyor. Gümbür gümbür ama. Bir tane böyle üstü açık araba yanaştı. Bir delikanlı kullanıyor arabayı. Yanında bir kız arkadaşı var. Arkada da iki kız var. Bizde de gümbür gümbür bu müzik çalıyor. Çocuk kırmızıda geçti. Resident Evil. Eski yengen oynuyor bunda.
1: Aa öyle tabii. Mi?
0: Mia.
1: Mia.
0: Mia Jojovic. Kimine göre Mia Jojovic mi ne öyle bir şey. Yok lan Jojovic futbolcuydu galiba değil mi? O değildi ha. Bugün bir dinleyici yazmış. Diyor ki Resident Evil oyununa şey gelmiş. Türkçe ne onun adı?
1: Dil desteği.
0: Türkçe dublaj gelmiş. Ama tabii sen de oyunda olmadığı için.
1: Bende oyun çok yok ya.
0: Sen de oyun. He-Man'in yeni filmini seyrettin mi He-Man'in?
1: Yok izlemedim.
0: Seyretme.
1: Kötü mü?
0: Lan orkosuz He-Man mi olur ya? Ha. Filmin en sonunda 10 saniye çıkıyor. Şey işte şöyledir böyledir anlatıyor. Orkosuz He-Man mi olur ya orkosuz? Hani çok böyle şey action yok yani değil mi? Macera filmi gibi. Buraya geliyor buradan kaçırıyorlar falan bir şeyler oluyor falan filan. Yani bu. İnşallah bu yeni çıkacak olan Avengers böyle olmaz.
1: Ya işte güncelliyorlar. Yeni karakter, eski karakterler çoğu yok falan. Bunlar ama ticari.
0: Bütün kahramanları şey üstünden geçmişler bir daha. Bütün hepsi var. Kahramanlar. Hepsi yani. Evet. Dur bakayım. İnşallah şey olmaz yani. Hayal kırıklığı olmaz inşallah. Ben öyle filmleri çünkü belki çocuk gibi bekliyorum ben öyle filmleri.
1: Ama sen seviyorsun öyle
0: filmleri. Ben seviyorum abi. Oğlum yeniden Last of Us'a başladım. Bugün mesela bugün ne günlerden bugün? Bugün ne? Pazartesi. Pazartesi. Ha, bu arada sevgili dinleyenlerim ben çarşamba günü yokum. Ben bayramda yokum. Çarşamba günü yokum sevgili dinleyenler. Hem Serdar Trafik'te hem Serdar yayında karşınızda olmayacağım. Bu hafta bir günlük aramız var. Haberiniz olsun değerli dinleyenlerim. Çarşamba günü yokum. Sizleri yeni yıla hazırlıyorum. Çarşamba günü yokum ben. Niye diye soran olursa yeni yıla hazırlıyorum sizleri. Yeni yıla. Hüseyin bile anlamadı. Değil mi?
1: Anlamadım.
0: Anlamadım. Yeni yılda görürsün Hüseyin. Boş ver her şeyi anlamıyor. Evet dur bakayım. Ya şöyle bir şarkı çalayım dedim. Ama... Bu Last of Us'ın ikisi var mı? Bir bak bakayım. Bu arada Last of Us diyorum, Last of Us diyorlar. Last of Us diyorum,
1: of Us,
0: Last of Us diyorlar.
1: Bizi de var öyle.
0: Ben en güzeli Last of diyeyim. Bunun ikisi var mı oyun? Bir bak bakayım. Var mı ikisi?
1: Dur bakayım iki yazdım ama. Var galiba. Part 2 diyor.
0: Bire sardım çünkü.
1: Remaster.
0: Bir bölüme kadar oynamıştım da ondan sonra oynamamışım. Şimdi yeniden sardım. Şimdi bunu bitirince 2'ye geçmeyi düşünüyorum.
1: Pas diyorum. Part 2 var.
0: Var mı? Hmm. Online oyun oynaya böyle hikayeli ilerlemeli oyunlara çok şey yapmışım ya. Çok uzak kalmışım.
1: Online böyle şey için 4 için çıkarmışlar onu.
0: Neyi?
1: O 2020'de çıkarmışlar Part 2'yi.
0: Part 2.
1: Evet.
0: Benim şu an oynadığım da 4 oyunu.
1: İşte o zaman 14 için çıkarmışlar. O orada.
0: Tamam oğlum, benim şu an oynadığım da var. 4. İkisi çok iyi, bitir demiş. Ben abi bak, ben de maalesef ben takıntılı bir adamım bu konuda. Bir şey seyretmeye başladıysam, bir şey okumaya başladıysam, bir şey oynamaya başladıysam sonuna getirmeden, bitirmeden başka bir, mesela oyuna başladıysam başka oyuna başlayamıyorum. Kitaba, dergiye başladıysam bitirmeden başka kitaba, dergiye başlayamıyorum. Bir filme başladıysam onu bitirmeden başka bir filme falan filan geçemiyorum seyretmediysem. Bu sebeple ikiyi daha oynayamam. Ama birin de sonlarına yakınım. Yani tahminimce 5-6 saat falan bir şey kalmıştır diye düşünüyorum. Birde de. Bayağı bir geldim yani.
1: Bayağı bitirmişsin.
0: Bayağı bir geldim. O bittikten sonra ikiye de bir bakayım. Online oyun kategorisi beni ilerlemeli böyle macera oyunlarından birazcık uzak tutmuş. Mesela Wolfenstein'ın en son Wolfenstein kaleyi bitirdim. New Order mı? Old Blood mu? New Order'ı bitirdim. Lan girdim bir baktım 150 tane daha Wolfenstein çıkmış mesela. Hani online 4-5 kişi toplanıp bir adaya atlama oyunlarından dolayı bu oyunlardan kopmuşuz. Asıl grafikler, asıl mevzular bu oyunlarda Hüseyin. Hikayeli ilerlemeli oyunlarda bunlar da. Bir de böyle çatapata yani. Hele Wolfenstein'de bazı bölümler var. Polat Alemdar'daysan geçemezsin bunu. Geçemezsin yani. O şeydeysen.

0: İkinin oyunu var. Hatta millet 3'ü bekliyor. Şeye sarayım diyorum mesela. Ben Resident Evil 3'ü bitirdikten sonra bir daha diğer yeni Resident Evil'lara bakmadım mesela.
1: Niye?
0: Resident Evil Biohazard, Resident Evil 7. Şimdi 8 mi 9 mu ne çıkmış falan. Acaba onlara mı sarsam? Uncharted mutlaka oynamalısın. Bitirdim abicim. Bir hırsızın hikayesi. Uncharted'ı bitirdim onu ya. Onu bitirdim. Bitirdim oyunu, bir daha oynamıyorum.
1: SimCity oynuyor musun?
0: Yok, ben öyle oyunlar değil. Ben de böyle pataküte.
1: Ben bir oyun oynuyordum.
0: Ne?
1: Strateji oyunu Generals diye.
0: Hı.
1: Böyle şeyler kuruyorsun. 3 tane ülke vardı. Çin, Amerika ve Hindistan mıydı?
0: Bana göre strateji oyunu Age of Empires 2'dir moruk.
1: Age of da oynuyordu. Oduncu.
0: Age of toplama. Yaparım. Madenci.
1: O biraz daha işte odun modun. Burada mesela şey kuruyorsun. Nükleer falan kuruyorsun. Tank şeyi kuruyorsun.
0: Golf serisini oynadın mı Golf?
1: Yok oynadım.
0: God of War.
1: Ya God of War biliyorum, oynamadım ama.
0: 1, 2,
1: yok.
0: 3. Bunlar efsane. Bunları oyna. Sonra God of War, Ragnarok. Bunu oyna. O Ragnarok'ta bir tek şeyi sevmiyorum. Ben sonuna kadar yanında evladım var, çocuğum var. Hı. Çatışma oluyor lan, onu mu koruyayım? Yani şey mi yapayım filan. Bunu işte, oyun tarzımız farklı olduğu için sana tavsiye edemiyorum şeyin, oyun.
1: Ya zaten şu an oynamıyorum aktif ama eskiden oynadığım oyunlar geldi, strateji oyunu falan yani.
0: Gov'u mutlaka oyna. Gov bir de mitolojik. Hani Zeus'u Meus'u dövüyorsun.
1: Şimdi Ragnarok dedin, zaten aldın beni.
0: Ragnarok'a gelene kadar 3 tane mi ne oyun var oğlum?
1: Hmm.
0: 1 var, 2 var, 3 var. Ama 1-2'yi oynayamazsın. 3'ü oynarsın şu an. 1-2 çünkü çok eski konsollarda. 3 yeniden yapmışlar. 3'ü oynayabilirsin. 3'ten başta sorun yok. Felsefeyi anlarsın. Hmm. Öyle grafikler, grafikler falan filan. Yani çok inanılmaz. Eski oyunlardan Suffering vardı. Onu bilir misin?
1: Yok.
0: Onu bilir misin? Suffering. Adamın adı gerçekten şeydi galiba, yanlışa. Kuala Turka. Evet, Kuala. Adamın adı
1: Kuala.
0: Oydu. Gerçekten oydu yani. Oydu. Ben de size bir oyun tavsiye ederim. Son blokta bilerek 3-5 dakika oyun konuşayım da linç yemeyeyim istedim. Çünkü mesela 2 saat ya, bu yine iyi. Önceden oyun firması sponsor abi, tamam mı? Sen yoksun o zaman işte. Oyun firması Serdar Yayındayı sponsor. Hani mesela işte Serdar Game diyelim mesela. Serdar Game, Serdar Yayındayı sunar. Önümde mesela reklam var. Paralı reklam var önümde. Hani yazılmış kurumum demiş ki bu oyunu çıkartmış adamlar, bu oyunu bahset, bu oyundan bahset, bu oyunu anlat. Tamam dedi. Oyundan bahsediyorum burada. Ya bırak Allah aşkına, ne oyunu, koskoca adamsın filan diyor. Oğlum reklam yani. Adam sponsor ya hani mesela yayına falan. Bir, ikincisi abiler ablalar, bunu bilmiyorum. İlk defa benden duymuyorsunuzdur inşallah ama herkesin hayatına kimse karışamaz ya. Yani herkesin hayatına kimse karışamaz yani. Ben senin pijamayla evde 6 saat boş boş yatmana bir şey diyor muyum? He? Ben diyor muyum? God of War ilk üçlemenin yenisi çıkıyormuş bak. Benlik değil, sen bakabilirsin ama. Ben 1-2-3 bitirdim çünkü. Galiba Ragnarok'u da bitirdim, çok şey emin değilim ama galiba onu da bitirdim. Oyun değil ama şunu yüzünden başka bir şey yapamıyorum. Kolay görünüyor ama zor. Puzzle galiba bu. Ne bu? Puzzle değil galiba. Kültürüm yetmedi ne olduğuna. Quake. Quake'i biliyor musun? Quake 2.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun? Hmm. Counter Strike.
1: Onu biliyorum canım.
0: Counter Strike oynayan kızlar var ya.
1: Var.
0: Vallahi kızlar var Counter Strike oynayan. Fortnite'da bir gün beni... Hani Fortnite'de bir oyun var. Bilmeyen için şöyle anlatayım. PUBG'nin bir değişiği. 4 kişi bir adaya atlıyorsunuz. 4 kişi. Atlıyorsunuz adaya. İşte pataküte. PUBG gibi. Bu arada paraşütle bir yere atlayıp orada sağ kalma nereden çıktı biliyor musun? GTA 5 Motor Wars. Öyle bir versiyonu var. Sadece senede bir ay ya da iki ay açılıyordu o. Online. Grup kuruyordun dörtlü falan ama 30 kişi 40 kişi falan atlıyorsun. O 40 kişi mesela atıyor sarı grup, mavi grup falan, paraşütle atlıyorsun. En son kalan grup kazanmış oluyor. Hani paraşüt bildiğin atlıyorsun. Hmm. O ondan türedi. Şeyin adı, modun adı Motor Wars'tı. Hani hiç alakası bile yok Motor Wars yani. Motor Wars'tı modun adı. Senede iki ay falan açılırdı. En son pandemi ve pandemiden sonraki sene açıldı. Bir daha açılmadı mesela motor vars. Zannediyorum bu paraşütle atlayıp adada hayatta kalma ve çatışma işleri falan filan çok böyle popüler olduğu için hani yapımcılar sinirlenmiş olabilirler. Bir daha açmadılar mesela motor varsı. Bizi mesela Fortnite'e kaptırmasının sebebidir. Biz sadece motor vars oynuyorduk. Onu kapattılar. Sonra dedik ya bu da buna benziyormuş filan diye. Öyle geçtik yani. Fortnite'da artık dinleyici miydi? Ben oyunda. Ben çünkü oynuyorum mesela oyunu. Bana ekleme talebi gönderen herkesinkini kabul ediyorum ben. Herkesinkini kabul ediyorum. Fortnite'da bir kız oyuncu beni gruba davet etti. Gruba girdim. 4 kişi oluyorsun grupta. Aa baktım bunlar sesli konuşuyorlar. 3 tanesi kız. Bir tek ben erkeğim. Girdik oynadık. Girdik yine oynadık falan. Onlar konuşuyor. Bende de oyunda prensip var. Ben oyunda mikrofon açmıyorum ben. Benim sesimi duyamazsın oyunda. Hani çok böyle ısrar edenlere de ben 14 yaşında bir çocuğum. İşte evdekilerden gizli oynuyorum abi. Duymasınlar falan diyorum. Öyle olunca da hep beni koruyorlar falan. Şeyde Left 4 Dead'te. Neyse abi bunlar kızlar kendi aralarında konuşuyorlar falan böyle sesli olarak böyle telefon görüşmesi gibi. Ben de tatlılık olsun diye şey yazdım. Ne güzel ya tek erkek benim. İşte beni hep böyle oyun gruplarına alın dedim. Kızlar bir daha karşılaşmadık bile. Beni engellediler herhalde. Herhalde beni engellediler.
1: Ben bir de ne oynuyordum biliyor musun böyle şey? Crazy Taxi.
0: O neydi lan biliyordum ama. Müşteri alıp korkutuyordun değil mi?
1: Evet evet. Heh,
0: tamam müşteri alıp böyle korkutuyordun.
1: Biniyordun araba seçiyordun böyle. Zıplıyor hopluyor araba bir yerlerden.
0: God of War, Valhalla oyna abi. Bir de yeni oyun ha yapacaklar. Street Fighter'ı tek geçerim. Abi rakip yok Street Fighter. Benim olduğum yerde oynamıyorlar Street Fighter'ı. Rakip yok. Rakip yok Hüseyin, rakip yok. Ben bir tek futbol oynamıyorum işte.
1: Ben oynuyorum arada.
0: Yok futbol. Oynamıyorum ve Adem'le Gökhan Dinç yüzünden de nefret ettim futbol evet. Oyunundan. Vallahi bak evdeki ne bilgisayarımda ne oyun konsol. En son Adem hanımıyla beraber bize geldi. Dedim ki futbol oynar mısın? Yükleyeyim mi dedim. Öyle. Varsa o geldiğinde yüklediğim vardır. En son o geldiğinde yüklediğim. Ben de yüklü bile değil moruk. Çünkü bana göre futbol oyun değil kardeşim. Siz tamamen ego savaşı yapıyorsunuz futbolda. Yenilen adam birbirine küser mi lan? Oğlum ben kafam boşalsın, akıl sağlığım yerinde kalsın diye oynuyorum. Adem'e gol atıyorum, kolları havalara atmalar, duvarlara vurmalar. Hani ağza alınmayacak hakaretler şeydeki oyundaki oyuncuya. Hani Messi duysa mesela mahkemeye verse Adem'i donuna kadar alır mesela yani.
1: Adem'i direkt alabilir.
0: Evet. Onun için ben futbol yok abi, ben futbol pek haz etmiyorum. Ben daha çok böyle pataküte oyunlar, böyle vurdulu kırdılı filan. Bir arkadaşım var geçen gün, kız arkadaşım bu arada. Gittim böyle koca şey Barkovizyon gibi bir şeye böyle yansıtmış evde. Dağ tırmanma oyunu. Dağ tırmanıyor böyle. Bildiğin dağ tırmanıyor. Dünyadaki gerçek dağlardan bir tanesini seçiyorsun böyle. Ona tırmanıyor. Dedim ki kızım sesini kıs birazcık. Çünkü şey hani böyle uzanırken falan karakterin çıkardığı sesler falan böyle aşağı falan düştüğünde bir enteresan. Bak Crazy Taxi'nin de yenisi geliyormuş bu arada.
1: Öyle mi? Belki oynarım onunla.
0: Crazy Taxi'yi mi?
1: Evet.
0: Ya oğlum işte sana diyorum sen oyun dünyasında yoksun. Olsan ha benim bu arada böyle anlattığıma da bakma. Ben böyle anlatıyorum ya. Beni 6 ay oyun network'ünde online görmeyebilirsin. 6 ay olmayabilirim. 6 ay boyunca her gün de görebilirsin. Ben de öyle. Yani iş varsa iş vardır bende. Ama iş yoksa oynarım da, seyrederim de, okurum da, gezerim de falan filan yani. Onu hiç karşılaşamayabiliriz. Sen ne oldu oğlum? Senin kız arkadaşın mı bekliyor?
1: Kız arkadaşım yok ki.
0: Daha beter erkek mi bekliyor lan?
1: Yok kimse bir bekleyenim bile yok.
0: Bir bekleyenin yok mu? Yok. Eskiden Adem olsa gocuğu giydi derdin de. Bu da ne yaptı biliyor musun sevgili arkadaşlar? Bu da ayakta beni bekliyor. Silent Hill. Abi hangi platformda bilmiyorum. Dinleyiciye de tavsiye ettim. Silent Hill bir korku oyunuydu Hüseyin. Bir yerde filmine denk geldim. Vallahi hangi platform bilmiyorum. Seyrettim çok beğendim. Silent Hill'i. Dinleyicilere de tavsiye ettim. Birkaç kişi bana yazmış. Ya hangi platform diye. Vallahi de billahi de girdim bir daha bulamadım. Silent Hill'in filmi hangi platformda bilmiyorum. Kaldırmışlar galiba.
1: Olabilir.
0: Herhalde kaldırmışlar. Bak Silent Hill'i seyret. Filmini seyret. Madem oyun falan filan oynuyor musun? Bunu seyret yani. Bunu seyret. Bakacağım. Sana da oyun. Snow Bros falan oyna lan bari. Sen ne yapıyorsun?
1: Kahve boğazımda kalıyor, öksüremiyorum.
0: Kahve boğazında mı kalıyor? Öksür öksür. Sorun
1: kendi
0: yok.
1: Yaptım kahvede zehirlendim galiba.
0: Hadi gidelim. Motorla önlü arkalı benzinciye gidiyoruz.
1: Öyle mi yapıyoruz?
0: Oradan da alıyoruz. Zaman... Ben bugün yakıt almayacağım. Gelirken aldım. Yarın radyo gelirken alırım ben.
1: Tamam, ben de bugün aldım.
0: Tamam, beni bugünkü yakıt şeye götürür yani. Eve götürür. Yarın getirir de ama dönüşte almam lazım. Ben yarın gelirken alayım, dönüşte bir daha almam.
1: Tamam, ben bir güzergahımı değiştirdim sen yokken ama belki oradan giderim, belli
0: niye
1: olmaz.
0: Nereden gidiyorsun ki oğlum? Senin oraya gidiş tek bir tane. Çevre yolda çıkıyoruz.
1: Arkadan da var gidişim benim.
0: Nasıl arkadan var?
1: Bir garip yollara girdim. Görmen lazım.
0: Oğlum gidelim, şurada polis çevirsin bizi ya. Bizi polis çevirmiyor sevgili dinleyenler. Bizi, ben niye bilmiyorum ama.
1: Ben Yeşilköy civarından gidiyorum artık.
0: Bak, geçen hafta bütün emniyet teşkilatının önünden geçtik.
1: İstanbul emniyeti bu gerçekten.
0: Bak şöyleydi. Vardı. Uygulama şöyleydi. Neresi olduğunu söylemeyelim. Asayiş çevirmesi ve inanılmaz 10-15 araba. Evet. 10-15 polis arabası. Belki yüzden fazla polis, belki asayiş çevirmesi. Hani çok böyle işlek bir nokta olduğu için herhalde çok fazla polis memuru kardeşimi görevlendirmişler. 20 adım ötede de trafik uygulaması. 20 adım ötede de trafik uygulaması. Hüseyin ve ben, bizim haricimizde motor, at arabası,
1: scooter,
0: araba, otobüs, troleybüs hepsini çevirdiler. Bize geç baba, geç dedi. Biz geçtik.
1: Ve biz bir metrobüs vardı herhalde çevirmeye.
0: Bizi çevirmiyorlar ya, niyeyse. Bizi çevirmiyorlar. Bizim kalbimizin güzelliği yüzümüze vurmuştu. Ondan çevirmiyorlar Hüseyin bizi, ben söyleyeyim yani. Bizi çevirmiyorlar ama. Sen güzergah mı değiştirdin?
1: Ben güzergahı değiştirdim.
0: Ben değiştim. Ben bir en iyi yol bildiğin yol buradan.
1: Dönüyoruz ya şeyden.
0: Neyden?
1: Bir yerden giderken benzinliğe doğru dönüyoruz ya.
0: Evet.
1: Ben oradan direkt gidiyorum.
0: Nasıl direkt gidiyorsun?
1: Yeşilköy'den gidiyorum.
0: Sahilden.
1: Sahile inmiyorum. Havalimanı oradan.
0: Tamam, sen sahil yoluna iniyorsun. Oradan gidip aşağıdan bağlanıyorsun.
1: Evet.
0: Oradan gidelim lan. Evet, oralarda da çevirme var. Belki orada çevirirler bizi. Evet evet. Orada da var yani.
1: Şey değil mi? Çevirme arıyorum ben.
0: Çevirmiyorlar ya. En son ben kendim gideceğim. Diyeceğim ki memur bey merhaba, buyurun evraklar. Buyurun evraklar. Kaçağınız göçeğiniz var. Yok abi, bakın ama yani. Yine de bir bakın. Evet. Bitiriyoruz, tamam mı?
1: Bitiriyoruz.
0: Değerli dinleyenlerim, mevzu biter. Biz gider. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Yeni şaka ekledim değerli dinleyenlerim. YouTube Serdar Gökalp. Şakanın adı takılıyoruz. YouTube Serdar Gökalp. Kısa versiyonu da Instagram'da. Hani kısa versiyon, o 1,5 dakika, o tanıtım gibi, fragman gibi düşünün onu. YouTube Serdar Gökalp, sevgili dinleyenlerim. Her yerde de Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Bu kardeşim alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulunabilir. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak aranırsa bulunabilir. Tüm sosyal mecralarda alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.